0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Li külli şeyin hilyetin ve hilyetin Kur'an'ı es-savtul hasan sadaka Resulullah bîmâ kal evkemâ kal. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre Kur'an-ı Kerim'i okurken bir ciddi seda ile, bir nağme ile okuyacağız. Terfil ile tatlı tatlı Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerekiyor. Ulema demişler ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Hazretlerinin kelamıdır. Her afa baştan aşağı süs ziynettir kendisi. Şifadır, süstür, ziynettir, her şeydir, hazinedir müminler için. Nasıl oluyor da Kur'an-ı Kerim'in süsü oluyor, ziyneti oluyor? Bir hadis-i şerifte de geçmiş ki, Zeyyinül Kur'an'a bi asfatikum. Kur'an'ı seslerinizle ziynetlendirin. Nasıl olur da bizim aciz naçiz seslerimiz Allah'ın kelamını ziynetlendirir demişler. Şimdi burada bir incelik var ki, o düşünüldüğü zaman böyle bir itiraza mahal kalmıyor. Kur'an, Arapça'da fu'lan vezninde mastardır. Yani kıraat eylemek manasına gelir. Kıraat etmek manasına gelir. Zeyyinül Kur'an'ı demek, Kur'an-ı Kerim'i, Mushaf-ı Şerif'i süsleyin demek değil de, Kur'an-ı Kerim okuyuşunuzu süsleyin demek. Çeşit çeşit okuyuşlar vardır, bize ait okuyuşlar. Biz bu okuyuşları güzel sesimizle, ciddi bir makam ve ahenk ile okuyup, o tarzda söyleyeceğiz. Burada da öyle. Her şeyin bir süsü vardır. Kur'an-ı Kerim kıraatinizin de süsü, ziyneti güzel sestir. Demek ki güzel bir sesle okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'i makam ile okuyacağız. Düz böyle konuşma yapar gibi değil de bir makam ile okuyacağız. Onun için hafızlarımız işte Evzü Besmele'yi bir usulüyle çekerler. Ondan sonra aşirleri, hatimleri hep böyle bir makam ile, name ile okurlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu bilerek ciddiyet ile ve kaşını gözünü oynatmadan gayet dikkatli bir şekilde edebe riayet ederek okumak icap eder. Hatta kulakları çınlasın bir hafız efendi vardı ki gelir giderdi buraya. Çok muhterem bir kimseydi, çok talebe yetiştirmiş. Bir gün namazı kıldık, böyle Kur'an-ı Kerim'i mihrapta okuyacağı zaman ne kaşını kıpırdatır, ne gözünü kıpırdatır, ne vücudunu sallardı böyle iki tarafa. Gayet şey, okurken çok ciddi okurdu. Yani insan vakarı böyle müşahhas olarak onun o halinde görürdü Kur'an-ı Kerim'in nasıl ciddi okunması gerektiğini. Böyle Kur'an-ı Kerim'e hürmet ile hizmet etmeyi Allah cümlemize nasip etsin. Güzel ses ile, güzel söz ile okumayı nasip etsin. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz huzur Resulullah'a geç gelmiş. Soruyor, diyor ki niye geç geldin ya Ayşe? Hani gelmen gereken vakitten biraz daha geciktin, durakladın, yolda oyalandın, niye geç kaldın? Ya Resulallah diyor, yolda bir Kur'an-ı Kerim kıraati duydum ki dinlemekten kendimi alamadım, bekledim. O Kur'an-ı Kerim okunup bitinceye kadar, ha diyor, o benim ümmetimden işte Salim ismindeki şeydir radıyallahu anh. Elhamdülillahillezî ceale fî ümmetî mislehû. Ümmetimde onun gibisini yaratmış olan Allah'a hamdolsun diyor. O çok güzel Kur'an-ı Kerim okur diye öyle meseylemiş. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim kendisine nazil olduğu halde böyle ciddiyetle güzelce Kur'an-ı Kerim okuyanlara emrederdi. Dinlerdi, gözyaşları içinde öyle çeşitli tatlı duygularla o şekilde dinler ve gözünden yaşlar dökerdi. Allah-u Teala Hazretleri bize Kur'an-ı Kerim'i öyle sevip, öyle dinlemek, öyle okumak nasip eylesin. Likülli şeyin üstün. Bu da İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ulemadan bazısı da hakkında zayıftır demişler. Fakat hadis olarak öyledir. Mana olarak da manası doğrudur. Likülli şeyin üstün. Her şeyin bir temeli, esası vardır. Ve üstül imani el vera'u. İmanın temeli vera'dır. Vera ne demek? Çekinmek, sakınmak demek. İnsan günahlardan çekilir, sakınırsa öyle kimseye veri kul derler. Yani vera sahibi kul demek olur. Şüpheliden kaçınırsa, yani haramdan kaçınmak, tamam. Kaçınacağız, haram, içki haram, efendim zina haram, kumar haram, faiz haram, tamam. Bundan kaçınacağız. Bir de şüpheliden de kendisini korursa insan, şu şüpheli şeyi yapmayayım, belki neme lazım diye ihtiyata da riayet ederse, işte o daha ileri derecesi olmuş oluyor. Böyle vera sahibi bir insanın kıldığı iki rekat namaz, başkasının kıldığı bin rekat namaza bedel olur diye hadis-i şerif geçmiştir. Bunun için bu vera denilen duyguyu elde etmeye çalışmamız lazım. Yani o duyguyu takınmamız, içimize yerleştirmeye çalışmamız lazım. Sakına sakına, düşüne taşına yapma işlerimizi alıştırmalıyız. İmanın temeli veradır. İnsan günahlardan korkacak, çekinecek, sakınacak. Hiç dere tepe dümdüz aldırmadan yürürse insan, o kimsenin müminliği nerede kaldı? Şimdi Peygamber Efendimiz'e bildirmişler. Ya Resulallah, harp oluyor ya, filanca işte öldürdü düşmanlar. O cennetliktir diyor. Filancayı daha öldürdüler ya Resulallah. O cennetliktir. Filancayı daha öldürdüler ya Resulallah. O cennetliktir. Filancayı öldürdüler. Diyor ki o cehennemliktir. Ashab-ı kiramın arasındaki şahıslar, yani ismen bilinen kimseler. Meğer harpteki ganimet malından mal taksim edilmeden bir tanesini yanına almış. Şey yanına almış. O cehennemliktir diyor. Yani sakınmazsa insan bak ne duruma düşüyor. Yani iman sahibi olmak çok büyük bir devlettir, çok büyük bir nimettir. Elhamdülillah bizi Allah mümin eylemiş. O iman cevherini bize nasip eylemiş. Gönlümüze, göğsümüze bir mücevher kasası, çekmecesi gibi yerleştirmişiz o imanımızı. Allah o imanı çaldırtmasın. İçeriden o cevheri aldırtmasın şeytana. Daha başka fitnelerle, fesatlarla içimizden böyle çaldırtmasın. İman-ı kamil ile yaşayıp iman-ı kamil ile göçmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve likülli şeyin fer'un. Her şeyin temeli olduğu gibi her şeyin bir dalı, teferruatı da vardır. Ve fer'ul imani es-sabru. İmanın dalı, teferruatı da sabırdır. İmanın gereği olmuş oluyor. Yani kök, ondan sonra dallar var. Köküne asıl derler. Ötekisine de fer derler. Dal. Fer'un dalları. Demek ki imanın dalı budağı demek oluyor. İman ağacının dalı demek oluyor sabır. Mümin olan kimse de sabır olacak. Neye karşı sabır olacak? Sabırların çeşitleri vardır. Bir, Allah-u Teala Hazretlerinin insana vermiş olduğu belalara, musibetlere, sıkıntılara sabır. Hastalık verir. Sevdiği kula hastalık verir mi Allah? Elbette verebilir. Peygamber Efendimiz'in hasta olduğu Eyüp Aleyhisselam'ı duymadın mı? Allah'ın peygamberiyken tenini, her tarafını yara kaplamış da kurtlanmış yaraları. O kadar ızdıraplar çekmiş. Hasta kulu eğer sabrederse, sabrettiği zaman hastalık geçer geçmez günahlarından, anasından doğduğu günkü gibi temizlenmiş olarak kalkıyor. Sabrederse. Yani hastalık istenmez ama bir hastalık gelmiş de insana, o da sabretmişse mukabilinde bütün günahları silinir gider. İyi kul da hasta olabilir. Hasta olmayacak diye bir şey yok. Hatta bazen kötü kullar hiç hasta olmaz. Turp gibi yaşar. Hiç başı bile ağrımaz da Allah diyecek bir hali olmaz. Ölümünü düşünmez ki. İrfansız, ilimsiz, vicdansız, kapkara bir gönülle yaşayıp birdenbire ölüm de gelir. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur demiş birisi hakkında şair. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Ne kendisi rahat eyledi, ne de halka huzur verdi. Bu cihandan yıkıldı gitti, kabir ehli sabrettin diyor. Bak ne kadar kötüymüş ki, kabirdekiler de tahammül edecekler, ondan yaka silgecekler diye. Öyle demiş. Allah bizi böyle insanlardan etmesin. Neyse, sabır demek ki insanın başına bir gelen kaza beladan dolayı sabredecek. Bazen malına gelir insanın. Yangın olur, afet olur, tarlasına, bağı.

yandaki tarlanın şeyi, mahsulü havuçmuş, kökleyen başlamış kıtır kıtır şey yapma. Ya Allah'tan korkmaz mısınız, utanmaz mısınız? Yani İskender geldi, Allah belasını versin mi dedirteceksiniz, nedir bu yaptığınız? Tepeden tırnağa hepsi havucu almış, kemirip duruyorlar yani. Sabredecek insan, aç olabilir. Bizim bir akrabamız var köyde, 5 kişi bileğini bükemez. Yani kapıdan böyle girdi mi kimse yanında duramaz. Öyle pehlivan, öyle güçlü kuvvetli bir insan. Balıkesir'de askerlik yapmış, onu da çıkartmışlar dağların tepelerine. Askerlik bu, talim. Yani meşakkate alıştıracak kendisini. Su yok, kumanya yok, yiyecek içecek bir şey yok. Epeyce bir dağlarda gezmişler, açlık hak etmiş canlarına. Belki de mahsus yaptı yani komutanlar. Belki de bulamadılar nasıl olduysa. Aç dolaşırken kendisi anlatıyor. Neyse armut, elma, bahçeleri, şeyleri gördük diyor, ağaçları gördük diyor. Askerler saldırdı diyor onlara. Yediler diyor. Ben diyor yemedim ama canım da nasıl istiyor, içimde nasıl kıvranıyor. Çocuk gibi hüngür hüngür ağladım diyor. Kendini tutmuş, sabretmiş, ağlamış. Hasılı böyle günahlara sabır vardır. Efendim ondan sonra Allah-u Teala Hazretlerinin vaat ettiği çeşitli nimetler var, lezzetler var, cenneti var, cemali var. Bir de onlara sabır var. Ah ne zaman olsa da kavuşsam, ne zaman olacak acaba benim şu kavuşmam filan diye bir de öyle sabır var. Adamcağızın birisini ölüme mahkum etmişler. Son arzun nedir demişler. Şurada iki rekat namaz kılayım demiş. Namazı kılmış ama çok çabuk kılmış. Hadi demiş. Ne yapacaksanız yapın. Teslim olmuş hemen. Cellat demiş ki ben bu durumda çok insan gördüm. Senin gibisini hiç görmedim. Uzatırlar namazı, uzatırlar duayı, uzatırlar. Sen niye böyle bu kadar çabuk, bu kadar süratle hemen bitirip de geldin, teslim oldun? Demiş ben ruhumu teslim eder etmez cennete gideceğim inşallah. Allah-u Teala Hazretlerine kavuşacağım. Orada ondan tehir olur mu demiş. Ondan şey yapar mı insan, böyle teahhür eder mi? Yani evvel olsun diye bundan koştum demiş. Hadi demişler, senin suçsuzluğun anlaşıldı, salıvermişler. Demek ki sabrın böyle çeşitleri var. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi sabırlı kullardan eylesin. İbadet ve taatlere de sabır diye bir şey vardır. 5 vakit namazı kılacaksın tabii ya. Abdestin meşakkatine katlanacaksın. Kışın soğuk şey olur biraz. Abdest alırken rüzgar eser veya sular soğuk olur. Ona sabredeceksin. Ramazan'da oruca sabredeceksin. Hacca gidersen kimseye öf püf demeyeceksin. Yollarda kimsenin kalbini kırmayacaksın. Gösterdikleri yere yatacaksın. Böyle kavga gürültü çıkartmayacaksın. Sabahlara efendim kadar uyumayacaksın. Gecenin bir bölümünde kalkıp tesbih çekeceksin. Allah diyeceksin. Estağfurullah diyeceksin. Vel müstağfirine bil eser. Ya sabır böyle. Allah-u Teala Hazretlerine ibadet yolunda meşakkatlere sabredeceksin ki anlaşılacak, aşık-ı sadık mısın yoksa yalancı bir insan mısın, belli olacak o. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Öyle deriz ya, İnnallâhe ma'as-sâbirîn ne demek? Allah sabreden kullarıyla beraberdir demek. Bu güzellik yeter insana, bu iltifat yeter. Ben onun yanında olacağım diyor. Sabredenlerle beraber olacak Allah. Hem de muhakkak. İnne kelimesiyle kullanılıyor. İnnallaha muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri ma'as sabirin, sabredenlerle beraberdir. Demek ki bir şeye sabrettik mi Allah rızasıyla bizim yanımızda olacak. Bizim safımızda yer alacak. Bizden yana olacak. Ne kadar güzel. Yanı başımızda olacak Mevla. Onun için sabrı ganimet bilelim. Sabır edecek bir hal gelirse başımıza bağırıp çağırmayalım, sabırsızlık göstermeyelim. Kemal Paşazade diye bir Osmanlı alimi var, şiir yazmış. Hoşuma gidiyor. Diyor ki, size benden nasihat olsun ki, gam eriştikçe etmeyin feryat. İki türlü zarar mukadderdir, dedi bu iş içindedir üstad. Evveli bu kim dost gamdan ölür, ahiri bu kim düşman olur şad. Bu üç beytlik şiirin manası şu ki, size benden nasihat olsun diyor o alim şahıs. Başınıza gam, keder eriştiği zaman feryadı basmayın. Bağırmayın, çağırmayın. İki tane zararı vardır bu işin. Bu zarardan birincisi şudur ki, sen bağırıp çağırınca dost gamdan ölür. Dostlar üzülür. Eyvah, bağırıyor benim arkadaşım, başına bir iş geldi diye. O da kederlenir senin kederinle. Onları da üzersin. Bir zarar bu. Dostlarını üzüyorsun. İkincisi düşman olur şahat. Düşman da sevinir. Oh iyi, bak ne kadar bağırıyor, oh olsun filan diye. Düşman da şematetül ada derler ona. Düşmanın şematası. Memnun olur düşman da. Oh demedim mi ben ona, oh olsun işte başta bunlar geldi filan diye. O da bir ayrı derttir. O da bir musibettir. Peygamber Efendimiz sığınmış. Düşmanın şematesinden, şamatasından sana sığınırım ya Rabbi diye. Allah bizi düşmanlarımızın karşısında böyle durumlara düşürüp de düşmanlara güldürecek

0: uğratmasın. Velikülli şeyin senamun, her şeyin bir hörgücü tepesi vardır, üst noktası vardır. Ve senamu hazihil ümmeti ammi el Abbas. Bu ümmetin zirvesi de amcam Abbas'tır. Velikülli şeyin sıptın, her şeyin bir torunu vardır. Ve sıptu hazihil ümme, bu ümmetin torunu da el Hasenu vel Hüseyinu. Hasan ve Hüseyin'dir torunlarım. Velikülli şeyin cenahun, her şeyin kanadı vardır. Ve cenahu hazihil ümmeti Ebu Bekir'in ve Ömer. Bu ümmetin de kanatları, hani kuş nasıl iki kanatla uçarsa, Ebu Bekir ve Ömer'dir. Velikülli şeyin micennün, her şeyin bir kalkanı vardır. Bu ümmetin kalkanı da Ali İbni Ebi Talip'tir. Şimdi bu hadis midir? Zayıf görmüş ve du'if ediyor dibinde, fakat manaları güzel. Bazen daha sonra yaşamış olan alimlerden bazı kimselerin sözlerini böyle naklederler de böyle bir durum olmuş olabilir. Söz olarak doğru hepsi.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım, bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi geceyi takvimde gün önce gece başlar. Bir günlük zaman diliminde önce gece başlar, sonra gündüzü yaşanır. Nasıl? Güneş battığında hicri gün başlar. Ertesi gün güneş batana kadar devam eder. O yüzden de bizim bu dini günler veya kandil geceleri dediğimiz zamanlarda hep gece üzerinden gidilmektedir. Mesela Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26-27'ye bağlayan gecede arayın. Evet. Veya Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın şeklinde.

0: söylenmiştir. Biz de bu peygamberimizin hadis-i şerifi doğrultusunda ilan ederken Ramazan'ın 26. gecesini Kadir Gecesi olarak ilan etmekteyiz. Mesela Regaib Kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Berat Kandili Şaban ayının 14. gecesidir. Bu şekilde belirlenir. Ay dilimi olarak ise, yani bir aylık gün dilimi olarak baktığınızda ise, mesela nedir miladi takvimde? İşte Ocak ayı 31 gün çeker. Şubat ayı 28 çeker, 4 yılda bir 29 çeker. Mart ayı ise 30 çekmekte. Fakat Hicri takvimde aylar ya 29'dur ya 30'dur. Üst üste 29, üst üste 30 olabilir. Fakat hiçbir zaman bir kameri ay 28 günde çekmez, 31 günde çekmez. Bunun sebebi tamamıyla ayın ilk hilalden son hilale geliş zamanıyla alakalıdır. Çünkü ay 28 günlük bir dolanımda da kalmaz, 31 gün kadar da uzun bir dolanım göstermez.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 26'yı dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim ve ancak ondan razı olurum. Ve ancak ondan razı olurum.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edin.

Keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Müheymin'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an, bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelttin.

0: Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahalazimellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Estağfirullahalazimellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi. Fagfir li fe innehu la yagfiru zhunube illa ent.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال
0: اللهم her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik ve elhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. göklerde ve yerde, gece gündüz

0: bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmâ'ul Husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. Velillâhi'l-Esmâ'ul Husnâ fed'ûhu biha.
0: El-Esmâ'ul Husnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddûsus selâm. El-mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El-khâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكِ
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduka ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduka ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbana atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fe la tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke la uhsî thanâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke enter Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Ma merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Sevgili kardeşlerim, efendim gelecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sâme âhire yevmin min zilhicce ve evvele yevmin minel muharrem fakat hateme senetel madiyete bir savmin ve steftahes senetel müstakbilete bir savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarette hamsine sene. Bir insan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, Zilhicce'nin son günü oruç tutulmuş olacak ve Muharrem'in birinci günü oruçlu tutulmuş olacak. Böyle yapan bir kimse geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeliyor. Hicri yılbaşından önceki Zilhicce'nin son gününü ve Hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçla geçirmeye niyet edelim. Niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkarda yapamazsa bile, yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan faziletli, sevaplı, ki bunun dindeki tabiri nafile oruç. Nafile oruç, yani sevaplı, faziletli oruçların en üstünü Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi var olan nedir? Zaten bir sürüklenmenin içerisindeyiz. Zaman akıp gidiyor. Biz ona ne kadar müdahale edersek onu yaşamış oluyoruz. Bunun müdahale dedi planlama ve bu konuda kendi hayatımızın şuurunda olma. Toplum yönlendirmesi şu anda etkin olan. Aslında din her konuda olduğu gibi din boşluk bırakmaz. 5 vakit namazla zaman yönetimi bize zaten öğretiliyor. Eğer biz o 5 vakit namazı hayatımızın merkezine oturtabilsek, yani ezanla birlikte günü 5'e bölebilsek, aslında zaman planlamasını namazla birlikte öğrenmiş oluyoruz. Aralarını düzenleyebilme becerisi. Mesela planlamada günlük planlamalar, haftalık, aylık, yıllık planlamalar, 3 yıllık, 10 yıllık planlamalar şeklinde planlamalarımız olabiliyor. Hani bize ne deniliyor? 2 ezan arasında kişi namazını kıldığında günahları affolur. Yani her seferinde bir fırsat. Günahların affolması, doğruyu yaşama önündeki engellerin kaldırılması müjdesidir aynı zamanda. Çünkü günah bizim doğruyu görmemizi, doğruyu görememekte doğruyu yaşama motivasyonumuzun kırılmasına sebep oluyor. Eğer biz namazları vaktinde kılarsak, o namazlar arasındaki zamanı da daha verimli ve daha dinamik yaşama becerisi kazanmış oluruz. Evet. Yani 7 yaşlarında çocuğa biz eğer namaz şuuru kazandırabilirsek ve namaz arasındaki süreci yönetmesi konusunda ona planlama yapabilme becerisi kazandırırsak, aslında zaman şuuru ve zaman farkındalığını o biliş seviyesine geldiğinde, ergenlik dönemine geldiğinde kendi hayatında

0: hayatın sorumluluğunu üstlendiğinde zaten bu beceri kazandırılmış evet. olacak.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: التذلل للحق. Hakka boyun bükmek. Hakka boyun bükmek. أقرب إلى العلم من التعذب بالباطل. Batıl ile izzetlenmek, gururlanmaktan da hakka tezellülün, tevazu etmek izzete daha yakındır. İnsanı daha çabuk aciz eder. Daha güzel aciz eder. Batıl ile izzetlenmektense hakka boyun bükün sureti olan izzet daha Allah-u Teala'ya yakındır insanlara. Ve men teazize bil batıl. Bir insan da batıl ile izzetleniyor. Batıl ile. Parasına güveniyor, malına güveniyor, kuvvetine güveniyor, kudretine güveniyor. Bu batıl olan şeylerle kendisinde bir varlık görüyor. Ha, cezahullahu züllen bir gayri zulmin. Allah-u Teala ona öyle bir zulmetle cezalandırır ki, öyle bir zulmetle cezalandırır ki, ona zulmetmiş de olmamak şartıyla yani. Zulmetmedi yani. Onun için insan batıl olan şeylerle katiyen böbürlenemeli. Et-tesbih nısful mizan. Bir temsil olarak. Tesbih, Sübhanallah. Sübhanallah demek. Çeşit neviler var tesbihlerin. Çeşit nevileri var. Cenab-ı Mubacil Vücud'da Kur'an adımış anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bu tesbihlere devam edilmesini sabahta ve akşamda tavsiye buyurmuşlardır. İşte o tesbihlerin sevabındandır ki hep tesbih nısful mizan. İki gözle şimdi bir teraziler iki gözle olmaz mı ya? Bu iki gözden bir gözünü Sübhanallah doldurur. Yaptığın tesbihlerle terazinin bir gözü dolmuştur. Velhamdülillah. Bir de gözü var ya, bir yer bir gözü. O da elhamdülillah. Sübhanallah ve elhamdülillah. Bu ikisini söyledin mi? Terazi tamamıyla dola. Ve tekbir. Bir de Sübhanallah ve elhamdülillah. Ve la ilahe illallah ve Allahu ekber diyoruz ya. Buradaki tekbir. Yemlü ma beyne semai vel ard. Şu yer ile gök arası. Belki boşluk ne kadar mesafeyse. Bu mesafeyi, bu tekbirler sevapla doldurur. Sevapla doldurur. Yemlü ma beyne semai vel ard. Tesbih, terazinin bir gözü. Hamid, elhamdülillah, ikinci gözü. Tekbir ise bütün yer ile gök arasını dolduran bir sevabı insanlara ulaştırır. Ve sav, şimdi ikinci bir misalle, bir de oruç diyoruz ya, oruç, sav, nısfı sabr, sabır denilen bir şey var ya, bu sabrın yarısı oruçtadır. Yani oruç tutaraktan insan sabrı alışır ve sabrı insanın genişler, çoğalır. Oruç, sabrın yarısı. Ve tuhur, abdest, nısfül iman, o da imanın yarısı. Yani abdestli insan, imanın yarısını kazanmış oluyor. Bir abdestiyle. Onun için abdestli insan daima hazırdır ahirete. Ecel geldiği vakitte tereddüt etmez, düşünmez. İmanı da var göksünde tamamıyla. Bu abdestli de yerinde gel bize hoş geldin, sabaha geldin buyurun der. Onu teslim eder. Gideceği yer çünkü Allah-u Celle ve Ala'yıdır. Onun için tesbihten geri kalmamalı. Namazlarda biz mesela 33 defa Subhanallah diyoruz. 33 defa Elhamdülillah diyoruz. 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Bunu 5 vakitte diyoruz. Günde 99 yapar. 100'de 5 vakitte 500 defa demek bu tesbihleri okuyoruz ama bizim mizan teraziler küflenmiş, paslanmış, güzel işlemiyor. İşlemediği için bu 500 az geliyor bize. Onun için çokça yapmak lazım bu tesbihleri. Ne kadar çok yaparsak sermaye o kadar çok artar. Mesela bugün bana 50 lira yeter. 50 lira yeter deyip de insan işi bırakıyor mu? 100 lira yapayım diyor, 200 lira yapayım diyor, 500 lira yapayım diyor, 1000 lira yapayım diyor, 1000 oluyor, milyon olsun diyor. Doymuyor insan. Halbuki hepimiz onların bırakıp gideceğiz burada. Bırakırken hiçbirisi de arkamızdan gelecek değil. Arkamızdan bir kefene saracaklar mesela. Bu çalıştığımız dünya hayatı burada olduğu gibi kalacak. İster kaç milyon olursa olsun. Ama seninle gidecek bu tesbihlerindir. Bu tesbihlerin ne kadar çok olursa burada hiçbirisi kalmaz. Hepsi oraya seninle beraber gider. Terazine koyacak onu. Ondan dolayı ne kadar çok yapabilirseniz, sabrınız ne kadar çok olursa, orucunuz ne kadar çok olursa, efendim abdestiniz ne kadar çok olursa, daimi olursa, yerinde olursa, hep bunlar büyük büyük mükafatlardır yarın için. Hürmet ve saygı ne olursa olsun Allah'adır. Bunun mükafatı boş kalmaz yani. Hiçbir şeyin mükafatı boş kalmaz. Dünyada görülmektedir. Bunun için bu ruhaniyet, hani biz görmüyoruz bu tarafı. Halbuki onlar bizimle çok alakadardır. Bizi pek iyi görürler ve bilirler. Nasıl biz tayyardan giderken aşağısını çok güzel görüyoruz. Eğer bir de mikroskop bilen olsa önümüzde çok açık göreceğiz. Onlar da yukarıdan bizi çok güzel görüyorlar. Kimi de rüyayı sadıkı ile terbiye olur. Geceleri güzel rüyalar isterler. Rüyalarında harekatını da kendisine bildirirler. Eksiklikleri varsa bunlar senin için yanlış bir daha yapma derler. Rüyada temsilen bildirilir. Eyyuhuylar kendisine bildirilir bunları yap gibilerden. Bu da rüyayı sadıkı ile ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk vahyi rüyayı sadıkı ile başlamıştır. Rüyayı sadıkılar kamil insanlardır, tahakkuk eder. Bizim rüyaları göremeyişimizin sebebi şeylerimizin hep noksanlığından, kendimizin noksanlığından. Ve bazısı da üstazları vasıtasıyla terbiye oluruz. Sonra çocukları okutuyorlar sırayla, öğretiyorlar. Buna elif derler, buna be derler diyerekten hocaları. Bazıları da böyle üstazlarıyla terbiye oluruz. Onun için buyurmuş ki, اِنَّ هَذَا الْاَخْلَاقِ مِنَ اللّٰهِ Şu gördüğümüz ahlaklar var ya, bunlar hep Allah-u Teala'dandır. وَمَنْ اَرَادَ اللّٰهُ لِهِ خَيْرًا Kim ki, kimden ki Allah hayır murad ediyor, hangi kulundan ki hayır murad ediyor Cenab-ı Hak, o kuluna مَنَهُهُ قُلُّكَنْ حَسَنًا Ona güzel ahlak ihsan eder. Güzel ahlak ihsan. Herkes de güzel gitsindir. Herkes üstün muamelesi vardır. İnsanlara kendisini sevdirir, kendisi de insanları sever. Çünkü seversen severler, sevmezsen sevmezler. Bu hem seviyor hem sevdiriyor demek kendisine. Bu Allah-u Teala'nın o kula bir lütfu ihsanıdır. Sevmek ve sevilmek. Ve men erade bihi şerren. Cenab-ı Hak hayır murad etmiyorsa o kulundan menehu kulukan seyyâ. Ahlakın kötüsünü ona verir. Kötü mü bir ahlak? Bir kimsenin ahlakı demek Allah onu sevmiyor. Alameti. Sevilen adamların, sevilmeyen adamın alameti mesela işte iki tane işare. Ahlakı güzelse, herkese karşı muamelesi güzelse, bunu demek Allah seviyor. Öteki herkesten kavga gürültü ediyor, kimseyle geçinmiyor, kötü de ahlakı var, fena ki günah şeyleri de işliyor, demek ki Allah'ın sevmediği yok. Türkçesini de yazmış. Cümle ahlaklar Mevla'dandır. Hak Teala bir adamı severse ona güzel ahlakı verir. Eğer bir kimseyi sevmezse ona da kötü ahlak verir. Yine bir şey de buyurmuş. Bir kimse dünyadan irad edip ahirete ruh ve can ile meylederse Allah-u Teala anı sebepsiz ve vasıtasız terbiye eder. Zühd diyorlar ya, dünyadan ahirete meyil. Kimde bu tahakkuk ederse Allah-u Teala onu üstaza ve başka kimselere vasıta kılmadan kendi Zat-ı Ecelle Alası onu terbiye eder. Terbiye eder. Yetiştirir yani. Ve rahı hakkı gösterir. Doğru yolu gösterir ona. Ve ana hidayet eder. Üstaza haceti ve ihtiyacı olmaz. La yestekimü dinül abdi hatta yâfli anillah. Bu çok dikkate değer bir sözdür. Bu çok dikkate değer. Bir kimse dininde, bir kimse dininde istikamet ve doğru olamaz. Ve her iyi ve kötüyü bilemez. Aklı iradeti Allah-u Teala'dan fehmeylemeyince. Aklı iradeti Allah-u Teala'dan fehmeylemeyince doğruyu yanlışı ayıramaz. Kendi aklı bu işin doğru mu yanlış mı olduğunu ayıramaz. Demiş ki dersini ve ilmini Allah-u Teala'dan çok büyük bir söz bu. Dersini ve ilmini Allah-u Teala'dan ahzetmese Allah. Mümin kamil olamaz. İnsanın kamil olabilmesi Allah-u Teala'nın tevfik ve hidayetine muhtaç. Bu tevfik ve hidayet kendisine gelmedikçe kendiliğinden insanın kamil olmasına imkan yok. Yine bunları hadislerle söylüyor. Ve fi hadis yekûnü mü'minü fi âhir zaman evvel le mineşşah. Mineşşah yani. Yani mümin ahir zamanda, mümin ne kadar güzeldir. Ahir zamanda koyun sahibinin elinde nasıl aciz ve naçar olduğu gibi, verirse yiyip götürürse gider, suyunu verirse içirir, vermezse elinden bir şey gelmez. Nasıl acizse, koyun sahibinin elinde nasıl acizse, mümin de ahir zamanda böyle aciz ve naçar olacaktır demiş. Allah kullarımızı affetsin. Şimdi tesbih, nasıl mizan, elhamdülillah bunu dolduruyor. Tekbir yer ile gök arasında oluyor. Oruç sabrın yarısı, taharet de imanın yarısıdır. Usul ve abdestler. Et-tesbih lir-rical ve tasvik lin-nisa. Namazda İmam Efendi şaşırdı. Okurken arkasını getiremiyor. Bizde olur bu. Bu zaman yahut oturacaktı kalktı, kalkacaktı oturdu. Mesela. O zaman erkekler Sübhanallah. Hoca Efendi şaşırdı. Oturacak diye bir iftardır bu tesbih. Ve tesbih dinlisa. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talim buyuruyor. Böyle yapınız diye bize. Arkası size ait. Hemen eşara fi salatihi. Namazdayken bir şey işaret ediyor. Tüfhenü anhü. Mesela namaz kılıyor. Namaz kılarken sobaya odun asılacak mesela kış günü. Oradan elinden diyor ki işaret ediyor. Odun kur sobaya. Böyle bir işaret. Fel yu'idha, o namazı iade etsin böyle yaparsa. O namaz namaz olmadı. Çünkü sen huzur Rabbül Alemin desin. Artık başka şeylerle meşgul olmana imkan yok. Cevaz yok. Sen ise dünya işte de ya kapıyı ört diyor. Soğuk geliyor kapıdan. Kapıyı ört diyor. Ya aç diyor. Kapıyı aç diyor. Sıcak geldi işte mesela. Bu gibi işaretler hangi bir sorusa. Ya kapı çalınır da bak kapı çalınıyor aç kapıyı diye bir ihtar yapar işaretle. Bunların hepsi namazı bozan şeylerdendir. Bazı müstesnaları vardır. Mesela Allah'a sebebiye yangın oluyorsa, bir çocuğun ölümüne sebep olacak bir hadise varsa, o zaman işaret değil, namazı bozmak da caiz. Bundan kendini kurtarmak. Mesela benim küçük bir kardeşimin çocuğu var. Bulunduğumuz yerde bir havuz vardı. Çocuk havuza düşüvermiş. Düşüvermiş. Anası bağırıyor dışarıdan ama anasının havuza inip de çocuğunu alacak kudreti yok. Öte tarafta adam namaza durmuş ama namaz buluyor. Şimdi o benim namazı bitireyim de dese çocuk ne olur da? Hemen çabuk bereket. Akıllı adam namazını bozduğundan gelmiş çocuğu kurtarmış. O zaman bu iadesi mümkün olan bir şey çünkü.
3: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopara ahenge ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahenge ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Arafat'a kadar, Müzdelife'ye kadar gelmiş, fakat ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan bu olay Araplarca meşhur, çok olağanüstü bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor, fakat Mekkeliler çarpışmadan bir takım manevi musibetlerle perişan olarak, yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bilinen bu meşhur olay Araplar için bir nirengi noktası oluşturuyor ve bir olayı anlatacakları zaman fil yılında oldu, fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izn dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş, Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman, acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer, sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen, uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının, yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.

1 Muharrem 1448 geliyor. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Ekran. Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planı. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra. Reklam. Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir.

0: Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine, önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Muhterem kardeşlerim, tabi geçen geçti diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti. Ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki, مَا مَدَا فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akradaşım, yoldaşım.

0: Seyfullah illallah.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Hicri yılbaşı dediğimiz bir yeni başlangıç. Ben bu yeni başlangıçları bir metaforla anlatmak istiyorum. Öncelikle hani ölüm deriz ya, ölmek son nefesi vermektir. Bence ölmek son nefesi vermek değildir. Nefes alamamaktır. Dolayısıyla aslında her nefes yeniden doğmaktır. Ve bir insan ortalama günde 17 bin kez nefes alır ve verir. Ve aslında 17 bin kez yeniden doğar ve ölürüz. O yüzden hani başlangıçlar dediğimiz zaman da aslında her başlangıç da yeni bir umut, yeni bir hayattır. O yüzden burada ne oluyor aslında? Bir geçmişi belki planlayıp, daha doğrusu geçmişle bir hesaplaşıp ve gelecekle ilgili olarak da önümüze, hani Allah nasip eder ömrümüz olursa, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız gerekiyor ya, burada aslında bir dönüm noktası. Geçmiş, an ve gelecek arasında bir köprü kurabilmek. İşte Hicri yılbaşını kutluyorsak eğer, dolayısıyla burada neyi biz önemsiyoruz? Daha ziyade hayatımızı belki biraz daha Müslüman olmamız hasebiyle dini bir yaklaşımla ya da dini bir hayat tarzı, dinin bize göstermiş olduğu rehberlik çerçevesinde bunu ayarlamamız gerekiyor. Hı hı. Ama tabii bunu her iki türlü de değerlendirmek lazım. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Beden ve ruh gibidir aslında biraz daha. Ruh ne kadar aslında huzurluysa beden o kadar sağlıklı. Beden ne kadar çok sağlıklıysa ruh da o kadar iyi hisseder. Bazen bedenimize bir şeyler yaparız, ruhumuz iyi hisseder. Bazen de ruhsal bir şey yaparız, bedenin huzurlu hissederiz. Bunlar tamamıyla birbirine geçmiş durumdadırlar. Dolayısıyla kişisel hayat planımızı yaparken de birini diğerine öncelememek belki daha iyidir. O bir denge. Belki denge demiş olduğumuz, ruhsal denge demiş olduğumuz bu noktada ayarı yapmak lazım. Belki tedbirle takdir gibi, nasıl ikisini de ayarladığımız zaman hani daha bir net bir hayat tarzımız olursa, aynı şekilde dünyevi ya da işte bizim yaşarken bir şekilde insan zamana ve mekana mahkumdur. En azından burada zamanı geçirirken en güzel şekilde nasıl geçirebiliriz? En sağlıklı şekilde bize verilen emanete, hani can insana benim bir emanettir, beden bir emanettir. Bu emanete ihanet etmeden Allah'ın istemiş olduğu şekilde nasıl yaşayabiliriz? Belki bunlarla aslında biraz başlamak lazım. Şimdi hani her şeyin başı Bismillah diyoruz aslında. Hani veya işte namazda ya da işte ibadetlerde her şeyin başı niyet. Hani niyet, belki biraz çok niyet, dua, yöneliş. Ve şimdi biz yol ayrımındayken orada bir tercih yapmamız gerekiyor. Ya ben hangi yollardan geçtim, neler yaptım? Belki biraz daha geçmişten hani şey derler ya, biraz tecrübe edinmek gibi.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
1: Akra dinle, farkında ol.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

0: güzel aşureler yaparlar. Üstüne güzel tarçınlar, karanfiller ekleyerek şey yaparak konu komşuya, efendim, tanıdıklarına, dostlarına, fukaraya, cemaate ikram ederler. Böylece bir muhabbet olur, hayır olur. Allah razı olsun, ellerine sağlık olsun, yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Onu da hatırlatıyoruz. Nice nice böyle mübarek günlere, kutlu günlere sıhhat ve afiyetle erişmenizi, dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar olmanızı temenni ederiz. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz. Aziz ve sevgili akademisyenleri, Muharrem ayınız mübarek olsun. Allah sizi iki cihanda her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen, gelmeyen hayırlara erdirsin. Her türlü şerlerden korusun. Cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylesin.
1: Akra, akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünyada, ahirette sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun diye geniş, güzel bir dua temenni ediyorum, biliyorum Rabbim'den. Allah hepinizden razı olsun. Hicri yılın son ayının son günlerinde bulunuyoruz. Bu Zilhicce ayı bitecek ve Hicri ayların birincisi olan, Hicri senede Hicri ayların birincisi olan Muharrem başlayacak. Şimdi Muharrem ayı Arabi 12 ayın, yani Arabi ay kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir bakarsınız, kışa gelir, yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. 1- Hicri yeni yılımızın ilk ayı ve Hicri yılbaşı, dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar, yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. 2. Yılbaşı olduğu için önemli. 1. Mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. 2. Üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli. Aşure günü de çünkü önemli bizde. Dini bakımdan Aşure günü ve Aşure gecesi önemli olduğu için Muharrem ayı bizim için üçüncü bir kez önem arz ediyor. Aşure kelimesini biraz alimlerimiz üzerinde durmuşlar. Niçin Aşura demişler Muharrem'in içindeki o güne diye. Üzerinde çeşitli bilgiler verilmiş. Bunlardan birisi çok sevdiğim efendim Abdülkadir Geylani Efendimizin Gunyetü Talibi Tarikül Hak isimli çok güzel bir eseri var. Çok güzel bilgiler ihtiva ediyor. Orada çeşitli konulara temas edilip başka kitaplarda bulunmayan teferruatlı bilgiler veriliyor. Orada bir bölüm ayırmış. Meclis fi fadaili yevmi aşura. Aşure gününün fazailine dair bir ayrı oturum. Yani bir oturumda söylenecek bir vaaz konusu hazırlamış kitabında. Meclis diye isimlendirmiş kitabının bölümlerini rahmetullahi aleyh. Allah şefaatini erdirsin o büyük evliya. Diyor ki aşure tabi aşere kelimesiyle ilgili. Aşere Arapçada 10 demek. Aşure de aşura, hatta R harfinden sonra gelen hece de uzun. Aşura. 3 hecesi de uzun. Aşura. Bu aşure kelimesi çünkü Muharrem'in 10. günüdür. Onun için aşure denmiştir deniliyor. Normal ilk akla gelen bu. Ama bir de bazılarından rivayetler yapmış. Diyor ki aşuranın aşure diye, yani 10 kelimesiyle ilgili bir isim almasının sebebi başka. Allah-u Teala Hazretleri o güne denk getirerek 10 büyük ikram yapmış bu bizim ümmeti Muhammed'e. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onun için bu aşura 10.sı bu isimle isimlendirilmiş diyor. Onları sıralıyor. Bir diyor evveluha Recep. Yani Allah'ın bu ümmete ikramlarından birisi Recep ayıdır. Hakikaten biliyorsunuz Recep ayının ilk haftasında, o ileride gelecek. Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, efendim Cumadelula, Cumadelahir, Recep 7. ay oluyor. İleride gelecek ama 6-7 ay sonra gelecek. Fakat bu Recep bir ikram. Neden? Recep Şehrullah'tır ve Allahu Teala Hazretleri bu ayda tevbeleri kabul ediyor. Onun için Peygamber Efendimizin ümmetine Recep ayı bir ikramdır. Bir, bu birincisi. İkincisi, Şehri Şaban'dır diyor. Çünkü bu Şaban ayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayıdır. Ve bu ayın kıymeti Peygamber Efendimiz'den dolayı fazladır. Ve o ayın içinde de biliyorsunuz Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan 15. gecesi Berat gecesidir. O da çok mühim bir gece. Dini kandillerimizden birisi. O da bir ikram. İki. Ve salisetü şehri Ramazan. Üçüncü ikramı Allah'ın Ramazan ayıdır bu ümmete. Hakikaten Ramazan ayı efendim 11 ayın sultanıdır ve çok muhteşem bir aydır. Özlüyoruz efendim yüreğimizde sevgisi, hasreti, efendim gelse o güzel günleri tekrar yaşasak diye her zaman temenni ediyoruz. Bütün senenin Ramazan olmasını temenni ediyoruz. Ramazan da büyük bir ikram. Üçüncü bu. Dördüncüsü ve Rabiatü Leyletül Kadir. Allah'ın bu ümmete dördüncü ikramı Kadir gecesidir. Onu da Ramazan'ın içine saklamış Allah, gününü belli etmemiş. Zaten belli desek, Ramazan'ın şu günü desek bile zaten Müslümanlar Ramazan'a aynı zamanda başlayamadıkları için yine bir karışıklık olacak. Yine bir tam isabet edilip edilmediği belli olmayacak ama efendim o da işte kullar ibadet etsinler, güvenmesinler, Kadir gecesine isabet ettik, çok sevap kazandık, artık yan gelip yatalım demesinler diye saklandığı belirtiliyor. O da büyük bir ikram. Yani elhamdülillah ki Ramazan'da ibadetlerimize dikkat edersek, hele Ramazan'ın son 10 günde itikafa girersek, gecemizi gündüzümüzü camide ibadetle geçirirsek Kadir gecesine bir gece rastlayacağız tabii. Onu ihya etmiş olacağız. Büyük bir ikram. Başka ümmetlerde olmayan bir ikram. Dördüncüsü bu. Vel hamisetü yevmül fıtır. Beşinci ikramı Allah'ın bu ümmete. Efendim, bayram günüdür, Ramazan bayramıdır. Artık bütün Ramazan oruç tutmuş olan abid, zahid, sevgili kullarına Allah'ın hem dünyada bayram ettirdiği hem de sevap vererek bayram ettirdiği hem de ahirette mükafat vereceği bir gündür. O bakımdan Ramazan bayramı da beşinci ikram. Ve sadisetü eyyamul aşır, altıncı ikramı Allah'ın bu ümmete diyor. Bunları ben saymayı şu bakımdan sevdim. Bunları kardeşlerim bilsinler ve zamanı gelince bunları değerlendirsinler diye bu teferruatı burada sizlere nakletmeyi iyi gördüm, faydalı gördüm. Eyyam-ı Aşır biliyorsunuz bu içinde bulunduğumuz Arabi ay, Hac ayı, Zilhicce ayı. Bu 12 ayın 12.si Araplara göre. Zilhicce ayının içinde hac ediyoruz. 10. günü Zilhicce'nin kurban bayramı oluyor. Ama o 10. gününe kadar, birinden 10'una kadar ki geceler, efendim 9 gece, gündüzler 10 gündüz. Bu eyyamı aşır çok sevaplı ve bununla ilgili çok hadisi şerifler var. Onun için eyyamı aşır da bu ümmete Allah'ın öbür ümmetlerden farklı olarak bağışlamış olduğu büyük faziletlerden, ikramlardan altıncısı. Ve sabiatü yevmi arafe, yedincisi arafe günüdür ki efendim o gün oruç tutmak hacı olmayan kimselere iki senenin günahlarına kefarettir. Hacılar da tabi zaten Arafat'ta baş açık, yalın ayak Allahu Teala Hazretlerine dua ve niyaz ile sıcağın altında efendim o geniş fezada, çadırlarda veya açıklarda, şemsiye altında veya baş açık efendim ibadetle, dua ile, yalvararak, gözyaşı dökerek, tesbih çekerek, zikrederek vakit geçiriyorlar. O arafe de muhteşem bir ibadet ve çok sevap. O da yedincisi. Ve Samiyetü Yevmün Nahr, sekizinci ikramı Allahu Teala Hazretlerinin kurban bayramının kendisidir, birinci günüdür. O zaman Allahu Teala Hazretlerine zenginler kurban kesiyorlar, hacıların da efendim hacı temettü ve hacı kıran yapanları kurban kesiyorlar. İsterse tabii hacı ifrat yapanlar da kesebilir deniliyor kitaplarda. O da bir muhteşem gün, şeytanın tepelendiği, efendim günahların artık geriye kalanlarının da affolunduğu çok güzel bir ikramı ümmeti Muhammed'e Rabbimizin, elhamdülillah, çok şükür Allah'a. Ve tasiatü yevmül cuma, Allah'ın 9. ikramı sevgili dinleyiciler. Buna tabii çok sevineceksiniz. Bu sıra içinde ona da böyle bir zikir ayrıldığı için memnun olacaksınız. 9.'sü de cuma günüdür. Allah cuma gününü bizlere çok büyük bir ikram olarak vermiş. Çok sevaplı bir gün. Günlerin efendisi, Seyyidül Eyyam deniliyor. Ve gecesi nurlu bir gece, gündüzü nurlu bir gündüz. Ve her hafta geliyor. Yani bunu kaçırmak tabii... Ötekileri kaçırdığı zaman insan bir sene bekliyor ama bu cuma günü her hafta 7 günde bir 6 gün geçiyor. 7. gün cuma. 7. gün cuma her zaman karşımıza geldiği için bu çok devamlı böyle bir ikram. Hem de tereddütsüz, yani cuma gününün cuma olduğunda kimsenin şekki şüphesi yok. Arap da, Acem de, Türk de, Kürt de herkes cuma gününe cuma diyor. Orada şey yok, yani bir tereddüt bahis konusu değil. O da efendim... 9. ikramı, 10. ikramı da işte bugün bahis konusu ettiğim Aşure efendim günü olmuş oluyor. Ve bu Aşure günü oruç tutmak hakkında da efendim çok faziletli olduğuna dair haberler var. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz bildiriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aşure gününü Mekke'deyken daha tutardı. Kureyşliler de hürmet ederlermiş. Çünkü Kureyş'te netice itibariyle bir peygamber soyundan gelme kabile, İsmail Aleyhisselam'ın evlatları tabii. Onlar da babalarından, dedelerinden duydukları güzel şeyleri icra ediyorlardı. Kureyş tutardı Aşure günü orucunu. Peygamber Efendimiz de tutardı. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki vekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusûmuhu bi Mekke'de. Mekke'deyken Aşure günü oruç tutardı. Felemmâ kadimel Medine'te, Medine-i Münevvere'ye gelince furuda sıyam-ı Ramazan, o zaman Ramazan ayı farz kılındı bir ay. Femen şâ'e sâme aşura'e ve men şâ'e tereke. Tabii o zaman Aşure günü

0: oruç tutmak mecburiyeti hafifledi, gevşedi. Çünkü Ramazan farz oluyor onu tutunca. İsteyen onu tuttu, Ramazan ayıyla iktifa etti. İsteyen yine Aşura orucunu tutmaya devam etti. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Aşura orucunu tutmaya dair hadis-i şerifleri var hadis kitaplarında. Bunu tutmayı kendisi yapmış, bize de hadis-i şeriflerde tavsiye etmiş. Farz oruçlardan ayrı sevap kazanmak için senenin bazı günlerinde biz de oruçlar tutuyoruz. Tabi Aşure günü oruç tutarız. Şimdi demek ki Aşure gününü oruçlu tutmayı unutmayın diye size o sevaplı ibadeti ben hatırlatmak istiyorum. Muharrem ayının muhterem, mukaddes bir ay olduğunu bilerek kendimize çeki düzen vereceğiz. Allah-u Teala Hazretleri bizi iki canda bahtiyar eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin, müşerref eylesin, mükafatlarına gark eylesin, iki canda saadete nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya,

Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tebbet Suresi. Sevgili dinleyiciler, öğüt verici rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Tebbet Suresini anlatacağız bugün. 5 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk kelimesinde geçen ve elleri kurusun, kurudu anlamına gelen tebbet kelimesinden alır. Ebu Leheb ve karısı, Peygamber Efendimiz'e eziyet için gece geçeceği yollara çalı, diken atarlardı. Sure, İslam'a karşı tavır alan ve engel koyan Ebu Leheb, karısı ve benzerlerine yönelik olarak inmiştir. Tebbet suresinde inananlara eziyet edenlerin dünya ve ahiretteki kötü sonları anlatılır. İlk 3 ayette Ebu Leheb, son 2 ayette de Ebu Leheb'in karısı anlatılmaktadır. Ebu Leheb'in elleri kurusun, o kahrolsun, hem kahrolacak da. Malı ve kazandığı şeyler ona fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecektir. Odun hamalı gibi İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve fesat yükü taşıyan karısı da, boynunda hamallık simgesi bükülüp örülmüş bir ip olduğu halde ateşe girecektir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Bir Muharrem Hicri Yeni Yıl hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. İbni Ebi Sevre'nin Mute'de kalesini İslam ordusunun açışı ve İslam ordusunun Meşarif köyünde düşman ordularıyla karşılaşmaları ve savaş düzenine girmeleri. İslam ordusunun Mute'de İbni Ebi Sevre Tülü Gassani ile buluştu.

0: tutuştular. İbni Ebi Sebre kalesini 3 gün Müslümanlardan başkasına kapalı tutup içeriye kimse almadı. İlerleyerek Belka sınırlarına varıp dayandıkları zaman Belka köylerinden Meşarif diye anılan köyde Heraklius'un Rum ve Hristiyan Araplardan mürekkep ordularıyla karşılaştılar. Düşmanlar yaklaşmaya başladılar. Savaş erleri Mute köyüne doğru yönelip onun yanında düşmanlarla çarpışmak için hazırlandılar. Sağ kol Beni Uzre'lerden Kutbe bin Katade'nin, sol kolda Ensar'dan Ubade bin Malik'in kumandası altındaydı. Düşman ordularının göz kamaştıran güçleriyle çarpışmaya başlanışı. Ashab'tan Ebu Hureyre der ki, Mute Savaşı'nda ben de bulundum. Müşrikleri gördüğümüz zaman sayı, silah, at gibi askeri, atlas, ipek ve altın gibi maliye güç bakımından bizimle karşılaştırılamayacak, karşılarında hiç kimse dayanamayacak derecede olduklarını gördük. Gözüm kamaştı. Sabit bin Erkam bana, ''Ey Ebu Hureyre, sana ne oldu? Sen galiba pek çok orduların toplandığını görünce şaşırmış gibisin.'' dedi. ''Evet.'' dedim. Sabit bin Erkam, ''Bizi Bedir'de görmedin mi? Biz orada çokluk sebebiyle mahsur ve muzaffer olmuş değildik.'' dedi. Düşman ordularıyla çarpışmaya girişilmesi ve Zeyd bin Harise'nin şehit oluşu. İki taraf askerleri başlarında kumandanları olduğu halde şiddetle çarpışmaya başladılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın haber verdiğine göre şeytan hemen gelip Zeyd bin Harise'ye hayatı ve dünyayı sevdirmek, ölümü çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Zeyd bin Harise, bu an müminlerin kalplerinde imanı pekiştirmek zamanıdır. Halbuki sen bana dünyayı sevdirmek istiyorsun dedi. Ve sırtında zırh gömleği, altında atı, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bayrağı elinde olduğu halde çarpışmaya girişti. Çarpışmaktan geri durmadı. En sonunda cansız olarak yere düştü, şehit oldu. Yüce Allah ondan razı olsun. Zeyd bin Harise şehit olduğu zaman 55 yaşındaydı. Hazreti Cafer'in kumandayı ele alışı ve şehit oluşu. Zeyd bin Harise şehit olunca sancağı Hazreti Cafer aldı. Zeyd bin Harise'nin zırh gömleğini sırtına giydi ve atına bindi. Şeytan gelip ona da hayatı ve dünyayı sevdirmek, ölümü çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Hazreti Cafer, bu an müminlerin kalplerinde imanı pekiştirmek zamanıdır. Halbuki sen bana dünyayı sevdirmek istiyorsun dedi, ilerledi. Düşmanlar, bunu arkadaşının yanına ulaştıracak kim var diye birbirlerine seslendiler. İçlerinden biri ben ulaştırırım dedi. Hazreti Cafer çarpışa çarpışa düşmanların ortalarına kadar dalmış bulunuyordu. Kurtuluş yolu olmadığını görünce atından yere atladı ve onu sinirlendirdikten sonra son nefesine kadar çarpıştı. Cennet kokusundan daha güzel koku yoktur diyerek çarpışırken Hazreti Cafer cansız olarak yere düştü, şehit oldu. Yüce Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Ömer der ki, Cafer bin Ebu Talib'i ölüler arasında aradık. Kendisinin vücudunda 90'dan fazla mızrak, ok, kılıç yarası bulduk. Hazreti Cafer şehit olduğu zaman 33 yaşındaydı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp

sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir. İslam'a uyan sıhhatli olur. İslam'a uyan ruhen rahat olur. İslam'a göre yaşayan uzun ömürlü olur. İslam'a göre yaşayan insanlar topluluğu, toplumlar mutlu olur. Kavga olmaz, çekişme olmaz, hırsızlık olmaz. Dükkanının tezgahını bırakır, namaza gider adam. Neden? Hırsızlık yok. Gayet rahat. Kimse kimseye yan bakmıyor. Herkes herkesin hakkını kolluyor. Zenginler fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur. İslam çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış,

Buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler ahirette insanın ömründen sorgu sual olacak, ortaya dökülecek, neler yaptığı göz önüne serilecek mahşer gününde. Allah yüzümüzü ak eylesin, defteri amalimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz, bu yeni defterimiz hayırlarla dolsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: bugün öğlene kadar uyuyabilirsin Bay Uykucu.
1: Annem günlerden pazartesi ya da perşembe oluşuna artık pek bakmıyor. Ne de olsa okullarımız tatil. Diyorum telaşla yatağımda kıvranarak.
0: Baksana anne, mız mız güneş bile uyanmış çoktan. Tatil var diye insanın çok zamanı olmaz ki. Güneş herkese eşit zaman vermiyor mu?
1: Kelebek uçuşu kadar hafif bir öpücük alnıma dokunuyor. Kahvaltıda acele edişime bakılırsa treni kaçıracakmışım.
0: Biraz yavaş ye yavrum, bu ne hız?
1: Diye uyarıyor annem.
0: Olur mu anne?
1: Diyorum soluk soluğa.
0: Biliyorsun bugün yaz okulları açılıyor. Çok geç kaldım zaten.
2: Şimdi anlaşıldı bizim zıpırın zıp zıplığı.
1: Diyor babam gülerek. Sonra da çaktırmadan cebimize harçlıklarımızı bırakıveriyor. Kahvaltıdan hemen sonra kardeşim Bilal'in elinden tutarak hızlı adımlarla camiye yöneliyoruz. Ben de kocaman bir Kur'an-ı Kerim, Bilal'in elinde kalbi kadar sıcak Elif Bağ'sı. Caminin serin avlusuna girince içimize kalbimiz

0: Kalbimize bir ferahlık yayılıyor. Hızlı hızlı çarpıyor kalbimiz. Her şey değişiyor o anda. Bilal heyecanla elime daha sıkı sarılıyor. Kur'an okuyan çocukların neşeli sesleri cami avlusunu dolduruyor. Neşeli bir müzik avludaki güvercinleri bile kıskandırıyor. Heyecanla dalıyoruz içeriye. Çocukların hepsi halının üzerine büyük bir halka oluşturarak oturmuş, derslerine çalışıyorlar. Abdullah Hoca'nın ışıltılı yüzü karşılıyor Bilal'le beni. "Oo, hoş geldiniz çocuklar." diyerek elimizi sıkıp, "Bilal de kocaman adam olmuş maşallah yahu, öyle değil mi Sinan?" diye soruyor bana. Ben tam cevabı hazırlanacakken, "Bak bu kadar oldum Abdullah amca," diyerek beş parmağını gösteriyor Bilal. Abdullah Hoca gülümsüyor ve Bilal'in ellerinden öpüyor. Bize gösterilen yere oturuyor ve besmele çekerek ilk dersimize başlıyoruz. Bilal elifbayı okumaya çalışırken ben Kur'an'ı açıyor ve Fatiha suresinden okumaya başlıyorum. Çocukların neşeli seslerine kuş cıvıltıları eşlik ediyor. Abdullah Hoca sırayla her çocuğun yanına giderek onları okutuyor, sonra da yarınki derslerini veriyor. Herkesin yüreği sevinçle doluyor bir sonraki sayfaya geçince. Ben yarın için diğer iki sayfaya çalışacağım. Bilal ise elifbanın ikinci dersine uçuveriyor. Abdullah Hoca, "Haydi hep birlikte elifba tekerlemesi söyleyelim," deyince sevinçle el çırpıyoruz. "Elif değnek gibi, B börek gibi, T de ona benzer, S de. Cimin karnı yarık, H da ona benzer, H da," diye söylüyoruz. Kur'an okumak, kalbimizdeki güneşi uyandırmaktır çocuklar. Kalbimizdeki güneşin doğmasıdır Kur'an okumak, diyor Abdullah Hoca. Herkesin gözü halı üzerine düşen güneşin kımıldayan ışığına dalıyor. "Bu güneş bizi ısıtan güneşten daha güzel bir şey olmalı herhalde," diyorum heyecanla. "Elbette güzel," diyerek görüşlerime katılıyor Abdullah Hoca. "Bu güneş geleceğimizde parlayan bir umut güneşi çocuklar, düşlerimizi uyandıran bir güneş, bizi ışıltıya boğan sıcak bir güneş. İnsan okudukça güzelleşiyor ve sımsıcak bir his kalbimizi sarıveriyor. Az şey mi bu çocuklar?"
1: "Babam sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diye bir hadis okumuştu. O da bununla aynı anlama geliyor değil mi hocam?"
0: Hemen yanımda oturan Ahmet'in bu sözleri üzerine gülümsüyor Abdullah Hoca. "Elbette, elbette öyle. Kur'an'ı öğrenmek, okumak ve onları yaşıyor olmak bizi ve dünyayı güzelleştirir."
1: "Öyle olmasa Allah bu kitabı zaten indirmezdi. Bizim kötülüğümüze olan bir şeyi Allah emretmez ki," diyor Salih de.
0: Abdullah Hoca, Salih'in omuzlarından elleriyle sıkıca tutarak konuşmasını sürdürüyor. "Kur'an zaten şifa vermek için indirilmiştir. Cennetten uzatılan bir ağaç gibidir Kur'an. Meyvesine ve çiçeklerine ulaşmak biraz sabır ve çileyi gerektirir. Her ayet ve sure iki ucudur hayatın. Geçici olan dünyadan sonsuz ahirete uzatılan kutlu sözler dizesidir." Abdullah Hoca uzun uzun anlatıyor Kur'an'ı. Dört kutsal kitaptan en sonuncusu olan ve hiç eskimeyecek olan kitabı. Allah'ın peygamberimize indirdiği bu şifa kitabından tüm insanların sorumlu olduğunu, orada emredilen şeyin hep insanların yararı için olduğunu, Kur'an'ın mucize bir kitap olduğunu söylüyor Abdullah Hoca. 6666 ayet ve 114 sureden oluşuyormuş Kur'an. Kur'an'ın bölümlerine sure, cümlelerine ayet deniyormuş. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail meleği tarafından Arapça olarak toplam 23 yılda indirilmiş bu kitap. Ben "Kur'an okumak o zaman bizi yaratan Allah'la konuşmaktır," deyince Abdullah Hoca'nın gözleri dolu veriyor.
2: "Elbette onunla konuşmaktır Sinan. Düşünsenize, sohbetlerin en güzeli bu. İstediğiniz her an onunla konuşmak ayrı bir mucize değil mi?"
0: Abdullah Hoca'nın sözleri harika bir müzik gibi dolaşıyor içimizde. İnsanın cennetini hazırlayan güzel sözler bunlar.
2: Güzel sorular sorup güzel cevaplar alıyor.

0: Kur'an'ın mucizelerini hayretle dinliyoruz. Kur'an kursundaki ilk gün böyle geçiyor. Kurs çıkışında yüzleri ışıldayan onlarca çocuk caminin avlusunu kuşatıyor. Herkesin elinde elifbası, Kur'an'ı, amme cüzü, birbirleriyle tatlı tatlı şakalaşıyorlar. Kardeşim Bilal'e bakıyorum, camiden çıkar çıkmaz eve doğru koşuyor. "Hey!" diye bağırıyorum arkasından.
1: "Bilal, beklesene beni, nereye gidiyorsun bu kadar acele?"
2: "Bekleyemem abi, işim var, acele etmem lazım."
0: Bilal'in gittiği yeri öğrenince ben de adımlarımı hızlandırıyorum. Kalbimdeki uykucu ve mızmız güneşi uyandırmaya.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda. Uzman konukların katılımıyla Aynadaki İnsan, Çarşamba 14.15 ve Cumartesi 17.15'te Akra'da.
1: Çok önceki uygarlıklarda bugüne kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takvimini öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık M.Ö. 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babilliler haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük hafta anlayışı M.Ö. 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış, haftanın günleri cumartesiye kadar yani Şabat'a kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş, bazen günler eksik kabul edilmiş, bazen artık günler oluşmuş, bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismini atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilmiştir. Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. Sözlük diliyle doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvime de ay takvimi denilmektedir.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: Akra Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra Reklam.
1: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı arttırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Yola çıkan İslam ordusu, kum gibi insan kaynayan Rum ordusuyla çarpışmaya girdi. Hazreti Zeyd, Hazreti Cafer, Hazreti Mus'ab şehit düştü. Şimdi sancak Abdullah bin Revaha'nın elindeydi. Onun da akıbeti aynı olacaktı. 56. bölüm. Hazreti Ali Efendimizin ağabeyi olan Hazreti Cafer, Habeşistan'a ilk hicret edenlerden biriydi. Necaşi'nin İslam dinini seçmesinde çok büyük payı vardı. Şehit düştüğü zaman 33 yaşındaydı. Hazreti Cafer'in şehit düşmesi üzerine sancak Abdullah bin Revaha'ya verildi. Şehitlik sırası şimdi ondaydı. Bu sırada kendisine dünyayı ve hayatı çok güzel gösteren nefsiyle uğraşıyor ve "Ey nefis, burada çarpışanlar Allah'a dönmek için can atarlarken seni cennetten pek hoşlanmıyor görüyorum. Eğer arkadaşların gibi şehitliği seçersen muradına erersin, gecikirsen mahvolursun" diye bağırıyordu. Peygamberimizin de anlattığı gibi Hazreti Abdullah'ın nefsine karşı yaptığı savaş Rumlara karşı yaptığından çok daha şiddetliydi. Abdullah bin Revaha 3 gün boyunca bir şey yememişti. Bu yüzden de gücü tükenmek üzereydi. Amcasının oğlu bu durumu bildiğinden ona pişmiş bir et parçası verip "bunu ye de biraz güçlen" deyince ondan bir parça kopardı, fakat hemen arkasından tükürüp "sen hala keyfindesin" diye kendine kızdı. Daha sonra hemen atından indi ve düşman saflarının içine daldı. Atılan bir mızrakla şehit edildi. Onun vefat etmesiyle ordu dağıldı. Peş peşe şehitler verilmeye başlandı. Peygamberimiz İslam ordusuna kumandan seçtiği 3 kişinin ismini saydıktan sonra "bunlar şehit olursa içinizden bir kumandan seçin" demişti. Yeni bir kumandan seçmek gerekiyordu. Eğer bu yapılmazsa bütün ordu kılıçtan geçebilirdi. Çoğu Halid bin Velid'i seçmek arzusundaydı. Hazreti Halid ise kendisini bu makama layık göremiyordu. Sonunda ister istemez kumandan oldu ve üstün savaş zekasıyla Rumların bir kanadını çökertmeyi başardı. Bu arada Rum kumandanlarından Malik bin Zafi ile öldürüldü. Karanlık bastığında çatışma durdu. Rumlar ertesi sabah karşılarında bambaşka bir ordu var zannettiler. Halid bin Velid atlı ve yaya birliklerin yerlerini, bayraklarını ve bazılarının kıyafetlerini değiştirmiş, orduyu da dar bir şerit durumunda yaymıştı. Korkak askerlerle dolu müşrik ordusu yardımcı kuvvetlerin geldiğini sanarak telaşa kapıldı. Ancak 7 gün savaşıp geri döndüler. Halid bin Velid savaşın son gününü anlatırken, "O günkü çarpışmada elimde tam 7 tane kılıç kırıldı. Sadece Yemen işi enli bir kılıç dayandı" demişti. Savaş bitince Cenab-ı Hak Resulü için Medine ile Şam arasındaki perdeleri kaldırdı ve yüzlerce kilometre ötede yapılan bir savaşı sanki oradaymış gibi göstermeye başladı. Mute gazası sona erdikten günler sonra zafer müjdesini vermek için Medine'ye gelen Yala bin Ümeyye Allah Resulü'nün yanına koştu. Peygamberimiz "Mute'de olanları istersen anlat, ister ben sana haber vereyim" dedi. "Ya Resulallah, buyurun siz haber verin" deyince Efendimiz olanları birer birer anlattı. Bunun üzerine Hazreti Yala, "Ya Resulallah, seni hak, din ve kitapla gönderen Allah'a yemin ederim ki başımızdan geçenleri aynen anlattın. Eğer ben anlatsaydım ancak böyle anlatırdım" diye konuştu. Peygamberimiz, "Yüce Allah benim için yeryüzünü aradan kaldırdı. Ben askerleri savaş meydanlarındayken gördüm" buyurdu. Hazreti Cafer'in eşi Hazreti Esma anlatıyor. "Ordumuz Mute'ye gittiğinde neler olup bittiğini bilemiyorduk. Efendimiz o günlerde evimize gelerek, 'Ya Esma, çocukların nerede?' diye sordu, yerlerini gösterdi. Yanlarına gidince onları kucakladı, öpüp kokladı. Bu sırada bir de baktım, gözyaşı döküyordu. "Ya Resulallah, sizi ağlatan nedir? Yoksa Cafer'den haber mi var?" diye sordum. Güçlükle konuşarak, "Onlar bugün şehit oldular" dedi. Feryat edip ağlamaya başladım. Bütün kadınlar başıma toplandı. Peygamberimiz

Ya Esma, üzüntünden ötürü sakın ağzından kaba sözler çıkmasın. Göğsünü de sakın döveyim deme, dedi. Hazreti Cafer'in oğlu Abdullah bu olayı şöyle anlatmaktaydı. Kardeşimle birlikte oynuyorduk. Efendimiz gelip bize sarıldı, sonra da öptü. O sırada yüzüne bakıyordum. Gözlerinden oluk oluk süzülen yaşlar sakalından aşağı damlıyordu. Bizim için dua ettikten sonra, Allah'ım, Cafer hiç şüphe yok ki sevapların en güzeline koştu, buyurdu. Yanımızda bir sürü insan vardı. Onlara seslenerek, Cafer'in ailesi için yemek yapıp getirin. Çünkü onlar kaybettiklerinin acısıyla bu işi yapamaz hale gelirler, dedim. Peygamberimiz babamın şehit düşmesinden sonra beni ve kardeşimi evine aldı. Bizi 3 gün boyunca misafir etti. Yardımcısı Selma'ya bizim için çok güzel yemekler yaptırırdı. Bir berber çağırtarak saçımızı kestirdi. Ben ve kardeşim için bir davar ayırtıp işaret koydu. Daha sonra onlar için bereket duası yaptı. Vallahi ben o davar kadar bereketli bir hayvan ne aldım ne de sattım. Annem bizi almak için gelince, ''Ya Esma, bu çocukların geçimi ve bakımları için sakın endişe etme. Dünyada ve ahirette onların velisi benim.'' buyurdu. Peygamberimiz Mute'den dönen mücahitlerin Medine'ye yaklaştığını haber alınca, ''Toplanınız, kardeşlerinizi karşılayınız.'' dedi. Hava o gün son derece sıcaktı. Buna rağmen herkes yollara düştü. Allah Resulü bazı Müslümanların at ve develerle gittiğini görünce, ''Çocukları yürütmeyin, onları hayvanlarınıza bindirin, Cafer'in oğlunu da bana getirin.'' dedi. Hazreti Cafer'in küçük oğlu Muhammed yaşından ötürü evde kalmıştı. Büyük oğlu Abdullah'ı getirdikleri zaman onu devesinin önüne alıp şefkatle kucakladı. Peygamberimiz belki de o sırada henüz küçük bir çocukken annesiyle birlikte yaptığı ilk ve son yolculuğu hatırlamış, bindikleri devede annesi kendisini nasıl kucaklamışsa o da yetim Abdullah'ı öyle kucaklamıştı. O gerçekten şefkat peygamberiydi. Yaprak yiyen askerler. Peygamberimiz İslam dinini öğretme amacıyla gönderdiği 15 kişilik irşat birliğinin Beni Kuda kabilesinin atlıları tarafından öldürülmesi üzerine onların üzerine 300 kişilik bir ordu yolladı. Ordunun kumandanı Ebu Ubeyde'ydi. Hazreti Ömer de onlarla birlikteydi. Yanlarında sadece hurma vardı. Diğer yiyeceklerse yoldan alınacaktı. Planları tutmadı. Çevre bölgelerde kuraklık sürüyordu. Bu yüzden yiyecek bulamadılar. Komutan Ebu Ubeyde elde kalan hurmaları bir tek yerde topladı. Önceleri askerlere azar azar verirken daha sonra birer birer dağıtmaya başladı. Sahabiler ellerindeki o tek hurmayı küçük bir çocuğun süt emmesi gibi emiyor, üstüne su içerek o günkü yemeklerini yemiş oluyorlardı. Hurmalar bittiğinde develerin yedikleri selam ağacının yapraklarını topladılar ve suyla ıslattıktan sonra yemeye çalıştılar. Bu sırada ağızları diken yiyen develerde olduğu gibi sağ sola yamulup duruyordu. Kısa bir süre sonra dudaklar parçalandı. Diş etleri iltihaplanmaya başladı. Açlığa dayanamaz hale geldiklerinde bindikleri develeri kesmeye başladılar. Devesi kesilip yenen sahabi başka bir kişinin devesine ortak biniyor fakat bu durum ordunun hareket ve savaş gücünü azaltıyordu. Sonunda kesilecek deve kalmadı. Üstelik de sahile gelmişlerdi. Günler boyu aç, uçsuz bucaksız sahillerde ufak bir tepe görüp o tarafa gidince büyük bir hayretle dona kaldılar. Tepe zannettikleri şey kıyıya vurmuş bir balinaydı. Boyu 30 metreyi geçiyordu. Ordudaki askerler daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Ölü bir balığın yenip yenmeyeceğini de bilmiyorlardı. Ama hepsi açlıktan bitkin durumdaydı. Hemen ateşler yakıldı. Balinadan koyun büyüklüğünde parçalar kesilerek afiyetle yenildi. Bu et deniz kenarında kalınan 15 gün boyunca herkese yetti. Daha sonraki yolculuklar içinde sıcak suyla haşlanarak güneşli kurutuldu. Balinanın kumlara saplanan ve bir pergel gibi açılan kaburga kemiklerinin altından üstünde bir adam bulunan ve yüklü durumda olan iri bir deve rahatlıkla geçmiş, göz çukuruna

0: Masa 13 kişi sığmıştı. Bazı sahabiler o balığı yemekle hata yaptıklarını sanıyorlardı. Sefer dönüşünde bunu sorduklarında Peygamberimiz, afiyet olsun, o balık Allah'ın sizler için gönderdiği bir hediyeydi. O etten bize de yedirseniz olmaz mı diyerek onları rahatlattı. Daha sonra da kurutulmuş balıktan bir parça yedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim?

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da Evlilik Okulu programında yeniden birlikteyiz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam her hafta olduğu gibi yine bir konu ve üzerine altında neler var, neler yok, bir mesajın aslında satır aralarında neler var, bunlara bakacağız. Yine bir dinleyici sorumuza başlayalım. Bu arada dinleyenlerimize de WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0501-630-3030 Akra WhatsApp hattımız. Nevzat hocamıza sormak istediğiniz sorular varsa buraya yazabilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra sorumuza geçelim. Hocam, annem beni hep kötüleyerek büyüttü. O yapamaz, o edemez. Falanın kızı çok güzel yemek yapıyor. Evi pırıl pırıl vesaire. Komşular geldiğinde hemen beni kötülerdi. O yüzden herkes beni beceriksiz sanıyor. Artık inadına hiçbir şey yapmıyorum. Yaptığımda da acaba gerçekten iyi olmadı mı diye düşünüyorum, endişe ediyorum. Özgüvenimi öz annem bitirdi. Babamsa ağzı var dili yok biri. Ne annemin yanında ne benim yanımda. Anneme karşı içimde itiraf edemediğim, yüzleşmekten korktuğum duygular var. Bunlarla yüzleşmem doğru mu bilmiyorum. Her şeyin darmadağın olacağını düşünüyorum demiş bir hanımefendi dinleyicimiz. Hocam böyle bir yüzleşmede yani işin çok taraflı boyutu var. Yani kızın tarafından baktığımız zaman durum evet biraz böyle. Acaba anne tarafında durum ne? Baba bambaşka bir dünyada hocam. Hani kimseyle bir koalisyon kurmuyor asla kendi dünyasında. Böyle bir senaryoda sizin neler dikkatinizi çekiyor hocam?
2: Evet, gerçekten çok bizim kültürümüzde çok yaşanan bir hatayı temsil eden çok güzel bir soru. Evet. Çok kıymetli bir soru bu. Bu soru da şimdi tabii anne, baba, evlat ve aile dört açıdan ele almak lazım. Anne açısından annenin eleştirici. Eleştirici karşı tarafı yani genellikle kusurları üzerinden ilişki kuruyor. Evet. İyi niyetli ama düzeltmeye çalışırken onu özgüvenini kıran, değersizleştiren, böyle onun ruhunu, gelişen ruhunu inciten ama onun iyiliği için bunu yapan bir anne modeli var. Baba da böyle durumlarda liderlik, psikolojik üstünlük genellikle bizim kültürümüzde baba oluyor. Babanın böyle durumlarda liderlik yapıp böyle durumlarda denge sağlayıcı olması gerekiyor.

0: şey. Çocuk açısından da tabii çocuk küçük yaşlarda, şimdi kaç yaşında bunu yazmamış burada ama yani şimdi bunu yazdığına göre 18 yaşından büyük en azından. Böyle bir genç için, bir çocuk için, şöyle bir aile için çocuk üç şeyi örnek alıyor biliyorsun. Anneyi, babayı, bir de ilişkisini örnek alıyor. İlişkisini. Yani böyle durumlarda bir ezilen bir baba var, dominant bir anne var burada. Böyle bir ilişkide ve o dominant, baskın, kontrolcü bir anne modeli var. Hatta bazen bu annele çok işgalci anne diyoruz böyle. Çocuk tuvalete girip kapıya vurur, ne yapıyorsun diye. O derece kontrol etmek ister çocuğun. Böyle bir şeyde ya, yani böyle bir çocukta hiç, yani ben kendi gemimin kaptanımı olamam. Ben bir şey başaramam duygusu olur ve anneye bağımlı kalır. Annenin bağımlı kalması da çocuğun hoşuna gider, anneye bağımlı olunca. Her şeyi çocuğa sorar. Her şeyi onaylama ihtiyacındadır böyle çocuklar. Böyle annelerin çocukları. Anneye sorarlar, onaylatırlar, öyle yaparlar. Hatta evlendiği zaman annesine telefon, erkek çocuklarda da oluyor tabii. Annesine telefon edip anne ne yapacağım diyen çocuk var. Çünkü bağımsız özellik duygusu gelişmiyor. Bağlatıp yapıyor. Böyle çocuklar pasif oluyorlar. Özgüvenleri düşük oluyor ve yönetilen çocuklar oluyorlar. Ama bu çağın çocukları değil. Bu çağı kaybediyorlar. Halbuki bu çağda ne var? Özellik duygusu var. Girişimcilik var. Özgüven var. Yani böyle bir durumda yenilikçilik var ve bu çocuklar yeni bir şeyden korkarlar. Evet. Evden çıkmaktan korkarlar. Çoğu zaman anneyle birlikte yatarak büyümüştür, bir baksak bu çocuğa sorsak. Evet. Bu aslında anne iyi niyetle çocuğa zarar veriyor. Onun tipik bir örneği. Hatta iki kişilik belki sevgi var çocuğa karşı. Ama hani nasıl suyu çiçeğe fazla verirseniz zarar çürütür, bu fazla sevgi de çürütüyor. Onun için sevgi adil olmalı. Evet. Yerinde ve zamanında olmalı. Burada anne sevgi yönetemiyor, duygu yönetimi yapamıyor. Onu anlaşılıyor.
1: Hocam ilginç bir noktaya değindiniz. O zaman yani bir anne babalık tarzı, bir çocuk yetiştirme tarzı her dönem aynı tarz çalışmayabilir o zaman, öyle tabii mi hocam? Kesinlikle. Yani mesela bu çağın çocuğunda olmaz.
0: Belki bu geçmiş çağlarda ayıp, yasak, günahla çocuk büyütebiliyorduk. Geçmiş çağlarda.
1: Ona bir sınır çiziyorduk.
0: Yok, çünkü çocuk yani böyle bir şu anda kültürü, değerleri anne baba aktarıyordu çocuğa. İşte mahallesi, okulu bunlar aktarıyordu kültüre. Ama şu anda değerleri, kültürü anne baba değil, sosyal medya aktarıyor. Maalesef. Medya aktarıyor. Aktardığı için böyle durumda çocuk küçük yaşta her şeyi tanıyor. Her şeyle haberdar oluyor. Ve bu çocukların çoğu da anneye karşı hem sevgi hem öfke hisseder bu şimdi. Zaten söylemiş onu. İtiraf edemediğim, yüzleşmekten korktuğum duygular var diye.
1: Evet, doğru.
0: Yani hem sevgi hem öfke. Genellikle bu çocuklar şöyle yapıyorlar. Liseyi bitirip dışarıda bir üniversite kazanmak derdindeler. Yani anneye de saygısızlık yapmak istemiyorlar, anneye babaya, ama bir taraftan da gidiyorlar, onları kırmadan gitmenin yolu okumak diyorlar. Bir çocuğun anneyi babayı değiştirme şansı yok böyle durumda. Ancak çocukta sosyal fobi oluyor genellikle bu çocuklarda. Mesela sosyal fobi, özgüven düşüklüğü vardır en önemli belirtisi. Toplum içinde benim fikrim budur diyemez. Kalabalığa girince herkes bana bakıyor zanneder. Yani böyle devamlı ürkek, çekingendir, pasiftir. Hatta böyle bir eğitimci Türkiye'ye geliyor. Çocukları inceliyor sınıfı. Çok kaliteli eğitim veren bir devlet okul. Fen lisesi gibi böyle çok kaliteli öğrenciler. Diyor ki orada bakıyor öğrencileri de bir araştırıyor, soruyor. Bu öğrenciler hiç soru sormuyor ki diyor. Size çok iyi bağlı, hocaya çok bağlı, itaat, soru sormuyorlar ki diyor. Hatta itiraz etmiyorlar ki diyor bu çocuklar. Ve eksi not veriyor. Çünkü çocuk sorgulayacak. Yani çünkü bu zaman bu zamanın şeyi, tarzı böyle öğrenmek için de sormak gerekiyor.
1: Aslında bilimde de öyle değil mi hocam? Yani tabii, soru sorarak doğru bilgiye ulaşmak.
0: Analiz etmek için bilgi ve veri lazım. Bilgi ve veri geldikten sonra onu kritize edeceksiniz böyle. Yani eleştirsel yaklaşacaksınız. Üçüncü bir kişi gibi yaklaşacaksınız. Onun artılarını, eksilerini göreceksiniz. Onun için mesela objektif kelimesi İngilizce'deki aslında iki anlamı var onun. Biri tarafsız olmak var. Diğeri yani dürbün teleskopta şeydeki objektif var. O uzaktaki bir hakikati büyütür. Kimsenin göremediğini görür. Yani bunun için muhakkak kişinin eleştirsel düşüncesi olur. Çünkü eleştirsel düşünceyi bilmeyen bir kimse hem kendini de sorgulayamıyor, hem olayları da analiz edemiyor. Sadece taklit tekrarla gidiyor çocuk gibi. Çocuklar taklit tekrarla öğrenir. Ama büyüdükten sonra artık yeni

0: deneyimlere açık olması lazım. Yani burada yeni deneyimlere kapıyor bu anneler onu. Böyle kapsül ediyorlar çocuğu. Evin steril ortamında çocuk gayet iyi büyüyor ama sosyal medya tanışınca onun için böyle bir çocuk oluyor. Ne oluyor? Evde radyo gayet masum. Cep telefonundan bile dinliyorsun. Ondan sonra aşık oluyor. 2-3 tane 12 yaşında kız Afyonkarahisar'da oldu. Kore'ye gitmeye kalkmışlar. Garda gazetede okudum ben. Evet. Para biriktirmişler, gidecekler Kore'ye. Yani böyle çocuk onlar o yaşta çünkü vücutları gelişiyor ama ruhları gelişmiyor aynı paralelde.
1: Evet.
0: Onun için bu yani bu zamanda anne babalık kolay değil. Yani daha önce çocuğu kültürümüz, değerlerimiz yetiştiriyordu ama şimdi ya popüler kültür yetiştiriyor, Hollywood kültürü yetiştiriyor. Yani Hollywood kültürü sanki şu anda şey gibi böyle. Hani dünyadaki doğruları değiştiren, kendi doğrularını oluşturmaya çalışan bir kültür gibi hareketler. İşte onun için bu sosyal medya gerçekten riski olan bir durum.
1: Peki yani, hocam orada affınıza sığınarak araya bir girmek istiyorum. Dediniz ya hocam hani eskiden o kültürü anne baba aktarırdı. Şimdi sosyal medyadan öğreniyor. Peki mesela bu kadar ekrana bağlı kalmanın orada çocuğun düşünce yeteneğini artısı eksisi nedir? Eleştirel düşünmesini zarar veren bir durumu var mı?
0: Tabii hocam? Sosyal medyada bu sefer yani yaşına uygun toksik bilgilerle karşılaşıyor bir sürü. O toksik bilgilerde çocuk yaşına uygun olmadığı için yani bir ifrattan tefride gidiyor. Bakıyorum ben sosyal medya bağımlı olan çocuklar evlerinde huzur olmayan çocuk. Evlerinde mutluysa sosyal medya istediği kadar ver eline cep telefonu sosyal medya takılmıyor çocuk.
1: Bir kaçış yeri gibi oluyor
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii sosyal medya bağımlı olan çocuklar bakın %90'ı şeydir evde huzur yoktur. Yani bu çocuk mesela eğer evde akıllı telefon varsa oradan tatmin olur. Oradan rahatlar ama evinde sıcak bir ortam varsa sohbet varsa huzur varsa o çocuk niye yapsın ki paylaşım varsa. Onun için bu zamanda çocuk yetişimi yedirip içip giydirmek de olmuyor okutmak da olmuyor. Onlara evde sıcak bir atmosfer sağlamakla olur. Yani burada bu soruya dönersek bir üzerinde durulması gereken bir diğer şey de vakalarla karşılaşınca anneyi değiştirmeye çalışmasın çatlar. Evlat soruyu soran. Baba da zaten şu anda baba belki annenin o baskın kimliğine karşı itaat et rahat et.
1: Kendini pasifize
0: ederek rahat etmiş çocuklarını falan düşünmüyor. Böyle durumlarda çocuklara biz böyle hayır deme becerisi öğretiyoruz. Mesela bu çocuk yani 8-10 yaşlarında bize gelseydi bu çocukta özgüven yok, korkuyor, titriyor, tikleri var falan gibi büyük ihtimal oluyor bunlar. Gelseydi böyle durumlarda çocuğu bırakıp anne babayı çalışıyorduk. Eğer anne baba iyi neyse hemen değişiyorlardı böyle durumlarda. Eğer anne baba değişemeyecek derecede narsizmi yüksekse değişmiyor zaten. Narsizmi değişse düşüyor. Sen beni değiştiremezsin deyip çıkan anne biliyorum ben.
1: Değişim narsizmle mi alakalı tabii. Hocam yoksa mesela?
0: Değişim narsizm inatçılar değişmez. O obsesifler ve narsistler inatçıdır. İnatçılık narsizmin en büyük şey düşünce katılığı diye geçer resmi terminolojide.
1: Düşünce
0: katılığı, düşünce esnekliği zayıflığından değiştirilir.
1: O zaman şu cümle yanlış mıdır hocam? Yani bu adam bu yaştan sonra değişmez. Aslında bunun yaşla alışkanlığından
0: ziyade. Yaşla hiç ilgisi yok. Kişilik yapısıyla ilgili. Narsistlik kişilik özelliği olarak hepimizde var. En büyük narsist çocuklardır. Hani Freud hatta primer narsizm demiş çocuk. Dünyayı kendi etrafında dönüyor zanneder. Büyüdükçe sevgi yatırımını etrafına yapar, insanlığa yapar, evrene yapar, yaratıcıya yapar ve sevgi yatırımını dengeli bir şekilde dağıtırsa narsizmini de yönetmiş olur. Yani aşkı mecaziden aşkı ilahiye çevirmek aslında narsizmini eğitmektir. Nefis terbiyesi de budur aslında. Nefsisteki o yedi makamda narsizm terbiyesinden başka bir şey değil. Şimdi ben böyle bir durumda o sevgi yatırımının doğru nesneye yöneltmek. Bizim kültürümüzde şu anda sevgi yatırımını şöhrete, makama, paraya, bu gibi seküler değerlere yöneltiyoruz. En dindar aile bile. Eğer bu seküler yatırım düğünde kavga ediliyor mesela. Düğün günü. Hatta yani geçen bir espri konusu oldu. Biraz abartılı muhakkak ama bir düğünde elektrikler sönüyor. Bir türlü gelmiyor. Bekliyor. Ondan sonra iki kaynana birden ayağa kalkıyor. Çocuğumun hayatı karardı diye. Yani bu annelik narsizmi yani şimdi mesela. Hani mizah da olsa böyle bir bakış var. Hemen ne biçim düğün sahibi, ne biçim yaptırıyorsun diye hemen suçlamaya başlar. Dış nedene bağlar bu tipler kusurları. Kusurları dış nedene bağlıyorsa insan narsisttir. Bak narsizmdir. Dış nedene bağlıyorsa bu kültürel narsizmde de olur. Politikte de olur. Böyle yani.

0: aile içinde de olur, şirkette de olur. İnsan bunun için SWOT teorilerinde SWOT analizi var. Nedir? Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler, imkanlar diye analiz yapar. Zayıf yönlerini incelemeyen bir kimse öz eleştiri yapamıyor demektir aslında. Yani bu şeydir ya. Yani. Onun için bunu şeyde yapılıyor insan iktisatta. Para kazanırken yapıyor da kendini geliştirmede yapamıyor. Diyor. Onun için kognitif körlük diye geçiyor. Yani zihinsel körlük.
1: Çünkü Narsim'de ben zaten tamamım var.
0: Tamam, ben olmuşum, pişmişim diyor.
1: Evet. Yani ben,
0: Hazreti Ayşe'ye soruyorlar kim iyilerden, kim kötülerden diye. Kim kendini iyilerden biliyorsa kötülerdendir diyor. Kim kendini kötülerden biliyorsa iyilerdendir diyor. Tam bir haf ve reca dersi. Onun için kimin iyilerden kötülerden olduğu son nefeste anlaşılıyor. Ama narsist ben oldum, piştim der. Ve onun içinde böyle sınavı kaybedenlerdir onun hayat sınavını. Onun için çok biz kendini tanımada en önemli bu duygusal zeka eğitiminde şu anda ilk dersten birisi kendini tanımadır. O güçlü yönlerini ama nasıl tanıyacak? Önce şöyle olacak bak. En kötüyü görecek ama en iyiyi bekleyecek, en iyi hedefleyecek. Yani en kötüyü, en kötü ihtimali görmesi lazım. Gördükten sonra ama beklentisini en iyiye yöneltecek. Biz en kötüyü, bu anne büyük ihtimal en kötüyü görüyor, en kötüye göre çocuğunu eğitiyor ve mükemmeliyetçi bir annelerde olur bu da. Mükemmeliyetçilik yani obsesiflikle narsistlik birleşince burada öyle oluyor. Çünkü narsist kişiler aynı zamanda çok mükemmeliyetçidir, çok çalışırlar. Çünkü başarısız olmaktan korkarlar. Narsist olan kişi kendini başarı odaklı düşünür. Ama kapitalist kültürde bunu öğretiyor. Biz de çok iyi kapitalize olduk yani şu an. Neyse yani burada...
1: Narsizmle alakalı o zaman şurası netti mi hocam? Yani hep de artık çok konuşuluyor herkesin dilinde ve herkes birbirine böyle narsist tanısı koymaya çok hevesli. Aslında narsizm hepimizin içinde var.
0: Var. Hiç kimse ben narsist değilim diyen kimse yalan
1: söylüyor. Nefis varsa narsizm de var o zaman.
0: Nefis kötü parçadır içimizde. Ve bu ölünceye kadar yaşar. Kötü parçadır ve canlıdır. Ancak bunu yok edemezsiniz, kontrol edersiniz. Vahşi at gibi. Vahşi at nedir? Bir enerjisi vardır. Terbiye edersen seni hedefe götürür. Terbiye etmezsen o seni değil, ben patronum der, kendini hedefe götürür. Nefis onun için hep vardır. Ve nefis hormonlarla da ilgili değil. Hormon olmadan da yani ileri yaşta 80 yaşındaki bir kimsede de vardır. Hormonlarla ilgili hormonlar coşturur nefsi. Yaşlandıkça nefsi kontrol etmek daha kolay. Hem yaşam tecrübesi var hem de ya ergenlikteki hormon coşkusu yok orada. Onun için %50 bir avantajı vardır. Yani burada anneyi düzeltme çalışmasın. Peki ne yapacak? Özgüven çalışması için bu kişide güvenli davranış çalışıyoruz. Hayır deme becerisi çalışıyoruz. Annesi onun özgüvenini kırdığı zaman anne şu gerekçelerde bu yaptığın yanlış. Seni seviyorum ama bu hareketini doğrulamıyorum diyecek mesela. Anne genellikle çocuk itiraz edince ha beni sevmiyorsun der hemen. Sevgi sopa gibi kullanır. Halbuki diyecek ki seni seviyorum ama bu hareketin yanlış bak. Olaylarla, davranış ve çabalarla kişiliği ayırmak lazım. Annenin kişiliğini. Kendi kişiliğimizde davranış ve çabaları yanlış ama kişilik annedir. Tabii ki sevgi, saygıyı hak ediyor. Ama onun şu davranışını onaylamıyorum. Anne bu davranışın benim özgüvenimi kırıyor. Deyip ama bunları yazsın. Yazsın madde madde listelesin. Böyle yaptım, böyle oldum, böyle yaptım, böyle oldum. Ben seni seviyorum ama diyerek başlasın. Yani muhakkak annenin olumlu taraflarını gördüğünü hissettirsin. Anne böyle durumlarda şok olur şimdi alışmadığı için. Şu anda içine atan bir çocuk var.
1: Ama muhtemelen bunu da eleştirecek değil mi hocam? Yani ilk başta buna da bir tepki gelecek.
0: Önce
1: yani
0: bir tepki verir ama iyi niyetliyse sorgulamaya başlar. İlk başta tepkiyi kabul etsin. En ağır, en zor sözleri en nazikçe söylemek mümkündür. Ama bunun için kendini hazırlayacak kızımız. Diyecek ki şu zor konuyu anneme nasıl anlatayım, biraz kafa yor, hissi davranmasın. Birik birik birden patlarsa haklıyan haksız olur.
1: Babayla koalisyon düşünülebilir mi hocam? Zor.
0: O olaylar gerekçeler üzerinden gidilebilir. Babayla biraz konuşsa bu durumda birçok baba da şöyle yapıyor. Durumu görüyor. Anneyi düzeltemeyeceğini anlıyor. Kız baba kız daha yoğun bir ilişki olur. Böyle durumda babayla kız koalisyon kuruyor. Anne bu sefer anne babayla çatışmaya başlıyor. Anne, babaya yüklenmeye başlıyor.
1: Hocam burada mesela şu ifade benim dikkatimi çekiyor. İçimde yüzleşmekten korktuğum duygular var. kendime de itiraf edemediğim, yüzleşmekten korktuğum duygular var. Ya böyle bir yüzleşmede ne çıkar, karşısına ne çıkacaktır? Aslında biraz da biliyor ki korkuyor ve yüzleşmek gerekir mi hocam?
0: Bir kere %50 fark etmesi kazanımdır söyleyeyim. Yani bunu yüzleşmekten korktuğum duygular var diyor, kazanımdır. Hı. Anneyi suçlayıp kestirip atmıyor. Hı-hı. Anneye karşı böyle itaat et rahat et deyip de birçok yanlışa şey de olmuyor. Hı-hı. Böyle pasif korkak böyle elini kaldıramayan soru soramayan bir pasif birisi olmak yerine böyle durumlarda onun küçük başarılara ihtiyacı var. Başarılı oldukça annenin baskısı azalır. Kendini kanıtladıkça azalır.
1: Özgüven artar.
0: Tabii özgüven artar. Onun için küçük başarılara ihtiyaç var. Okul başarısı ise oradan anne biraz rahatlar mesela. Hmm. Böyle. Birçok okul başarısı olan çocuklar var. Üniversite geldiği zaman tam tersi oluyor. O zamana kadar böyle işte evin en kıymetli çocuğuyken 18 yaşından sonra birden bütün ibadetini terk eden, her şeyi itiraz eden bir çocuk ortaya çıkıyor. Niye benim çocuğum çocuklukta çok güzeldi, çocuklukta şu şunları ezberledi, şu duaları okudu, böyle bir bizimle şunları yaptı. Bu ergenlikten sonra ne oldu? Okul bozdu diyorsun.
1: Evet.
0: Eğitim sistemi bozdu diyorsun. Medya bozuyor. Yok arkadaş. Sen, eğer sen evi böyle çocuğun güven alanı haline getirdiysen evi sosyal medya okul bozmaz çocuğu. Okuldaki derslere o gözle baktırırsın. Okuldaki derslere, okulda hocaların yanlışı varsa çocuğa, hocalara da hayır deme becerisi kazandırılır. Evet.
1: Bir ergenin illaki o ergenlik döneminde hata muhakkak yapar. Yani hiç hatasız ergen yoktur. Hatasız yetişkin bile yok ki. Ergenin hata yapması çok normal.
0: Ya ergen zaten bak hadis-i şerif var. Hadisi öğrenince ben şok oldum yani. Hadis-i şerif diyor ki buluğ çağı deliliğin bir şubesidir diyor. Buluğ çağı ne demek bu? Bazı psikoloji ekolleri buluğ çağını, ergenlik çağına yani 18-19 yaşına kadar sürüyor. Amerikan teenager dedikleri yani bu. O 19 yaşına kadar sürüyor. O çağ yani normal şizofrenik dönem kabul ediliyor bak. O dönemde çocuk şizofrenik gibi davranır. Ergenin yaptığı hataları 40 yaşında birisi yapsa bu hasta dersiniz buna. Hatta biz ona 18-22 yaşında geçerse uzamış ergenlik diyoruz. Uzamış erkenlikte ne var? Evleniyor ama hovardalık yapıyor mesela. Sorumluluk yok evle ilgili. Çünkü eve gelmiyor, gitmiyor, çocukla ilgilenmiyor. Arkadaşlarla sadece geziyor. Yani öyle tipler var. Onların çoğu uzamış ergenlik. Evet. Yani her dediği yapılmış, evin küçük hükümdar olarak yetiştirilmiş çocuklarda çok oluyor. Ve olgunlaşmıyorlar. Erkek çocuklarında bu hata çok yapılıyor. Evde böyle özel yetiştiriliyor, prens gibi yetiştiriliyor. Ya da kız çocuklar prenses gibi yetiştiriliyor. Onlar da öyle oluyor. Yani özgüven eksikliği olmuyor ama onlarda da bir ifrat tefrit oluyor. Onlarda da böyle sorumsuzluk oluyor. Sınırsızlık ve sorumsuzluk. Ve doyumsuzluk oluyor en çok daha. Sevgiye doymuyorlar. Çünkü hep çocukluğundan beri 2-3 kişilik sevgi aldıkları için herkesten onu bekliyorlar. Ve olmayınca da hayal kırıklığı yaşıyorlar. Borderline kişiliklerde de vardır ha. Mesela borderline kişiler nefret ediyorum senden der. Diyelim nişanlısına, eşine. Ama arkasından sakın beni bırakma der. Ayda. Hem nefret ediyor hem bırakma. Çoklu düşünür yani. Şey var, çelişkili düşünür. Böyle durumlarda düşünce olarak çok seçenekli düşünmek güzeldir. Ama davranışlarda doğru bir kararla duygusal zekayı da kullanmak gerekiyor. Duygusal muhakemeyi. Yani duyguların matematiği var.
1: Evet.
0: Duyguların matematiğini kullanmasanız hata yaparsınız. Onun için bu aşırı sevgi de duyguların matematiğini bozuyor çocukta. Çocuk bencilce ve sadece narsistik bir övgüyle besleniyor.
1: Tek çocuklarda mı oluyor hocam? Yani tek çocuklar, sevgiyi paylaşmayı da öğrenemiyor ya.
0: Evet, tek çocuklarda olur ama tek çocuk olup da iyi yetiştirilirse olmayabiliyor. Yani çocuk mesela küçük yaştan sorumluluk duygusu yetiştirilirse tek çocukta olacak diye bir şey yok. Tamamen tek çocukların riski şeydir. Yani evin küçük hükümdarı gibi yerleşir. Her şeyi kolay elde ederler. Emek vermeden yoruldan elde ettikleri için dışarıda da onu beklerler. Halbuki hayat öyle değil, hayatın gerçekleri.
1: Yani
0: onu öğrenir. Onun için burada içine atmak gerçekten şey burada. Yani içine atmak yerine paylaşmak yerine böyle gidip de böyle ses tonunu yükselterek yani usul hatası yapmasın. Hı hı. Bak esas da haklı ama usul hatası yapabilir. Mesela bir ilaç vardır. İlaç vücut için faydalı bir ilaçtır. Ama ağızdan verilecek ilaç damardan verirsen öldürürsün. Hı hı. Onun için burada haklı olmak yetmiyor. Kullandığın yöntemde de haklı ve doğru olmak gerekiyor. Onun için ona dikkat ederek iyi bir yöntemle hayır demeyi başarsın annesine. Yoksa paspas olur.
1: Şöyle bir özetleyecek olursak hocam, öncelikle anneyi düzeltmeye çalışmayacak. Sadece... Tabii.

0: kendi özgüven çalışmasını ve hayır deme becerisini.
1: Yani burada annenin yaptıkları artılarını eksilerini koyarsa annenin yaptıkları iyi niyetli olduğunu görsün. Hı-hı. Anne. Fakat iyi niyette de zarar verebiliyor. Hani bir söz var ya, cehennemin bazı yolları iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir evet. denir. Onun için olabiliyor ama annesine hayır derse hem de özgüven, nazik bir özgüven kazanan birisi olur. Yani nezaketle.
0: Annenin de aslında tavrı değişmiş olacak değil
1: tabii
0: mi hocam?
1: Yani çocuğun büyüdüğünü anlar anne o zaman ya. Anne güzellikle hayır derse çocuğun büyümüş artık ya der. Anne geri çekilmeye başlar. Gene çoğu zaman öyle oluyor söyleyeyim.
0: Evet. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Sevgili dostlar, bugün de Evlilik Okulu programımızın sonuna geldik. Sizin de Nevzat Hocam'a sormak istediğiniz sorular varsa eğer. Akra WhatsApp hattımız 0501-630-3030. Akra WhatsApp hattına da mesaj atmanız yeterli olacaktır. Biz de hocamıza burada programda mesajınızı iletir, üzerine konuşuruz. Bir dahaki programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

0: Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona salatü selam olsun, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri buyurmuşlar ki, men sâme âhire yevmin min zilhicce, zilhiccenin son gününde kim oruç tutarsa ve evvele yevmin minel Muharrem ve Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa, zilhiccenin son gününde, Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa ne yapmış olur? Fakat hateme senetel madiye bisavmin ve steftaha senetel müstakbilete bisavmin. Evet, geçmiş olan senesini oruçla mühürlemiş, efendim kaldırmış, bohçalamış, kapatmış olur. Güzel bir ibadetle kapatmış olur. Ve yeni yıla da gelmekte olan önündeki yıla da efendim siftah böyle efendim oruçla başlamış olur. Bu çok güzel bir şey diye Efendimiz tavsiye ediyor. Ve cealallahu azze ve celle lehu kefarete hamsine sene, 50 yılın günahına kefaret eyler diye bu rivayeti kaydetmiş Abdülkadir Geylani Efendimiz bu kitabında. Bu 50 yıl günaha kefaret olması meselesi dolayısıyla ben size bunu bu cumada hatırlatmayı bir vazife telakki ettim. Yeni gelmiş olan seneye siftah efendim oruçla başlamış olacak insan. Güzel bir jest oluyor bizim için. Yani niyetimiz açıklanmış oluyor. Ya Rabbi bak ben bu geçirdiğim seneyi ibadetle kapatmak istiyorum. Hatalarım olmuştur ama beni bağışla demiş oluyoruz. Yeni seneye de oruçla başlamış oluyoruz. Ya Rabbi bak bundan sonraki ömrümü ben senin rızana uygun ibadetle, taatle geçirmek istiyorum. Çok zayıfım. Efendim ne kadar gayret etsem sana layık kulluk edemiyorum. Eksiğim, kusurum çoktur. Beni bağışla Ya Rabbi, niyetim budur diye bir niyetimizi göstermiş oluyoruz. Hoş bir şey. Onun için bu iki orucu tutalım. Hepimiz Allah nasip ederse oruçlu başlamış olacağız. Bu hadisi şerife göre tavsiye edilmiş olan bir işi yapmış olacağız. Eski seneyi ibadetle kapatmak, oruç ibadetiyle, yeni seneyi oruç ibadetiyle açmak. Efendim Muharrem ayı girmiş oluyor. Muharrem ayının muhterem, mukaddes bir ay olduğunu bilerek kendimize çeki düzen vereceğiz.
1: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
2: Merhabalar efendim. Her kutsal kitabın bir mucizeyle geldiğini bilmeyenimiz yoktur. Bizim mukaddes kitabımızsa edebi bir mucize olarak gönderilmiştir. Bir söz mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'den ve onu daha iyi anlama zaruretinden doğmuş belagat ilmi en güzel örneklerini

İlahi kelamın eşsiz ifadelerinden derleyerek teşekkül etmiştir. Kur'an, Türk edebiyatının edebi sanatlarını, belagat anlayışını da temellendirmiştir. Onu getiren Allah Resulü ise, kavminin ve milletinin edibi, sözü en hoş ve doğru söyleyeni, hakikatten başka bir şey konuşmayanıdır. Hazreti Peygamber'in bizzat kendi ifadelerine göre, Yüce Allah onu Cevami-ül Kelim ile göndermiştir. Yani az sözle en hikmetli ifadeleri dile getirme kabiliyetine haizdir. Kur'an'ın kendisi de öyledir. İslam dini sözün de edepli olmasını, edep dairesinde söylenmesini, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi her çeşit hata, kusur ve şaibeden beri ve salin bulunmasını ye ve üstün tutmuştur. Müminlerin dili maharetle kullanmalarını bizzat İslam dininin iki önemli kaynağı Kur'an ve Allah Resulü ile örneklendirmiştir. Türk edebiyatının İslam dinine hasredilmiş hususi bölümleri bulunmasının yanında hayat, ahlak, adet ve gelenekler, önemli günler, devrin ilimleri, efsane hatta masallar, savaşlar gibi doğrudan dini olmayan kaynakları da İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'den ilham almış, onların izlerini yansıtmıştır. İnanç ve itikatlar dilin üzerindeki en büyük tesir alanlarıdır. Zaten din dile nüfuz ve etmemiş ise o din yaşayan bir din olarak kabul edilemez bile. Zira dil, dinin en önemli aktarma araçlarından biridir aynı zamanda. Dil, milli hafızanın, milli hatıraların, duyguların ve düşüncelerin, bütün maddi ve manevi değerlerin, bütün buluş ve fikirlerin ortak hazinesidir. Millet denilen insan topluluğunun en önemli sosyal varlığıdır. Bir milletin tarihi, coğrafyası, diğer ölçüleri, folkloru, müziği, edebiyatı, ilmi, dünya görüşü ve millet olmayı gerçekleştiren her türlü ortak değerleri yüzyılların süzgecinden süzüle süzüle, kelimelerde, deyimlerde sembolleşerek hep dil hazinesine akıtılmakta, özünü orada saklamaktadır. Bireylerin sahip oldukları duygu ve düşünceler dille vücut bulur, görücüye çıkar. Diline gereken önemi vermeyen toplumlar kültürlerini kaybettikleri gibi kültürüne sahip olmayanların da dillerini dinamik tutma seçenekleri ortadan kalkar. Yunus Emre, dil hikmetin yoludur der. Bir milletin dili ne kadar zengin ve işlekse o milletin kültürü de o kadar canlı ve dinamiktir.

0: Dilimizin cevami-ül kelim niteliğini yansıtan en önemli unsurları deyimlerimiz ve atasözlerimizdir. Bunlar milli varlıklarımızdır ve ruha tesir eden bir etki taşırlar. Halkımızın yüzyıllar boyunca seyahat ettikleri coğrafyalardan, karşılaştıkları kültürlerden, dinlerden, alışkanlıklardan süzülüp doğmuşlardır. Dilimizin tarihinden itibaren diri olan en aktif parçalarıdırlar. Her deyim, her atasözü ait olduğu milletin damgasını taşır. Bizim deyimlerimiz ve atasözlerimiz ve hatta dilimizi kullanırkenki üslup ve duruşumuz milletimizin, ahlakımızın damgasını taşır. Mesela şu iki seyyaha kulak verelim. Osmanlı beyefendilerinin konuşmaları ciddidir. Kısa söz söylerler. Kendilerine de dilek ve maksatların kısaca anlatılmasını isterler. Osmanlılar vakur, terbiyeli, edepli bir millettir. Terbiye ve nezaket kaidelerini hiç ihmal etmezler. Hangi sosyal tabakaya mensup olurlarsa olsunlar, hareketlerinde açıkça vakar görünür. Huzur ve sükuna çok düşkündürler. Kimseyi rahatsız etmezler, kendilerini rahatsız edeni de hoş görmezler. Az heyecanlı, az meraklıdırlar. Sokakta bir şey için toplanmak, birbirini kovalamak, taşkınlıkta bulunmak gibi hareketler Osmanlı şehirlerinde görülmez.
1: Anadolu irfanı.
0: Üzerinde konuşulan konuların anlaşılmasını kolaylaştıran, anlamı

Renklendiren ve çoğu zaman dakikalarca konuşularak ifade edilemeyecek fikirleri bir çırpıda dile getirmeye yarayan deyimler, bir toplumun diline yansıyan kültürünün izlerini, ipuçlarını ortaya koyarak anlatım gücünü artırıcı, kimi zaman hoşa gidecek, söylenene zevk veren ve hatırda kalmayı sağlayan zekice öğeler içermektedir. Tüm dillerde var olan atasözleri ve deyimler, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, felsefe, tarih, ahlak, folklor gibi birçok yönlerden inceleme konusu edilmeye değer milli söz varlıklarımızdır. Bunlar aynı zamanda deyiş güzelliği, anlatım gücü ve kavram zenginliği bakımından da son derece önemli dil yapılarıdır. Başlangıçta mahalli olarak doğan ve daha sonra zaman süzgecinden geçmek suretiyle en mükemmel bir şekilde genelleşen atasözlerinin her biri bir tecrübenin sonunda söylenmiş olup aynı zamanda bir hayat felsefesini yansıtırlar. Kalıp kıyafetle adam adam olmaz. İşini bilmeyen kasap ne bıçak kor ne masat. Yazın başı pişmeyenin kışın aşı pişmez. Atasözlerimizin bir başka özelliği de toplumun inançlarıyla davranış biçimlerini aktarma aracı olarak kullanılabilmeleridir. Onlarda halkın yüzyıllar boyu geçirdiği tecrübelerle bu tecrübeler sonucunda oluşmuş değer, düşünce, kanaat, yaklaşım ve geleneklerin izlerini buluruz. Birçok hatip, şair ve yazarda ya da sözde kudret arayanlarda atasözleri ve deyimlerden yararlanmışlar, milli kültürün güçlü sembolleri olarak ve söylediklerine inandırıcı bir hava verebilmek, ataların sözlerinden destek bulmak, sözlerini süslemek, düşüncelerini güçlendirmek, söylemek istediklerini daha açık, net ve etkili bir biçimde ifade etmek için bu söz varlıklarına sıkça başvurmuşlardır. Şiirlere konu edinilmiş atasözlerimizden birkaç örnek verelim. İyiliği yap, denize at. Balık bilmezse Halık bilir. Kıl eylügi, sal suya ki deryalar eder dur. Şol katriyi kim ebr atayı sadef eyler. Başın reisin çok olduğu iş murad üzre olmaz. İki alemde Necati sana bir yar yeter. Ber murad olmaz ol iş, andaki server çoğulur. Dar yerde mihmana, misafire yer bulunmaz. Şehri fenada, zahidi nadana yer bulunmaz. Zira ki tengirdür, mihmana yer bulunmaz. Ehli irfan kadrini, irfan sahibi olanlar anlar. Ehli irfan kadrin anlar, sahibi irfan olan. Kanda bilsin gevherin kıymetini, nadan olan. Erde ya mal ya kemal gerektir. Ey ziyai, kemale sayeyle ki gerek erde ya kemal ya mal. Hak denince akan sular durur. Hak geldi, batıl zail oldu ayetinden mülhemdir. Hak yerini bulur, haksızlığın er geç ortaya çıkacağını, ah alan olmaz, kötülük ettiği için beddua alan kişinin İflah olmayacağını, etme bulursun, inleme ölürsün. İnsanların nasıl davranırlarsa öyle karşılık göreceklerini ve mazlumun ahı indirir şahı, zulüm gören kimsenin bedduasının tutacağını anlatan atasözlerimizdir. Helalzade barıştırır, haramzade karıştırır. Kötü huylu kişilerin başkalarının arasını açıp anlaşmalarına engel olduğu, soylu kişininse ara buluculuk yaparak insanların anlaşmalarına yardım ettiği anlamında kullanılan, insanları barıştırmanın bir erdem olduğunu ifade eden bir atasözüdür. Zenginin sermayesi kasasında, alimin sermayesi kafasında. Atasözü, zengin kişinin zenginliğinin parasının olduğunu, bilgin kişinin zenginliğinin ise kafasındaki bilgisi, düşüncesi olduğunu, akıl adama sermayedir atasözü de bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısının akıl olduğunu ifade eder. İnsanlar çeşitli konularda yanıla yanıla olgunlaşır, bilgi sahibi olur. Deneyim kazanır anlamındaki
adam

0: Yanıla yanıla alim olur atasözü ise bilimsel bilginin niteliğine vurgu yapması yönünden dikkate değer bir atasözümüzdür. Çürük merdivenle dama çıkılmaz, çürük iple kuyuya inilmez atasözleri de sağlam dayanakları olmayan bir işte başarıya ulaşılamayacağını belirterek yine bilimsel bilginin güvenirliliğini desteklemektedir. Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur atasözleri. Cahil insanlara laf anlatmak, onları bir konuda ikna etmenin çok zor olduğunu anlatmaktadır. Ne mal iledir, ne sal iledir beyim, ululuk kemal iledir. Büyük ve hatırı sayılır kişi olmanın sağlam bir karakter ve olgunluk gerektirdiğini ifade eden ve alim insanlara verilen değeri anlatan atasözleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzer anlamda kullanılan güzel bir atasözü de alimle sohbet lale, mercan incedir. Cahille sohbet her gün bir can incitir. Acem kılıcı gibi iki taraflı kesmek deyimi her iki tarafı idare eden güvenilmez kişileri ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş atasözü. İnsanlar ait oldukları ortamdan uzak kaldıklarında mutsuz olurlar. İnsan ne kadar iyi, lüks bir ortamda olsa da yurdunu, vatanını, ait olduğu ortamı özler, arar anlamına gelmektedir. Gurbete düşmüş bir insan ne denli varlık içinde bir yaşam sürüyor olsa da doğup büyüdüğü yeri arar anlamına gelen yağ delde beylik sürmekten yurtta züğürt gezmek yeğdir atasözü vatanseverliği anlatan diğer bir deyişimizdir. Yabancı köpek yedi mahalleden kovulur ve yabancı koyun kenara yatar atasözleri de kişilerin yabancı bir çevreye girdiklerinde toplum içerisinde hoşnutsuzlukla karşılanabileceklerini ifade etmektedir. Yine ya devlet başa ya kuzgun leşe atasözü ise bir toplum kendini yöneten ve idare eden bir devletten yoksun ise düşmanları onun üzerine üşüşür ve onu kolayca yok ederler anlamıyla hem vatanseverliğin hem de devletin varlığının gerekliliğini güzel bir şekilde ifade etmektedir. Şu beyitlerse şairlerimiz tarafından yazılmasına rağmen birer darbu mesele dönüşmüş, adeta atasözlerimiz gibi şöhret bulmuştur. Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler. Sükût etmek gibi nadane alemde cevap olmaz. Mihneti kendiye zevk etmedir alemde hüner. Takdir-i hüda kuvveti bazu ile dönmez. Bir şem'i hak yaka cihan üflese sönmez.
1: Anadolu İrfanı.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen evlat müjdesi.
1: Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce, doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar, korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki dedi. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i fani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey dedi. Onlar, Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir dediler.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın

kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri Yeni Yıla merhaba.

0: 2 dakika.
1: Şöyle bir teori var. Kişi bir şeye niyet ettiğinde o niyetini gerçekleştirecek enerjiyi beyin üretiyor. Ama biz niyet ediyoruz ama yapamıyoruz. Niyet ediyoruz, yapamıyoruz. Bir süre sonra bilinçaltı bizim bu niyetimizi gerçekçi görmemeye başlıyor ve dirençler oluşuyor. Dirençler oluştuğunda kilodan başlayın da kendimize yabancılaşmaya kadar da bir sürü istenmeyen süreci getiriyor. Ruhsal apseler dediğimiz o apseler bir yerlerde oluşuyor. O zaman bizim somut, yapılabilir, algılanabilir, kolay olandan en zora doğru başlamak. Hani sistemli duyarsızlaşma, hani nefse savaş açmadan, çünkü ifade var ya eserlerde geçer, nefse aleni savaş açana nefis galebe çalar. Yani biz onunla baş edemeyiz. Onun için böyle keskin, katı kurallarla plan yapmak yerine yapılan planlara tabi olmak, mesela Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, bilinç seviyesini yüksek tutmak aslı olan. Bu konuda sağlıklı beslenmeden tutun da özellikle dönemimizin en temel sorunu egzersiz. Yani o fiziksel hareket ihtiyacı, günlük olarak bedenin hareket etme ihtiyacı vardır, rızık olarak. Bir hareket alanı vardır ibadetler gibi. Bu hareket becerimizi ortaya koymak, yabani hayatın içerisinde yaşayan atları terbiye etmek için önce çok uzun süre bir koşturma vardır. O koşturma ve birikmiş o enerjiyi sağlıktan sonra terbiye edip planlamaya götürebiliyor. Eğer bizim de planlarımızı uygulamakta bir zorlanma sürecimiz varsa fizikten başlayalım. Bedensel anlamda enerji tıkanmalarımız var mı? Onun için o enerji tıkanmaları açalım. Bunun için de farklı çözümlerimiz olabilir. Hani spor yapmaktan tutun da ibadeti arttırmaya kadar egzersizlerle birlikte oruçlar olabilir ya da farklı tavsiye edilen ne kadar dini kaynaksa ve ne kadar sahihse niyet gücümüz o kadar yüksek olur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.
2: Elhamdülillah.

Elhamdülillah.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir, kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım? Bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek. Bir de içtimai hazırlık, yani toplumsal olarak bütün Müslümanların bir takım şeylere hazırlanması, bu da çok önemli. Şimdi bunu da tabii aydın Müslümanlar, münevver Müslümanlar, mütefekkir Müslümanlar, alim Müslümanlar, lider Müslümanlar, gruplarının başında olan, önünde olan İslami meseleleri iyi bilen Müslümanlar ayarlayacak. Bu sene İslam için topluca neler yapabiliriz? Ne gibi güzel kararlar alırız? Şehrimizde neler yapabiliriz? Oturduğumuz beldemizde neler yapabiliriz? Ülkemizde neler yapabiliriz? İslam ülkeleri arasında neler yapabiliriz? Topluca, grup halinde ve dünyaya açılmış bir İslami çalışma olarak neler yapabiliriz? İslam'ı başka nerelere yayabiliriz? Nasıl tanıtabiliriz? Nasıl reklamını yapabiliriz? Nerelerde ne gibi çalışmalar yaparsak İslam oralara yerleşir? Nerelerde ne kadar Müslüman var? O kardeşlerimizle tanışıp acaba onlarla ya onlara yardımcı olabilir miyiz? Onlardan istifade edebilir miyiz diye bir de içtimai planlamalar yapmalıyız.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Müminun Suresi 1-50. Ayetleri dinleyeceksiniz.

Mü'minun Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 118 ayettir. Adını baş tarafında müminlerin konu edilmesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Onlar zekat vazifesini ifa ederler. Onlar edep yerlerini, iffetlerini korurlar. Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları kendi cariyeleriyle münasebet kurarlar. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Kim bu helal olandan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar ki namazlarını vaktinde ve gereğince kılmaya devam ederler. İşte onlar varis olanların ta kendileridir. Onlar cennetlerin en yücesi Firdevs'e varis olacaklardır. Ki bu mirasçılar orada ebedi kalacaklardır. Andolsun ki biz ilk insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onun neslini ondaki bir nutfe yani spermayla yumurtayı aşılamış olarak sağlam ve emin bir yer olan rahime yerleştirdik. Sonra rahimde o nutfeyi, zigotu bir alaka yaptık derken o alakayı da bir mudgaya, mudgayı da kemiklere çevirdik. O kemiklere de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir varlık yaptık. Varlıkları yaratıp şekil verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından şüphesiz öleceksiniz. Sonra siz kıyamet gününde mutlaka diriltileceksiniz. Andolsun ki üstünüzde 7 yol ve 7 tabaka gök yarattık. Biz yaratma işinden gafil değiliz. Gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine onunla Tur-i Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Hem onların hem de gemilerin üzerinde taşınırsınız. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik de onlara ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala emrine uygun yaşamaz, azabından sakınmaz mısınız?'' dedi. Kavminin inkarcılarından ileri gelenleri de dedi ki ''Bu Nuh, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette melekleri indirirdi. Nitekim biz önceki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. O, kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizle ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona hayvanların her birinden erkek ve dişi birer çiftle aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. O zulmedenler hakkında onları

0: Kurtarmak için sakın bana başvurma. Çünkü onlar boğulmayı hak etmişlerdir. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kâfirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni mübarek bir inilecek yere indir. Sen o yere indirenlerin en hayırlısısın. Doğrusu bu Nuh kıssasında nice ibretler vardır. Biz insanları elbette imtihan etmekteyiz. Sonra onların ardından diğer bir nesil olan Ad kavmini var ettik. Onların içinde de kendilerinden bir peygamber olan Hud'u gönderdik. Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Kendilerine, dünya hayatında refah verdiğimiz halde, kafir olan ve ahirete kavuşmayı yalanlayan kavminden ileri gelenler şöyle dediler. Bu, sizin gibi bir insandan başkası değildir. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayan aciz kimselersiniz demektir. Siz öldüğünüz, toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman, gerçekten sizin kabirlerden çıkarılmış olacağınızı, diriltileceğinizi mi size vaat ediyor ve sizi bununla mı korkutuyor? O tehdit edildiğiniz, öldükten sonra dirilmenin gerçek olması ne kadar hem de ne kadar uzak. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz de yaşarız. Biz öldükten sonra diriltilecek de değiliz. O, Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdan başkası değildir. Biz ona inanan kimseler de değiliz. Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Allah, onlar çok geçmeden elbette pişman olacaklar, buyurdu. Derken, onları hak ettikleri o korkunç çığlık yakalayıverdi. Böylece onları sel süprüntüsü haline getirdik. Artık defolup gitsin böylesi zalim kavim. Sonra onların ardından başka başka nesiller ve ümmetler yaratıp yetiştirdik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de onu erteleyebilir. Biz ümmetlere peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardınca helak edip gönderdik ve onları ibretlik hikayeler yaptık. Artık iman etmeyen kavim uzak olsun, onların canı cehenneme. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplumdular. Kavimleri olan İsrail oğulları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz, dediler. Onları yalanladılar ve helak edilenler güruhuna dahil oldular. Andolsun ki biz Musa'ya, belki kavmi doğru yolu bulur diye kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize işaret eden birer ibret vesilesi yaptık ve onları oturmaya uygun, akarsuyu olan bir tepede barındırdık. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Müminun Suresi 1-50. Ayetleri dinlediniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağımı bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar

mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor, muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet, işte kameri aylar böyle. İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir.

güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Jül Sezar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Jül Sezar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay yani yeni ay batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rüyet-i hilal, kısaca rüyet adı verilmektedir. İki içtima ya da rüyet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rüyet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rüyete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicri takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aliminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir.
Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.

0: sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Yeni bir programla daha huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda sirkadiyen beslenmeyi konuşacağız değerli dinleyenler. Stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı Doktor Maksude Hanedar Kılıç bizimle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Maksude Hanım.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Evet, bugün sirkadiyen beslenmeyi konuşacağız dedik ama sirkadiyen kavramı çok aşina olduğumuz bir kavram değil. İsterseniz öncelikle sirkadiyen nedir, bu kavram üzerinden başlayalım. Sonrasında da beslenme nasıl olacak, nasıl bizim hayatımızı etkiliyor, bütün bunları değerlendirelim. Söz sizde, lütfen buyurun.
2: Tabii ki. Şimdi sirkadiyen kelimesi tabii ki tıpta birçok şeyin olduğu gibi Latince türemiş bir kelime. Sirkadiyen kelime anlamıyla sirka yaklaşık, dies de gün kelimelerinden meydana geliyor. Yaklaşık bir gün anlamını taşımaktadır. Yani bir gün içerisinde bedende meydana gelen değişikliklerin, günün ışığına göre meydana gelen değişikliklerin düzenini anlatmaktadır. Yaklaşık 24 saat süren aydınlık ve karanlık döngüsü canlıları yaşam ortamlarındaki döngüsel değişiklikleri yönlendirir. Canlılar üzerindeki bu döngüsel, fizyolojik, biyokimyasal ve davranışsal etkiler sirkadiyen ritim olarak tanımlanmaktadır. Yani bu sirkadiyen dediğimiz ritim gün ışığına göre ayarlanmaktır. Gece salgılanması gereken hormonlar, gecenin biyokimyası, gecenin ritmi farklı, gündüzün ritmi farklı bedenimizde.
1: Peki sirkadiyen ritimlere örnek verecek olursak neler söylemek istersiniz?
2: Genel daha kolay anlayalım diyerekten birkaç örnek vereyim ben size. Mesela glukoz tolerans dediğimiz glukoz hassasiyeti, yani yediğimiz şeker ve karbonhidrat yiyeceklerin vücudumuzda metabolizmaya giriş dengesi. Nasıl olur? Glukoz hassasiyeti gün ışığında zirve yapar ve gece karanlık döngüsünde daha düşüktür. Bu yüzden beslenme gün ışığında olmalı diyoruz. Yani şöyle bir açıklama yapabiliriz bu konuda. Gündüz yediğimiz

0: Glikoz metabolizması düzgün işler, gereken yerlere gider. Ama gece yeniden alınan karbonhidrat ve glikoz bize doğru işlenemediği için, gerekli yerlere gidemediği için yağ deposu olarak geri döner.
1: Evet.
0: Mesela
1: buyurun lütfen.
0: Başka bir önemli hormon, bu sirkadyen ritmi adeta orkestra şefi diyebiliriz, melatonin. Melatonin dediğimiz hormon uyku hormonudur. Sabah 07'de düşer. Yani gün ışığı açmaya başladığı zaman, gün ışığı geldiği zaman uyku hormonumuz tamamen sıfırlanıyor gibi. Neden? Çünkü güne başlayıp hayata devam etmemiz gerekiyor. Ve gece de 20'de yükselmeye başlıyor. Yani gün ışığı kaybolduğu zaman, gece olduğu zaman, karanlık olduğu zaman, beden gün ışığını görmediği zaman melatonin salgılanmaya başlıyor. Yani uykuya geçme moduna bu hormon bizi hazırlıyor.
1: Doğal olarak vücudumuzun bir ritmi var. Bu da güneşin döngüsüne göre değişiyor diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Yani bu gece ve gündüz boş yere yaratılmamış.
1: Bir sebebi
0: evet,
1: var.
0: Evet.
1: Evet. Peki sirkadiyen ritim dediğimiz bu nasıl çalışıyor daha doğrusu?
0: Evet, oraya geçelim. Şimdi sirkadiyen ritim dediğimiz ritim bedenimizde iki yerden yönetiliyor. Biri merkezi saat, biri periferik saat. Aynı bildiğimiz saat gibi beynimizde de bir saat var ve periferik organlarımızda da saatler var. Yani bu organlarımız da bizim gün ve gece olduğunu anlıyor. Hangi saatte ne yapması gerektiğini biliyor ve ona göre işlevlerini gerçekleştiriyorlar. Mesela merkezi saat dediğimiz şey vücudu ışık veya güneşe göre senkronize edip bunun için öncelikle aydınlık ve karanlık döngüsünü kullanıyor. Hipotalamus dediğimiz tam iki gözümüzün ortasında göz sinirlerinin kesiştiği yerin üstünde hipotalamus bezimiz var. Bütün hormonal sistemimizin orkestra şefidir burası. Onun üzerindeki bir çekirdek. Bu çekirdekten bir saat, merkezi saat olarak algılanıyor. Yani buradaki merkezi saat görevi yapıyor buradaki çekirdek. Periferik saat dediğimiz saat de mesela karaciğer, pankreas, bağırsaklar, iskelet kası, yağ dokusunda bulunuyor ve bu merkezden gelen uyarılara karşı bir o organların otonomik ritmini oluşturuyor.
1: Birbiriyle iletişim halinde.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla tam siz iki gözün ortasında deyince bu genel olarak ışığı da rahatlıkla algılayabilen bir yerde bulunduğu için.
0: Aynen şöyle oluyor. Yani insanı hayretler içinde bırakan ve yani mucize olduğunu ispat eden bir şey. Göz kapağımız açık. Korneadan içeri gün ışığı giriyor. Retinaya düşüyor. Gözün içindeki, göz kesenin içindeki retina tabakasına düşüyor. Retina tabakasındaki sinirler bu ışığı algılıyor ve hipotalamus'a iletiyor. Hipotalamus'taki bu orkestra şefindeki o çekirdek bu ışığı görüp melatonin salgılamamasını arka tarafa epifiz bezine iletiyor.
1: Öyle belirliyor, evet. Merkezi saat beynimizdeki saat dedik, bir de periferik saat organlarımızda olan saat, birbiriyle uyumlu mu olması gerekiyor sağlıklı bir hayat için?
0: Muhakkak o düzen o şekilde kurulmuş. Yani hem gün ışığına göre, merkezi saatten periferik organlara iletilen uyarıya göre o organlar çalışma düzenini ayarlıyorlar. Hangi saatte hangi hormonu salgılayacak, ne düzeyde salgılayacak, ne zaman kesecek. Bunlar hep dediğim gibi bu saate uygun olarak çalışıyor.
1: Evet. Peki günümüzde bu ritmi etkileyen faktörler var mı hocam?
0: En önemlisi beslenme. Bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Sirkadyen saati etkileyen dış etmenlerden biri olan beslenme sirkadyen bir olaydır. Yani biz günün 24 saati yemek yemeyiz, beslenmeyiz. Belli zamanlarda besin alırız. Belli zamanlarda acıkırız. Beslenmenin zamanı, yeterli ve dengeli beslenmek, ana öğünlerdeki makro besin öğelerinin dağılımını ayarlamak, sirkadyen saatleriyle metabolizma arasındaki dengenin ve sağlığın bozulmaması için önem taşır.
1: Evet, beslenmenin zamanı dediniz. Bunu biraz daha açar mısınız? Sağlıklı bir insan için olması gereken zaman nedir beslenmede?
0: Şimdi sirkadyen beslenmeden öğrendiğimiz, yapılan çalışmalardan vardığımız sonuç şu: gün ışığı gördüğümüz zamanlarda beslenmemizi yapıyoruz. Gün ışığı kaybolduktan sonra, yani güneş battıktan sonra beslenmeyi kesiyoruz. Vücudun metabolik olayların sağlıklı işleyebilmesi için özellikle akşam güneş battıktan sonra beslenmek vücuda zarar veriyor yarar yerine.
1: Sağlıklı olan günün ritmine göre, güneşin evet, ritmine göre evet, hareket etmek gerekiyor.
0: Evet. Ayrıca ışık, melatonin, sıcaklık gibi diğer faktörlerden de etkilenen bu hassas sirkadyen sistem modern yaşamla birlikte maalesef değişime uğramıştır.
1: Peki bu ritmi bozan unsurlar nedir hocam?
0: Şimdi modern toplumların yaşam tarzı, çevresel faktörleri, örneğin yapay aydınlatma, maalesef günümüzde çoğumuzun maruz kaldığı mavi ışık, tablet ve telefonlardan gözümüze, retinamıza düşen ışık. Jet lag dediğimiz uçak yolculuğuyla oluşan değişiklikler. Vardiyalı çalışma, gece çalışma, uzun mesailer, enerji yoğun gıdalara 24 saat erişim. Yani gecenin bir vaktinde yüksek karbonhidratlı bir şey yemek. Uzun mesafeli uçak seyahatleri, gece yeme sendromu, yani gecenin birinde kalkıp çok acıktım deyip bir şeyler yediğiniz zaman sistemi tamamen bozuyorsunuz. Ve uyku bozuklukları, yani gece uykunun yetersiz olması bu sirkadyen ritmin bozulmasına sebep oluyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama sizin bu beslenmeyle ilgili çok ciddi çalışmalarınız var. Buna binaen de sormak istiyorum. Beslenme bir alışkanlık tarzı biliyoruz. Kişi gece yemeğe alışınca ondan kurtulması da biraz zor oluyor sanırım. Biz vücudu nasıl alıştırırsak onu talep ediyor. Bu konuda da biz bu sağlıklı bilgilerin farkına varırsak belki gece yemelerimizi gündüze çekeceğiz bu durumda.
0: Gece yeme isteğini arttıran faktörler de var. Bu konuyla çok ilgili değilim. Onu da bir artı parantez söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Karbonhidrat içeriği yüksek beslenme. Mesela ekmek yediğiniz zaman 2-3 saat sonra acıkırsınız. Tatlı yediğiniz zaman 2-3 saat sonra acıkırsınız. Çünkü aldığınız karbonhidrat özellikle basit karbonhidratsa çok hızlı insülin piki yapar. İnsülin piki yaptığı zaman şeker hızlı düşer. Şeker düştüğünüz zaman yine acıkırsınız. Yani o yüzden bizim acıkmamızı engelleyen en önemli şeylerden bir tanesi protein ve gerçek sağlıklı yağ içeriği yüksek beslenme. Yani ne kadar öğünümüzde karbonhidrat içeriği yüksekse özellikle basit karbonhidrat dediğimiz hani proteinle birlikte olmayan kompleks olmayan karbonhidratlarla beslendiğimiz zaman sık acıkma, yanlış zamanda acıkma şikayetlerimiz oluyor maalesef.
1: Evet, yoksa akşam yemeği yedikten sonra normal şartta acıkmamamız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ama yatmadan önce tekrar bir açlık oluşuyorsa o beslenmemizin içeriğiyle
0: kesinlikle
1: alakalı.
0: Kesinlikle. Akşam yemeğinin yoğun karbonhidrat içeriğiyle alakalıdır.
1: Evet. Yine sirkadiyen ritme dönecek olursak bunu etkileyen faktörler var dediniz. Melatonin, sıcaklık, jet lag gibi. Bunları biraz daha açalım isterseniz.
0: Sirkadiyen ritmi etkileyen faktörler biraz daha açacak olursak. Geçmişte insan yaşantısı gündüz ve gece döngülerine uyum sağlarken elektriğin olmadığı bir çağ düşünün. Gece güneş battıktan sonra kişinin maruz kaldığı gecenin karanlığı, değil mi?
1: O zaman bu kadim kültürde aslında çok doğru yapılıyormuş bu modern teknoloji çağına geçmeden
0: aynen
1: önce.
0: Aynen öyle. Olması gereken fizyolojik olan gece güneş battıktan sonra hayat hızımızı azaltmak, dinlenmeye geçmek. Geceleri biz dinlenmek için yarattık diyor Allah Teala zaten.
1: Evet,
0: Kur'an-ı Kerim ne kadar önemli. Yani hem bedenimizin hem metabolizmamızın hem de ruhumuzun dinlenmesi için. Dinlenmemiz gereken zamanlarda biz günlük hayatta yaptığımız şeylere özellikle beslenmeye devam ediyoruz. İşler tamamen tersine dönüyor tabii ki. Karışıyor. Geçmişte insan yaşantısı gündüz ve gece döngülerine uyum sağlarken günümüz şartlarında bu düzen değişime uğramış ve sirkadyen ritmi etkilemiştir. Sirkadyen sistemdeki bozulmanın en önemli sebebi bu düzensiz hayat tarzıdır. Mesela ışık. Sirkadyen ritmi etkilenen en önemli faktör bu hipotalamusta dediğim suprachiasmatik nükleus, yani merkezi saatin bulunduğu nükleustaki nükleusu etkileyen ışıktır. Yani gözümüzden, retinamızdan gelip hipotalamusa, o nükleusa ulaşan ışık. Retinaya düşüyor. Buradan nükleusta uyarıldıktan sonra, merkezi saat uyarıldıktan sonra arkada pineal bezde, yani epifiz bezinde melatonin salgılanması gerçekleşiyor. Melatonin ne zaman salgılanıyor? Retinada ışık düşmediği zaman. Yani akşam olduğu zaman. Yani biz akşam olunca melatonin salgılanması başlasın ki insanlar uykuya geçsin, dinlenmeye başlasınlar.
1: Peki biz gün içerisinde gözümüzü kapattığımızda ya da karanlık odada da yine bu melatonin salgılanır mı?
0: Kesinlikle. O konuda şunu söyleyeyim. Gece uyunduğunda da önerilen, tavsiye edilen şu, yine ortamda hiç ışık bulunmaması. Melatonin sağlıklı bir şekilde salgılanıp yeterli salgılanması ve hani vücudumuzu koruyabilmesi için, görevini yapabilmesi için, hatta
1: uyku bandı.
0: Uyku bantları takılıyor ya.
1: Evet.
0: Onun olması, uyuduğumuz ortamda televizyon, tablet, telefon gibi ışıkların olmaması, hatta çalar saatin ışığının bile olmaması. Çünkü o her halükarda gözümüzü kapattığımızda dahi tamam, direkt retinaya düşmüyor ama göz kapağının üzerinden bir şekilde beyin bunu algılıyor. Zifiri karanlıkta uyuduğunuz zaman, hatta mesela perdeleri tamamen kapatıp içeri odanıza hiç ışık girmeyecek, sabah uyanamazsınız.
1: Çok doğru.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani böyle bir uyku daha kaliteli bir uyku oluyor. Ama sabah güneş ışığıyla birlikte de bu melatonin güneş ışığını görmeye başladığı zaman normalde azalır ve uyku uykudan uyanıklık düzenine geçmeye başlıyorsunuz.
1: Uyku düzenimizin sağlıklı olması da ışığa bağlı, günün ışığına bağlı.
0: Evet, aynen öyle. Ve bunun olması için de gece de lazım.
1: Gece de lazım.
0: Evet, geceyi de iyi...

0: iyi bir uykuyla, kaliteli bir uykuyla geçirmek gerekiyor.
1: Bu bir döngü halinde devam ediyor sanırım. Gece rahat, iyi, derin uyumayan gündüzü de etkiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Bütün hormonlar karışıyor.
0: Sadece şey değil, mesela demin söylediğim gibi glukoz metabolizması etkileniyor. Yani insülin direncinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Tamam, beslenme çok etkili. Yanlış beslenince insülin direnci oluyor. Ama melatonin de bu glukoz toleransını, intoleransına sebep oluyor. Yani aldığımız şeker yeterli metabolize edilemediği için insülin direnci gelişiyor.
1: Söylediğiniz o kadar önemli bir şey ki, biz genellikle diyabet hastalıklarında çoğunlukla beslenme üzerinde duruyoruz sizin de ifade ettiğiniz gibi. Oysa uyku saatinin olması ya da ışığa ne kadar maruz kalıp kalmadığımız da onu etkiliyor ciddi oranda.
0: Kesinlikle. Az uyku yağanlarda bu hastalıkların daha çok olduğunu görüyoruz. Biz hep diyabet hastalarında önce yaşam tarzı diyoruz tedavi vermek için. Yaşam tarzının içinde beslenmeden daha önemli egzersiz ve şey de var. Uyku düzeni de var. Doğal yaşam. Yani yaratılışımıza uygun bir şekilde yaşamak bütün sağlığın başı diyelim.
1: Evet, sirkadiyen ritmi etkileyen faktörlerden bahsetmiştiniz. Biraz daha açalım lütfen, buyurun.
0: Melatoninden bahsettik. Gecenin orkestra şefi, hep evet, aynı şeyi kullanıyorum ama melatonin sağlık salgılanması önemli.
1: Melatonin dediğiniz uyku hormonu, halk arasında bizim bildiğimiz.
0: Evet, epifizden salgılanıyor beynimizde. Triptofan denilen bir amino asitten sentezleniyor. Melatoninin salgılanması gece uzunluğuna göre değişim gösterdiğinden melatonin mevsimsel değişikleriyle sirkadiyen ritimler arasında senkronizasyondan sorumlu. Yani kışın geceler daha uzun olduğu için daha fazla salgılanıyor. Yazın daha kısa geceler olduğu için daha az salgılanıyor. Çünkü güneş erken doğuyor. Evet. O yüzden melatonin erken düşüyor seviyesi.
1: Sadece güne göre değil, mevsimsel de döngüyü
0: tabii
1: yaşıyor vücudumuz.
0: Tabii. İşte hep güneş ışığı içerisine
1: evet
0: giriyor.
1: Evet.
0: Sıcaklık, bu sirkadiyen ritmi etkilenen önemli faktörlerden bir tanesi sıcaklık. Beden sabahları en yüksek ısı yapımı üretimini yaparken, sağlarken bu geceye doğru azalıyor. Öğleden sonra ve geceye doğru azalıyor. Bu tür sirkadiyen ısı üretimi, yani termojeniz, kahvaltıyı atlayan ve akşama doğru daha çok yemek yiyen kişilerin vücut ağırlığındaki artışları açıklar niteliktedir. Yani gündüz yemiyorsunuz, bütün gün aç duruyorsunuz. Akşama doğru zaten ısı üretiminiz, daha doğrusu aldığınız besinlerden enerji üretiminiz azalıyor. Enerji üretemiyorsunuz, onu yağ olarak depoluyorsunuz. Öğleden sonra özellikle başlangıçta söylediğimiz gibi güneş battıktan sonra alınan her besin vücudumuzda enerji üretimi değil, yağ deposu olarak
1: kilo almaya
0: evet
1: sebep olabiliyor.
0: Aynen.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bazen duyuyoruz, ben gündüz sabah insanıyım ya da gece insanıyım diye. Bu kişiye göre değişebilir mi, yoksa bizim alışkanlıklarımız vesilesiyle mi değişiyor da biz o hale geliyoruz?
0: Şöyle, merkezi saat ve periferik saat dediğimiz açıklamalar vardı başlangıçta. Herkesin bu saatler mutasyona uğrayabiliyor, değişebiliyor. Her kişi de farklı tabii ki. Ama doğal olan o mutasyon niye olmuş, bir de o var.
1: Evet.
0: Yaşam tarzımız. Aynen. Olmuş. Yaşam tarzımız bunu ortaya çıkarmış olabilir. O konuda yapılan çalışmalarda mesela farelerde mutant genleri olan farelerde bu uyku uyanıklık düzeninin bozulduğu ve o yüzden glukoz metabolizmasında bozulduğu görülmüş.
1: Biz kendi elimizle bozuyoruz onu.
0: Kesinlikle.
1: Aslında. Yaratılışımızda böyle bir sistem yok.
0: Evet.
1: Günün döngüsüne göre ayarlıyor vücudumuz. Evet, sıcaklık da etkiliyor dedik. Başka neler var?
0: Günümüz seyahat şartlarında mesela uzun süreli uçak yolculuklarında oluşan bir terim var. Jet lag diye.
1: Evet.
0: Zaman dilimleri farklı olan bölgeler arasındaki seyahat. Yani transmeridyen hava yolculuğu olarak. Yani dünyanın doğusundan batısına 8 saat, 10 saat, 12 saat olan bir yolculuk. Uçakla bu yolculuğu yaptığın zaman bireyin biyolojik saati, varılan ülkenin gece ve gündüz arasındaki farkında coğrafi saatine, uyku düzenine, yemek yeme ve çalışma saatine uyum göstermekte zorlanabilmektedir. Neden? Çünkü içeride bir sistem var. Siz aniden gündüzden geceye geçiyorsunuz. İçerideki saat şaşırıyor. Şaşırdığı için o hormonal düzende bir şekilde bozuluyor.
1: Biz bunu ani uyanışlarda bile yaşıyoruz bazen.
0: Geceleyin değil mi?
1: Birden uyandığımızda insanın o adapte olması zorlanabiliyor.
0: Evet. Evet. Mesela bu konuda vardiyalı çalışma durumu önemli. Gece
1: evet
0: çalışanlarda metabolik hastalıklar, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, kanser gibi hastalığın görülme sıklığı yükseliyor. Sinirin problemleri şey yapıyor. Çünkü gece normalde bu sistemlerin dinlenmeye geçti sistem, zaman dilimi. Ama insanlar o saat dilimlerinde gece çalıştığı için ayakta kalmak zorunda. Ayakta kalınca da bütün bu sistemler bir şekilde payını alıyor.

0: Ve sağlıklı olsun ki yani o metabolizmanızı bozmasın. Çünkü bu tip ışığa maruz kalmak kilo alımıyla, hipertansiyonla, obeziteyle yani yağ dokusunun artmasıyla hatta bazı ruhsal rahatsızlıklarla, anksiyeteyle, depresyonla birçok şeyle
1: Tabii.
0: alakalı.
1: Ve bütün bunlar da kalp rahatsızlıklarına sebep oluyor diyelim.
0: Metabolizma bozulduğu zaman damar duvarı bozuluyor. Damar duvarı bozulduğu zaman da zaten kalp ve damar hastalıklarının çıkması olası.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki sirkadiyen ritimle metabolizmanın ilişkisinden siz yine bahsettiniz ama biraz daha açalım isterseniz.
0: Şimdi özellikle metabolik homeostaz dediğimiz metabolik düzenlemenin sağlanabilmesi için sirkadiyen ritim ve metabolizma ilişkisi çift taraflı incelenmelidir. Hormonlar merkezi sinir sistemi ile metabolik organlar arasındaki etkileşimi düzenlediğinden metabolik homeostaz da önemli ve gereklidir. Bir hormonun hedef doku üzerindeki etkinliğini hormonun ritmindeki çeşitlilik belirler. Yani hormon sabah salgılanması gerekiyor ama hayır öğleden sonra salgılanmışsa o hormonun işleyişi bozuluyor. Mesela çok önemli bizim birçok bağışıklık, ondan sonra karbonhidrat metabolizması da etkili bir hormon var, kortisol. Kortisol sabah 8'de pik yapıyor. Kortisol sabah 8'de değil de öğleden sonra pik yaptığı zaman kişinin bütün bu metabolik olayları tersine dönüyor. Ne oluyor ondan sonra? Kortisolun yan etkileri ortaya çıkıyor. Mesela yaşla ilgili sirkadiyen ritimle biraz bahsedelim. İlerleyen yaşa bağlı olarak vücudumuzdaki biyolojik değişimlerin hızı azalıyor. Fizyolojik bütünlük bozuluyor ve bunun sonucunda işlev kaybı, bazı sağlık problemleri meydana gelmektedir. Yaşlanmanın diyabet, kalp hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve nörodejeneratif bozukluklar gibi bazı hastalıklar için ciddi bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Farklı yaş gruplarında farelerle yapılan bir çalışmada ilerleyen yaş ile sirkadyen sistem arasındaki ilişki incelenmişti. Sonuç olarak farelerde yaşla birlikte sirkadyen uyumun azaldığı gösterilmiştir. Bu sirkadyen uyum azaldığı için hastalıkların davetiyesi ortaya çıkıyor. Yani işte o sirkadyen ritmi ne kadar düzgün sağlayabilirseniz doğal yaşamda bu hastalıkların da gelmesi gecikir veya gelmez.
1: Evet, yaşla birlikte vücuttaki değişimler olumsuz etkiliyor bu sistemi. Ama genç yaşta da bizim yaptıklarımız, hayat tarzımızda yaşlılığımızdaki durumu
0: maalesef
1: etkiliyor.
0: Maalesef. Belki çocukluk obezitesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Tamam, beslenme çok yanlış besleniyor. Yüksek karbonhidratlı fast food vesaire beslenmedi ama çocukların elinde o mavi ışığa maruz kalmak, gece geç saatlere kadar onları retinasından girip düşünsenize saat, merkezi saatini bozuyorsunuz. Bozduğunuz zaman da işte metabolizma ters
1: aslında bu
0: oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğiniz gibi sadece kişinin kendisinde bozulmakla kalmıyor. Belki sonraki nesillere de bu aktarılmış oluyor.
0: Kesinlikle. Epigenetikte onu inceliyor zaten. Yani biz kendimizi bozduğumuz zaman kendimizi bozuyoruz. Toplumu bozuyoruz. Bizden sonraki nesillere şey, o psikikte aktarım oluyor kesinlikle. O yüzden yani sorumluyuz bedenimizden.
1: Evet. Ve sadece sorumlu kendimizden değil sonraki nesillere de bıraktığımız
0: evet,
1: gen olarak
0: bunu bir düşünsek keşke biraz daha sorumlu oluruz aslında.
1: Evet. Biraz daha hassas ve dikkatli olabiliriz. Peki organların sirkadiyen ritmine yanıtı nasıl oluyor bu durumda?
0: Burada en önemli yağ dokusundan bahsedeyim ben. Adipoz doku yani yağ dokusu leptin ve adiponektin hormonlarını sirkadyen sistem ile sentez edilmektedir. Yani bu hormonlar bu ritme uygun olarak sentezlenir vücutta. Leptin hormonu adiponektine zıt olarak gecenin sabahın erken saatlerinde ve gecenin geç saatlerinde maksimum düzeyde salınmaktadır. Leptin seviyeleriyle yağlanmadaki artış bir ilişki içindedir.
1: Leptin hormonu tam olarak nedir?
0: Yağ dokusunu depolayan bir hormondur. İnsülin üretiminde ve kan glikoz dengesinin düzenlenmesine görevli olan pankreasın da kendisinde bir saati var. Bu çok mucizevi bir şey. Yani demin dedik periferik saat her organda, bazı organlarda özellikle var. Pankreasın bu saati, yani periferik saatinin olması. Mesela yapılan çalışmada pankreastaki saat genlerindeki mutasyon bu pankreastan insülin salgılayan beta hücrelerinin bozulmasına sebep oluyor. Beta hücreleri bozulunca da ne oluyor? Bildiğimiz gibi şeker hastalığı, diyabet ortaya çıkıyor. Ya insülin salgılanması azalıyor ya da insüline karşı bozuk insülin salgılandığı için insülin direnci ve sonrasında diyabet ortaya çıkıyor. Mesela böbrekler ve sirkadyen ritmi arasındaki ilişki, yine vücudun su tutumu, vücuttaki sıvı hacmi, sodyum potasyum dediğimiz elektrolitlerin dengesini etkilemektedir. Günün belirli saatlerinde bunlar değişiklik gösteriyor. Mide ve bağırsaklardaki sindirim ve emilim de sirkadyen ritimden etkileniyor. Bunu başlangıçta da söyledik. Hani gece beslenme olduğunda sindirim

0: tam gerçekleşmiyor. O da kişiye mide bağırsak rahatsızlığı olarak geri dönüyor.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, Sağlık, Sıhhat, Afiyet programındasınız ve stüdyoda misafirimiz iç hastalıkları uzmanı Doktor Maksude Hanedar Kılıç ve bugün sirkadiyen ritmi konuşuyoruz. Sirkadiyen ne demekti? Bir günün döngüsü ve vücudumuzun buna uyumunu konuşuyoruz daha doğrusu. Siz konunun başında beslenme zamanı da etkiler demiştiniz hocam. İsterseniz bunu biraz daha açalım. Sirkadiyen ritim ve beslenme ilişkisi nasıldır ve bizi nasıl etkiliyor?
0: Evet, biz şimdi hastalarımıza veya insanlarımıza beslenmenin, doğru beslenme nasıl olduğunu anlatırken şunu ye, bunu ye, şundan uzak dur vesaire derken ne zaman yiyeceğini de söylememiz gerekiyor.
2: Çok doğru.
0: Ne zaman yemeyeceğini, neyi yiyeceğini, neyi yemeyeceğini ve ne zaman yiyeceğini. Bu çok önemli.
2: Evet. Önemli biz bir genellikle kalan. İçerik hakkında duruyoruz beslenmenin. Evet. Neler yenilip yenilmeyeceği konusunda ama dediğiniz gibi zamanı da çok önemli.
0: Şimdi beslenme zamanı özellikle metabolizmayı çok etkiliyor ve periferik dokular için de potansiyel bir zamanlayıcı bu beslenme zamanı. Yani ne zaman ne yediğiniz bu dokuların çalışmasını düzenliyor. Zamanla kısıtlanmış beslenme modeli, yani 6 saat, 8 saat, 10 saat böyle hani aralıklı açlık, evet, dediğimiz olay. Zamanla kısıtlanmış bu beslenme modeli veya dengeli bir kahvaltı periferik dokulardaki sirkadiyen saatleri ciddi bir şekilde etkileyebilir ve bu sayede güçlendirilebilirken alışılmadık saatlerde beslenme veya yüksek yağlı bir diyet veya yüksek karbonhidratlı bir diyet sirkadiyen saatleri zayıflatabilmektedir.
2: Bu zayıflatma demek uyumu bozuyor.
0: Evet, aynen. Yani sirkadiyen ritmi güçlü çalışmıyor. Yani zayıf çalışıyor. Zayıf çalışınca da hastalıklara davetiye çıkartıyor.
2: Evet.
0: Şimdi aralıklı açlık diyetinden bahsedeyim. Yani ben birçok hastalığın sebebinin beslenme olduğunu düşünüyorum. Yanlış beslenme olduğunu düşünüyorum. Çünkü yiyenler hasta oluyor, yemeyenler değil.
2: Evet. Yanlış beslenmeden tam olarak kastınız çok yemek mi?
0: Karbonhidratı veya tek tip besin öğesini yüklenmek, yanlış zamanda yemek, çok yemek, yani normal ihtiyacımız olandan fazla bu gruplardan almak. Aralıklı açlık diyetlerinden mesela alternatif gün açlık grubu var. Açlık günlerinde enerji gereksinimini %25, diğer günlerinde %125'ini alan bir grup. Böyle bir çalışma var. Ve zaman kısıtlı beslenme grubunun mesela bunda da günlük tüm besin alımını 8 ya da daha az saat ile kısıtlayan ve besinin içeriğini ya da miktarını değiştirme ile ilgili girişimde bulunmayan grup. Yani 8 saat, 10 saat hiçbir şey yemiyor ama diğer saatlerde istediği kadar yiyebiliyor. Böyle çeşitli gruplar var. Hani aralıklı açlık, evet, çeşitleri. Bu gruplarda vücut ağırlığında azalmaya katkısı ve sirkadiyen saatleri etkileyerek metabolik düzenlemeler üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Yani olay sadece enerjinin, alınan total kalorinin azalması değil, aç kalma süremizin uzun olması bize faydalı olacak olan şey.
2: Biz günün döngüsüne göre ayarlarsak zaten bunu otomatik olarak vücudumuz yapıyor.
0: Kesinlikle, evet.
2: Akşam karanlıktan sonra yemediğimizde, hı-hı, sabaha kadar geçen süre, özellikle kış dönemlerinde ciddi bir saat farkı var. 12 saat neredeyse yememiş oluyoruz.
0: Evet. Ben bu bilgilerden kendi çıkarımımı da sizinle paylaşmak isterim. Mesela aynı beslenme düzenine sahip olsak da kışın daha çok kilo alıyoruz. Tamam, belki hani hareketimiz, egzersizimiz biraz daha azalıyor ama bence aynı oranda, aynı kaloride beslenmemize rağmen biz özellikle akşam yemeği geç vakitlere kaldığı için çalışma düzenimizden dolayı, gün erken battığı için aldığımız besinler getirince metabolize olamadığı için yağ dokusu ve obezite, evet, ve diğer hastalıkları davet ediyor.
2: Genel bu mevsimsel döngülerde de kışın daha çok kilo alıyoruz dediğiniz. Bu da belki biraz daha fazla ısınmayı, üşümeyi engelleyen, koruyan diyelim. Ya da yazın çalışmaya enerji depolamak için kısmi olarak. Hani bunun da bir dengesi ayarı olması gerekiyor belki de. Hani sınırsız böyle keyfi yemeklerle çok kilo almaktan bahsetmiyorum. O cüzi kilo, mevsimin getirdiği az kilonun yaza hazırlık olması.
0: Kesinlikle. Belki. Evet. Ya zaten şunu da söyleyeyim. Ben çoğu insan, yani hepimiz bir dahil, acıktığımız için yemiyoruz. Canımız, evet, istiyor, canımız çekiyor. Bir şey, böyle şekilde
2: birbirini tetikliyor.
0: Evet. Yani gerçekten sadece acıktığımız için ve doyacağımız kadar yesek hiçbir şey kalmayacak ama maalesef günlük yaşam tarzı, gördüklerimiz, gözümüze girenler, bize empoze edilen bir yaşam tarzı. Ondan da alayım, şunu da tadına bakayım, şunu da güzelmiş, aa bunu çok beğendim diyerekten beslenmemizi bozuyoruz.
2: Peki günün güneş

0: Işığından bahsettiniz ilk dakikalardan itibaren. Günümüzün çoğunluğu kapalı mekanlarda geçiyor bizim gün içerisinde. Normal şartta vücudumuz dışarıdaki hayata göre mi ayarlanmış?
1: Kapalı mekan derken güneş ışığından, yani yaşadığımız veya çalıştığımız ortamda da her halükarda güneşten, pencereden gelen güneş ışığından faydalanırız. D vitamini alamayız belki ama yani o ışık gözümüzden içeri girer. Bizim uyku uyanıklık dengemizi sağlar. Yani o bize
0: Evet.
1: engel olmaz ama tamamen karanlık bir ortamda çalışıyorsanız tabii bu ciddi.
0: Yani metabolizmayı açık havadaki çalışmakla kapalı alanlarda uzun süreli kalmak etkiler mi?
1: Kapalı alan derken güneş görmeyen alan olarak
0: Evet.
1: söylerseniz evet tabii ki. Ben burada özellikle uyarıda bulunmak istediğim bir şey var. Mesela sabah kahvaltısını sabah 8'de kortizolün pik yaptığı saatten sonraya şey yapmak. Çünkü kortizolün pik yaptığı maksimum olduğu dönem zaten şekerimizin, enerjimizin vesairemizin yüksek olduğu ve yeni bir besine ihtiyacımız olmadığı dönem. Yani
0: Evet.
1: şöyle, hani günde iki öğün yiyelim, sağlık bireyler için daha çok bunu, yani her hasta için tavsiye etmiyorum. Günde iki öğün yiyelim, sabah kahvaltısını protein ve yağ, sağlıklı yağlardan teşekkür ederek oluşturalım. Ama 8.30'dan sonraya kalsın. Çünkü o kortizol biraz düşmeye başlasın ki biz vücudun gerçek ihtiyacı olduğu dönemde besinimizi alalım.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Bazen yapılan tahlillerde doktorlar diyelim ki aç karnına istiyor ama belirli saatte de istiyor.
1: O belirli
0: Onun
1: saat,
0: etkisi var mıdır?
1: işte belirli saat bu kortizol için çok önemli. Sabah 8'de gelin o tahlili
0: Evet.
1: verin diyor. Çünkü
0: 9'a kadar diyor
1: onun
0: en
1: pik
0: geç.
1: yaptığı zaman, yani maksimum olduğu değeri görmemiz gerekiyor. O saatteki kortizol yüksekse farklı bir şey düşüneceğiz. Düşükse farklı bir şey düşüneceğiz.
0: Evet, buradan da anlıyoruz ki her saate göre vücudumuzun ritmi değişiyor, salgılanan hormon da değişiyor sizin de bahsettiğiniz gibi. Yine sirkadiyen ritmin metabolizmamıza ve organlara etkisinden bahsettiniz. Biraz da hastalıklarla ilişkisinden bahsedelim lütfen. Sebep oluyor mu ya da koruyor mu bizi, nasıl oluyor?
1: Sirkadiyen ritmi bozduğumuz zaman ne oluyor? Onların başlıklarını söyleyeyim ben size.
0: Lütfen.
1: Bir, günümüzde çok görülen bir insülin direnci dediğimiz şey. Şimdi glukoz, aldığımız glukoza karşı insülin salgılanıyor ama çok salgılanmak zorunda kalıyor. Çünkü hücre tarafından kullanılmıyor. Buna insülin direnci diyoruz biz. Yani insülin salgılanıyor, çok yüksek çıkıyor insülinimiz. Ama o insülin hücrenin içine şekerin girmesine yaramıyor. Yani bozuk bir insülin oluyor. Bozuk bir insülin cevabı oluyor. Bu da şeker hücre içine giremediği için kan şekeri yüksekliği oluşuyor.
0: Fazla salgılanması vücudumuza aldığımız şeker miktarı kadar
1: Aynen,
0: mı oluyor?
1: aynen, aynen. Siz ne kadar glukoz yüksek alırsanız insülin o kadar fazla salgılanıyor. O yüzden öğünlerimizde karbonhidrat değil de hani protein yüksek salgılanıyor, insülin o kadar salgılanmıyor.
0: Peki bu salgılanan insülinin işlemesini olumsuz etkileyen faktör
1: En
0: nedir?
1: önemli şey sık yemek işte. Yani siz habire 2 saatte bir, 3 saatte bir sürekli özellikle karbonhidratlı içerikler, yoğun beslenme şey yapıyorsun. Habire pankreastan insülin
0: İnsülin
1: salgılıyorsun. Artık pankreasta yoruluyor ve bozuk insülin salgılanıyor. Salgılanan insülin de işe yaramıyor. Bu ne oluyor? Şeker hastalığına davetiye
0: salgılıyor.
1: çıkartıyor.
0: Sebep oluyor.
1: İkinci hastalıklarla ilişkisi obezite. Bahsettik bundan. Özellikle gece beslenme, sirkadiyen ritme uygun olmayan beslenme yağın depolanmasına sebep oluyor. İştahın düzenlenmesinde etkili sirkadiyen ritim. Yapılan bir araştırmada uykuda az saat geçiren bireylerde bu leptin ve grelin denen yağ hormonlarının, yağ yakıcı hormonların düştüğü, bu düşüş ile birlikte iştahın yükseldiği görülmüştür. Sonuç olarak kısa uyku zamanıyla beden kitle indeksi, yani vücuttaki yağ oranı ve boya göre kilo oranının arttığı görülmüştür.
0: Uykunun iştahı da etkilediğini, evet, hiç duymadık diyebiliriz belki de, ya da toplum olarak bunun çok farkında değiliz. Ne kadar az uyuyorsak o kadar çok iştahlı oluyoruz.
1: Ne kadar çok uyuyorsak o kadar da iyi diyemeyiz tabii ki, ama tabii
0: Evet,
1: bunun dengesi
0: bir
1: önemli.
0: dengesi,
1: Bu
0: bir ayarı
1: denge
0: var.
1: nasıl? Şöyle
0: Gün içinde
1: düşünelim.
0: olmaz.
1: Aynen. Yani hayır, gece uykunun o melatonin salgılandığı saatleri verimli bir şekilde uykuyla geçirmek. Yani 6 saat, 8 saat bundan daha fazlası doğru değil. Çünkü güneş ışımaya başladıktan sonra da uyumak da o başka bir zarar.
0: Her şeyde olduğu gibi burada da itidal gerekiyor.
1: Evet.
0: Uykuda da beslenmede de.
1: şöyle bir çalışma var, bunu da bahsetmek istiyorum. Akşam geç saatte yeme alışkanlığımız maalesef milletimizde ve hepimizde var. O da hani kışın özellikle erken gün battığı için çalışma hayatımızdan dolayı eve gittik anca yemek yiyoruz gibilerinden sebeplerimiz var. Akşam geç saatte yemek yeme ve kahvaltıyı atlama alışkanlıklarının obezite prevalansını, yani görünme riskine ilişkisini incelendiği bir çalışma yapılmış. Yaşları 40 ile 74 arasında farklılık gösteren toplam 19.687 Japon kadının boyları ve kiloları tespit edilmiş. Kişilere akşam yemeğini geç saatte yeme, yatmadan önce bir şeyler atıştırma ve kahvaltıyı atlama gibi alışkanlıkların olup olmadığı sorulmuş. Çalışmanın sonucunda geç saatte akşam yemeği veya yatmadan önce atıştırmalıklar tüketen kişilerin kahvaltıyı atlama eğiliminde olduğu, bunun da ağırlık artışıyla ilişkili olduğu görülmüş. Yani geç yediğiniz için sabah zaten acıkmıyorsunuz kahvaltıya.
0: Tok bir mideyle yatan gecede hareket edilmediği için o hazmedilemiyor ve tok hissediyorsunuz kalktığınızda.
1: Kesinlikle. Aldığınız şey de enerji de yağ olarak depolanıyor. Yani enerji olarak harcanmıyor. Ayrıca önemli bir ilişki daha var. Nörodejeneratif hastalıklarla ilişki sirkadiyen ritminin. Uyku uyanıklık döngüsü ve sirkadiyen ritimleri oluşturan içsel mekanizmalar arasındaki ilişkinin psikiyatrik bozukluklarının nörobiyolojisinde de etkili olduğu gösterilmiş. Sirkadiyen ritim bozulmaları bipolar bozukluklar arasında ilişki olduğunu gösteren gözlemler var. Parkinson hastalığının da gün içinde dalgalanmalarla seyrettiği bilinmektedir. Parkinson hastalığında görülen sirkadiyen sistem bozulmaları hastalığın ilerlemesini arttırabilir. Bunun gibi durumlar Alzheimer hastalığı gibi başka nörodejeneratif dediğim hani sinir sisteminin bozulmasıyla ilgili hastalıklarda benzer bir şekilde çalışmalar etkisi gösterilmiş.
0: Tabii çok ciddi etkileri var gördüğümüz gibi. Sirkadiyen sistem konunun başından beri anlatıyoruz. Çok önemli. İsterseniz son olarak toparlayalım. Kavramı bir kez daha tekrar ederek sizden ricam ve önerilerinizi alalım dinleyicilerimize.
1: Evet, birkaç temel şeyi artık sonuç olarak ifade etmek istiyorum. Şimdi geçmişteki insan yaşantısı gündüz ve gece döngülerine uyum sağlarken günümüz şartlarında bu düzen değişime uğramakta ve sirkadiyen ritim bu yeni düzenden etkilenmektedir. Modern teknolojiyle beraber farklılık gösteren günlük aktiviteler, mavi ışık, beslenme, sıcaklık, fiziksel aktivite, çalışma saatleri gibi çevresel etmenler ve modern yaşam koşulları bireylerin sirkadiyen ritimlerine bozulmalara yol açmaktadır. Sirkadiyen sistemdeki bozulmalar ve merkezi saat ile periferik saatler arasındaki uyuşmazlık, insülin direnci, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar gibi çeşitli hastalıkların görülme riskini arttırmaktadır. Vardiyalı çalışan işçiler, sirkadiyen sistemi bozulan kişilerin başında gelmektedir. Bu kişiler için verilecek beslenme önerileri sağlıklarının korunması için önemli olacaktır. Gastrointestinal mide bağırsak problemleri sıklıkla yaşayan bu kişilerin beslenme programında lif miktarı yüksek besinlerden meyve ve sebze, tam tahıllı ürünler, kuru baklagiller mutlaka bulunmalıdır. Basit karbonhidrat kaynaklarından uzak kalınmalıdır. İnsan biyolojisi sirkadiyen ritmi gereği gündüz çalışmaya ve gece dinlenmeye göre ayarlanmıştır. Nokta.
0: Evet, bu o kadar önemli ki tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor. Gündüz çalışmaya, gece dinlenmeye.
1: Evet. Mesai başlamadan önce tüketilen öğünlerin, mesela proteinden, süt ve süt ürünlerinden, et, tavuk, balık, yumurta vesaire, sağlıklı yağlardan, sağlık yağlar dediğimizde çiğ kuru yemişler, işte zeytin, zeytinyağı ve kompleks karbonhidratlardan oluşmalıdır. Yani tam tahıllı ekmek. Ekmeği mümkününce ben hiç önermiyorum. İşte yulaf, bulgur, kuru baklagilden zengin olması. Yani karbonhidrat alacaksak saf glikoz içeriği olmayan kompleks karbonhidrat içeriğinden olması gerekiyor. Gün içinde kan şekerinin düzenli ve zihinsel işlerin etkili olması için bu tip beslenmeli güne başlamak gerekiyor.
0: Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Bir kez daha size şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun.
1: Rica ederim. Ben de paylaşmaktan memnun oldum. Çünkü önemli bir konu. Neyi yediğimiz, neyi yemediğimiz,
0: Ne zaman yediğimiz
1: önemli. Evet.
0: Ve ne zaman uyuduğumuz.
1: Evet.
0: Bunlara tekrar tekrar dikkat edeceğiz. Tekrar sağ olun, var olun.
1: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, iç hastalıkları uzmanı Doktor Maksude Haledar Kılıç konuğumuzdu. Kendilerine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz ve yeniden sağlıklı hayatta birlikte olmayı diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar, iki nefes arasında akıp

0: gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
1: Akra dinle, farkında ol.

şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da. Ayetlerle Cumartesi günü duaları.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
0: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
0: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfirallahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulihi vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ
1: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
0: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ
1: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
0: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar, bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde, dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
1: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
1: O halde, Habibim, sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için, hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de, varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse, ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
0: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
1: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
0: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهِ اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاه۪يمَ لِأَب۪يهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi.

0: Ey Rabbimiz, biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
1: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
0: Ey peygamber, mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler.
2: Bu haftada yeni bir
3: gençler merak ediyor
0: programı. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Gençler Merak Ediyor programına daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Hamza Yuşadeli Poyraz.
3: Ben Deniz İbrahim Ethem Altınsoy.
1: Bugün Aslan Özcan Bey bizlerle birlikte kendisiyle drone pilotluğu üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Aslan Bey.
4: Hoş buldum Akra dinleyicileri.
3: Efendim ilk soruyla başlamak istiyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Drone pilotluğu nedir? Bu işi icra etmeye ne zaman başladınız?
4: İsmim Aslan Özcan. Fotoğraf çekimlerini ve drone pilotluğunu hobi olarak yapıyorum. Amatör fotoğrafçıyım. Drone, insansız hava araçlarının tümüne verilen bir isimdir. Bunu kullananlara da drone pilotu denmektedir.
1: Siz bu işi icra etmeye ne zaman karar verdiniz?
4: 2015 yılında bir fotoğraf yarışması vardı. Fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü olarak drone vardı. Drone'u kazandım. Bu şekilde drone...
1: Maceranız başlamış oldu.
4: Kesinlikle.
1: Peki drone pilotu olmak için hangi eğitimi almak gerekir?
4: Drone pilotu olmak için öncelikle sivil havacılık sistemine kayıt olmanız, küçük bir eğitimi var, onu tamamlamanız gerekmektedir. Ama bu işi ticari yapmak istiyorsanız bunun da tabii... Resmi kuruluşların vermiş olduğu sivil havacılığın onayladığı eğitim kuruluşlarından alabilirsiniz. Bunlar 4 farklı dalda adlandırılıyor. İHA 0, 1, 2, 3 diye. Bunlar da gramajlarına göre değişiyor.
3: Peki drone pilotu alabilmek için beceriye

0: askeri birimler, polisler, gayrimenkul çekimlerinde, fotoğraf, video, dizi setlerinde kullanılır.
1: İstediğimiz yerde drone uçurup çekim yapabilir miyiz?
0: İstediğimiz yerde maalesef uçuramayız. Sivil havacılığın belirlemiş olduğu yeşil alanlar var. Bu amatör kullanıcılar için belirlenmiş alanlar. Bu yeşil alanlarda drone uçurabilirsiniz. Fakat ticari yapacaksanız biraz daha önünüz açılmış oluyor çekim yapabilmek için. Sivil havacılığın ticari pilotlar için belirlemiş olduğu belli standartlar var. Bunun için ehliyetiniz olması, drone'unuzun sigortası yapılmış olması ve 15 gün önce sivil havacılığa izin başvurunuz olması gerekiyor.
1: Yani ben bir çekim yapmak istiyorsam öncelikle başvuracağım, bütün belgelerimi tamamlayacağım. Orada çekim yapabilmek için izin almam gerekiyor.
0: Evet, izniniz olması gerekiyor ve de amatör olarak yapıyorsanız lütfen uçmadan önce uçtuğunuz yerlerde önemli lokasyonlar var mı? Askeri birimler, polis, özel izin gerektiren alanlar olabilir. Lütfen izinsiz uçmayalım.
2: Fark etmeden bir anda sıkıntılı bir şeye evet, giriş yapabilirsiniz.
0: Çok zor bir dönemden de geçebilirsiniz.
2: Peki bir film setindeki ile askeriyedeki drone pilotu arasında nasıl farklar var?
0: Aslında pilot olarak bir fark yok. İkisinin de alanları farklı. Birisi dizi setinde çok rahat ortamda elini kolunu sallayarak çekim yapabilir yani. Ama bir askeri personel daha farklı, daha farklı bir lokasyonda çalışıyor. Çok uzakta çalışıyor. Şimdi dizi setinde çekeceğiniz alanda çekim yapıyorsunuz. Ama bir askeri personel kilometrelerce uzaktan çekim yapıyor.
2: Peki onların o işleri icra etmek için gereken beceriler de farklı değil mi? Orada kameranın nasıl kullanıldığı, işte belki yönetmenden veya oradaki görüntü yönetmeninden gelen direktifler, ikisinin de yaptığı iş tam olarak aynı mı? Askeriyedeki bu işi yapan bir insan direkt hemen gelip bir dizi setinde çalışabilir mi? Ona ne yapması gerektiği söylendiği zaman. Yoksa farklı alanlar mı?
0: Tabii çalışamaz. Dizi film setinde farklı terimler var. Askeriyede kullanımında farklı terimler var ve de dizi film setlerinde böyle akrobatik hareketler var yani. Bir askeriyede düz uçuş yaparsınız, dizi film setinde şu kapıdan geç, buradan çık, yüksel, işte kameraya aşağı, bunların da dizi film seti için olan terimleri var.
1: Peki dronların hiç zarar gördüğü, düştüğü, kaybolduğu oluyor mu? Ya böyle durumlarda ne yapmak gerekir?
0: Tabii kesinlikle bunlar teknoloji. Nasıl araçlar kaza yapabiliyorsa, uçaklar düşebiliyorsa dronlar da düşebilir, kırılabilir. Sinyal kesimi olabilir. Bataryası zayıflamış olabilir. Paniğe kapılmış olabilirsiniz. Telefonunuzun şarjı bitmiş olabilir. Telefon kamerasıyla izlediğiniz için düşebilir. Düştüğü anda kullandığımız dronların uygulamalarında düştüğü konumlar genelde yazılır. Bulup gitmek, cihazı almak gerekebilir. Önemli bir lokasyona düştüyse emniyet birimine bildirmek gerekir. Dronlarımız zaten kayıtlı olduğu için düşme, kırma aşamasında yine sivil havacılığa bildirmemiz gerekir.
1: Yani düştükten sonra zarar görmüyor mu dronlar?
0: Görüyor. Yani ağaca falan takıldı, şanslıysanız zarar görmeden tekrar kullanabiliyorsunuz. Ama denize, yere düştüyse, kontrollü inmediyse zarar görmüş olabilir.
1: Peki şeyi soracağım. Sinyal kesimi dediniz. Sinyal kesiminden kastınız nedir?
0: Şimdi biraz önce de bahsettim. Emniyetimizin almış olduğu önlemler var. Jammer sistemleri, bireysel yapmış olanlar var. Bunlar da radyo frekanslarıyla çalıştığı için bu sinyal kesicilerle iletişimi kopabiliyor. Bu sebepten de drone kaybı, düşmesi yaşayabiliyorsunuz.
2: Peki drone'un kendisinin zarar görmesinden bahsettik ama ya benim ilk aklıma gelen şey drone'dan ziyade aşağıda biri varsa vesaire onun kafasına düşmesi gibi vesaire, böyle durumları riske taşımıyor mu?
0: İşte bu izin muhabbeti tamamen buradan kaynaklanıyor. Ticari uçuşu adam diyor ki bu adam yıllardır bu işi yapıyor. Çok tecrübeli. Tüm şartlarını karşılamış. Sigortasını yaptırmış. Eğitimlerini almış. Sinyal kesildiği zaman ne yapabilecek bunları biliyor. Amatör olana da demiş ki yeşil alan, siz buralarda uçun. Daha sakin bir alan. Trafik kazalarında karşı taraftaki bir insan da yaya da zarar görebiliyor. Drone düştüğünde de görebilir.
2: Drone'ların modelleri arasında

0: arasındaki farklar kullanımı çok değiştiriyor mu? Sürekli yeni teknolojiye adapte olmayı gerektiren bir iş mi?
1: Şimdi şöyle, çeşit çeşit drone markaları var. Aşağı yukarı hepsinin çalışma mantığı aynı. Yazılımsal olarak çok güçlü olan markalar var. Artık herkesin bildiği marka. Bunları tercih ediyorum. Genelde yazılımsal ve teknik anlamda daha fazla erişebiliyorum. Yani drone'um çarptığı, bozulduğu zaman, kırıldığı zaman, bir yedek parça ihtiyacım olduğu zaman daha sık bulabiliyorum belli başlı markaları.
2: Az önce biraz bahsettik ama bu konuyu biraz açmak istiyorum. Bu işte amatör olarak kendimizi geliştirip çalışmaya başlayabilir miyiz? Yani ben, muhtemelen siz de öyle yapmışsınız ama ben merak ettim. Başladım çalışıyorum. Profesyonelleşebilir miyim bu alanda?
1: Her alanda olduğu gibi emek verdiğiniz her işte meyvenizi alırsınız yani. Yani amatör demek, ben bu işten para kazanmıyorum ama bir profesyonel yapandan çok daha iyi drone da kullanabilirsiniz. Yani kendinizi geliştirmeniz, ne kadar çok pratik yaparsanız yapabilirsiniz.
0: Yalnızca kişisel kullanım için bir ehliyet zorunluluğu söz konusu değil o zaman.
1: Kişisel kullanım için zorunlu değil. Sivil havacılığın sitesinde vermiş olduğu pilot kaydında amatör ehliyet var, onu alabilirsiniz. Ama bir kuruluşa gidip ben şu ehliyeti alayım gibi bir zorunluluğunuz yok.
2: Diğer ülkelerden drone pilotlarıyla tanışma, işbirliği yapma gibi bir şey söz konusu oldu mu? Yani bir drone pilotları topluluğu var mı? Veya Türkiye'de böyle bir topluluk, dünyada böyle bir topluluk var mı?
1: Şöyle, yurt dışından drone pilotları yazıyor sosyal medya aracılığıyla. İşte Türkiye'ye geleceğim, drone uçuşu konusunda ne gibi şartlar var, nasıl yapabilirim? Sivil havacılık sitesine yönlendiriyorum. Bazıları da gelip işte gelsem bana yardımcı olabilir misiniz gibi. Sürekli izin almak da çok kolay değil Türkiye şartlarında. Onlara da tabii durumu izah ediyorum.
0: Herhangi bir trend veya yeni çekim yöntemleri oluşuyor mu?
1: Aslında dronlar kalitesi arttıkça bazı teknikleri kullanabiliyor hale geliyorsunuz. İlk başladığım zaman dronla uzun pozlama tekniği dediğimiz, fotoğrafta kullandığımız bir teknik yapılamıyordu. Drone çok fazla sallanıyordu. Yeni dronlarda stabilizasyon çok daha iyi. Bunu yapabiliyorsunuz. Timelapse dediğimiz ve hyperlapse dediğimiz çekim tekniklerini daha önceki dronlarda otonom yapamıyorduk. Yeni dronlarda bu tarz özellikler eklendi. Yapılabiliyor yani.
2: Son zamanlarda posta taşımacılığında kullanılan dronlar görüyoruz. Bunlar bizim dikkatimizi çekiyor. Bunlar mesela otomatik pilotla mı yapılıyor yoksa bir analog kullanım mı söz konusu?
1: Bazı posta yöntemleri, yani şu anda denenen posta yöntemleri, belli bir komuta merkezi var. Şey gibi düşünebilirsiniz, havalimanı mantığı gibi düşünebilirsiniz. Bir yerden alıp bir yere bırakıyor. Bu otonom da olabilir, analog da kullanılabilir. Yani şu an kendi İstanbul şartlarını düşünürseniz bir drone'un gelip sizi bulup teslim etmesi mümkün değil. Bu toplu acil posta yöntemlerinde olabilir. Örnek veriyorum, işte Üsküdar sahilden karşı tarafa bir otonom uçuş yapabileceği bir nokta belirlenip iniş kalkış yapabileceği, buralardan transfer yapılabilir.
2: Peki drone'un posta üzerinde kullanılabileceğini düşünüyor musunuz ilerleyen yıllarda? Böyle bunun daha çok artacağını düşünüyor musunuz?
1: Ya işte dediğim gibi uçuşlar için belli başlı noktalar belirlenir. Şimdi İstanbul trafiği malum. Buradan kalkıp karşıya geçmemiz yaklaşık 1 saat 40 dakika gibi bir şey. Ama bu drone'la 4-5 dakikada belli başlı noktalara drone'la teslim edilip oradan manuel dağıtım yapılabilir.
0: İlerleyen yıllarda drone kullanımı daha da artarsa hava yollarında drone trafiği de oluşacak diyebilir miyiz?
1: Oluşabilir ama tabii ikisinin de irtifası aynı şartlarda değil. Hava trafiğinde ülkemizde belli drone'un işte şehir içinde uçabileceği azami yükseklikleri, gidebileceği azami yükseklikler belli. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum.
2: Peki yükseklikleri nasıl kontrol ediyorsunuz? Yani makinenin içinde bir yükseklik ölçen bir şey mi var? Hani yani bu uçurdun hani direkt gidiyor.
1: Makinede, drone'da GPS var. Anlık konum, anlık noktasal rakamını verdiği. Kaç metre uzakta, kaç metre yüksekte bunların hepsini görebiliyorsunuz. Zaten sivil havacılığın mecbur

0: koymuş olduğu şartlardan birisi pil durumu, işte menzil, irtifa, bunları göstermesi çok önemli.
1: Gökyüzündeki uçan kuşlar bir tehdit oluşturmuyor mu dronlar için?
0: Aslında dronlar onlara tehdit oluşturuyor. Onların yaşam alanını biz işgal etmiş oluyoruz. Tabii martı saldırıları ya da farklı kuş türlerinin saldırıları dronlara olabiliyor. Şu an Türkiye'de de 50 binin üstünde kayıtlı drone var sivil havacılığa. 600 bine yakın da pilot kayıtlı.
2: Peki amatör olarak yapmak istediğimizde bunun sadece bir eğitimi var. Bunu almak kolay değil mi? Yani bu eğitimi almak ve amatör olarak başlamak kolay değil mi?
0: Kesinlikle çok kolay. Satışı da çok basit. 500 gram altındaysanız yasal bir kayıt yaptırma zorunluluğunuz yok. Herhangi bir elektronik mağazasından gidip alıp kapınızın önünde uçurabilirsiniz. Ama önünde kamera olduğu için her yerde uçuş yapmanız doğru değil.
2: Aslan Bey, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Son olarak konuyla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Evet, beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Herkes drone pilotu olabilir, herkes drone kullanabilir. Sivil havacılığın belirlemiş olduğu kurallara uyulursa çok daha seviniriz.
2: Teşekkürler. Bir Gençler Merak Ediyor programının daha sonuna geldik. Bu bölümde drone pilotu Aslan Özcan Bey'i ağırladık. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler de sormak istediğiniz soruları, konuşmak istediğiniz konuları Akra Medya sosyal medya hesaplarından ve 0501 630 3030 numaralı Akra WhatsApp hattından iletebilirsiniz.
1: Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim.
3: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630 30 30.
4: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Tabii bir geçmiş sene var. Özel kendi hayatımız içinde bu geçmiş seneyi değerlendirmeliyiz. Şöyle bir hatıra defteri tutuyorsak, günce mi diyorlar efendim, günlük defter mi diyorlar, hatıra defteri derlerdi. Onu tutuyoruz isek sayfaları karıştıralım efendim, veyahut tutmuyorsak hafızamızı yoklayalım. Bu geçtiğimiz sene nasıl geçti? İyi mi geçti, kötü mü geçti? Yani iyi şeyler mi yaptık? Kendimiz memnun muyuz yaptıklarımızdan efendim, yoksa üzücü şeyler mi yaptık, pişman mı olduk sonunda? Geçmiş sene için bir kere tevbe ve istiğfar eyleyelim. Tevbe ve istiğfar her zaman için geçerlidir ve tevbe ve istiğfarın şartı da tabii bir daha günahı işlememeye azmü cezmü kastetmektir. Ne demek? Azmetmek bir, cezmetmek de kuvvetli karar vermek, kastetmek de yönelmek demek. Azmü cezmü kastetmemiz lazım ki yani bu günahları işlemeyeceğim, şeytana uymayacağım, Allah'a asi olma durumuna düşmeyeceğim diye efendim, iyi insan olma azmetmek, iyi şeyler yapma azmetmektir. Tevbenin şartı, yani geçmiş günahların bağışlanmasının şartı, bir daha onları yapmamaya karar vermektir. Kesin karar vermektir. Biz de böyle kesin kararlı bir tevbe, tevbeyi nasuh ile tevbe edelim muhterem kardeşlerim.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Bugün neredeyiz? Bugün de Hazreti Yakub'un kıssasını takip etmeye devam ediyoruz. Kulbe-i Ahzan'dan bahsetmiştik. Yani hüzünler evinden Hazreti Yakub anıldığı vakit edebiyatımıza yansıyan önemli kavramlardan birisi. Hazreti Yakub evlat acısı ve evlat ihanetiyle imtihan ediliyor. Hazreti Yusuf'un hasretiyle yıllarca sessiz sessiz inliyor. Sonunda gözlerine ak iniyor. Hüznünü içinde gizliyor, şikayetini sadece Allah'a iletiyor, kimseye de derdim şudur demiyor. Ancak bu kadar büyük bir imtihan içindeyken dahi asla bir an bile ümidini kesmiyor, ümitsizliğe düşmüyor. Yusuf'un Mısır'da sultan olması üzerine babasını ve ailesini yanına getirtince İsrailoğulları da Mısır'a yerleşmiş oluyorlar. Bu konu edebiyatımızda gerçekten çok büyük ilham kaynağı olmuş. Mahiyet itibariyle de çok dikkat çekici bir konu. Çok sıkça işlenmiş bu sebeple. Tabii şairlerimiz bu meseleyi ele alırken kendisi de çok şairane bu kıssanın kendisi. Ancak onlar da, şairler de söylemlerini şekillendirirken kendi hayal dünyalarında daha da zenginleştirmişler okumalarını. Vehbi ayrılık derdiyle Yakup peygamberimin durumuna düşmüş. Şairin ağlama ve sızlamalarına, Yakup peygamberin hüzünlerini paylaşan, gözyaşlarını döktüğü ev bile ağlamakta şu beyitte. Gam-ı hicran beni hem haleti Yakub-i deli, giryev-ü nalişüme külbe-i ahzan ağlar. Hazreti Yakup şiire aksederken aşık sevgiliden ayrı düşmenin hüzün ve kederiyle perişan, gönlü gamla dolu, bu durumda kendisi Yusuf'u bekleyen Hazreti Yakub'a içinde yaşadığı hanesi, hüzünler evi yani Beytül Ahzen'e benzetiyor. Bazı beyitlerde aşığın kendisi değil de gönlü anlatılan yönlerden Yakub'a teşbih ediliyor.

Muhibbi, Yusuf peygamberin güzelliğindeki sevgiliden ayrı düşerek gönül evini Hazreti Yakup gibi hüzünler evine çevirmiş. Şairin gönlü ayrılığın verdiği gam ve kederle hüzün dolu. Hasret ile ah senden ayrı Yusuf'u cemal, eyledim Yakup ve dilhanesin beytül hazen diyor efendim. Hazreti Yakup divan edebiyatında Hazreti Yusuf'la genel itibariyle beraber alınıyor, onunla ilgiler kuruluyor. Hazreti Yakup tabii gam ve hüzün sembolü. Bu özelliğiyle aşık için kullanılan en büyük benzetme unsurlarından birisi gözlerinin görmez oluşu, yıllarca ağlaması, kulbeyi ahzanı, gözlerinin açılışı gibi yönleriyle de telmih yoluyla kendisinden söz ediliyor. Hazreti Yakup'tan. Aşık bu çileleri yüzünden kendini veya gönlünü tabii ki yine Hazreti Yakup'a benzetiyor. Ayrılık derdiyle hanesi Hazreti Yakup peygamberin hüzünler evine dönen divan şairi Hayreti kendisini kınayanlara sesleniyor ve diyor ki Yusuf güzelliğindeki sevgiliden ayrılan herkesin kendi durumuna düşürebileceğini hatırlatıyor. Yakup veş giryan isem beytül hazende tan değil va firkata bir Yusuf'u Kenan'dan ayrıldım medet. Sevgiliye sesleniyor Hayreti ve diyor ki sen eğer izzet ve şöhrette Hazreti Yusuf'un güzelliğindeki şöhret makamına sahipsen, ben de Yusuf'u hüzünler evinde bekleyen Hazreti Yakup gibi seni sabırla bekleyen olurum. Evet efendim, farklı edebiyat programlarımızda çokça bahsetmiştik, özellikle divan edebiyatından bahsederken mutlaka hatırlanılması gereken konulardan birisidir, öyle değil mi? Üçlü kahramanlar grubu, aşık, maşuk ve rakip. Burada da şairler sevgiliyle olan o hani dünya üzerinde sevgiliye kavuşamama, çile çekerek, çilesini tamamlayarak güzel ahlaka ulaşma hikayesini şiirlerinde anlatırken, kendilerini acı çeken, sevdiğine ulaşamayan Hazreti Yakub'a benzetirken, maşuku da Hazreti Yusuf güzelliğindeki sevgili olarak tanımlıyorlar.

Evet, Hayreti dedi ki ya sen eğer izzet ve şöhrette Hazreti Yusuf'un güzelliğindeki şöhret makamına sahipsen, sevgili Hazreti Yusuf'a benzetiyor. Ben de Yusuf'u hüzünler evinde bekleyen, Hazreti Yakup gibi seni sabırla bekleyen olurum diyor. Yakup ve Şgiryan isen Beytül Hazen'de tan değil. Va fırkata bir Yusuf'u Kenan'dan ayrıldım medet. Bütün benzetmeler genel itibariyle dönüp baktığımızda divan edebiyatında, genel itibariyle tabii bütün demeyelim yine, İslami kaynaklarda, kıssalarda, peygamberler üzerinden anlatılan kıssalarla ilgili olarak kullanılan kavramlar benzetme unsuru olarak kullanılıyorlar. Nola sen mesned-i izzette begüm Yusuf isen, biz de Yakup gibi Akif-i Beytül Hazenüs. Çok güzel değil mi? Naili'nin bir beyti bu. Her aldığı nefeste cam şişeye benzeyen hanesinde gözyaşına boğulmakta. Bu haliyle hüzünler evinde gözyaşı döken Yakup'u andırmakta.

0: her nefes garkab-ı eşk eyler bu mina hücreyi, çeşmi Yakub iptilanum beyti ahzanın görün. Her nefes Hazreti Yakub'un gözleri üzüntü ve kederle gözyaşı dökmekten ama olmuştu. Yusuf'tan aldığı haberle gözleri açıldı. Şair Baki de sevgiliden ayrı üzgün ve kederlidir. Gönlü adeta Beytül Ahzan'ı andırır. Fakat sevgiliden gelen bir haber aşığa büyük bir sevinç kaynağı olur. Hüzünler evi durumundaki gönlü düğün bayram yeri olur. Ruşen oldu açılıp dide Yakub-u Emel, demidür menzili işret ola Beytül Ahzan. Evet, divan şairleri gerçekten kısası enbiyaya hakimler ve bunları şiirlerinde muhteşem bir şekilde benzetme unsuru olarak kullanıyorlar. Cennet Allah'ın rızasına ermiş ve ona gerçek kul olmuşlar için mükafat yeridir. İnsanın hayallerine durgunluk verecek güzelliktedir. Kişi orada her istediğine kavuşabilir. Yine divan şairi zati sevgilinin olmadığı cenneti düşünemez. Sevgilinin olmadığı cennet için, cennet onun için zindandan farksızdır. Cennetin gönül alan her köşkü, sarayı ona Beytül Ahzan'ı hatırlatır. Bağı cennet dil rübasız bendü zindan dur bana, her serayı dil güşası Beytül Ahzan'dır bana diyor. Divan edebiyatı şairlerinin bu muhteşem benzetmeleri ve söylemleriyle inşallah Hazreti Yakub'un, belki Hazreti Yusuf'un hikayesiyle birleştirerek incelemeye devam edeceğiz.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
3: Akra Reklam.
4: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel hayat planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
3: Akra Reklam. Akra dinliyorsunuz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةَ قُرْآنِهِ اَسْتَوْتُ الْحَسَنِ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ بِمَا قَالْ اَوْكَمَا قَالْ Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre Kur'an-ı Kerim'i okurken bir ciddi seda ile, bir nağme ile okuyacağız. Tertil ile tatlı tatlı Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerekiyor. Ulema demişler ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Hazretlerinin kelamıdır. Her afa baştan aşağı süs ziynettir kendisi. Şifadır, süstür, ziynettir, her şeydir, hazinedir müminler için. Nasıl oluyor da Kur'an-ı Kerim'in süsü oluyor, ziyneti oluyor? Bir hadis-i şerifte de geçmiş ki, Zeyyinül Kur'an'a bi asfatikum. Kur'an'ı seslerinizle ziynetlendirin. Nasıl olur da bizim aciz naçiz seslerimiz Allah'ın kelamını ziynetlendirir demişler. Şimdi burada bir incelik var ki, o düşünüldüğü zaman böyle bir itiraza mahal kalmıyor. Kur'an, Arapçada fu'lan vezninde mastardır. Yani kıraat eylemek manasına gelir. Kıraat etmek manasına gelir. Zeyyinül Kur'an'a demek, Kur'an-ı Kerim'i, Musaf-ı Şerif'i süsleyin demek değil de, Kur'an-ı Kerim okuyuşunuzu süsleyin demek. Çeşit çeşit okuyuşlar vardır, bize ait okuyuşlar. Biz bu okuyuşları güzel sesimizle, ciddi bir makam ve ahenk ile okuyup o tarzda söyleyeceğiz. Burada da öyle. Her şeyin bir süsü vardır. Kur'an-ı Kerim kıraatinizin de süsü, ziyneti güzel sestir. Demek ki güzel bir sesle okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'i makam ile okuyacağız. Düz böyle konuşma yapar gibi değil de bir makam ile okuyacağız. Onun için hafızlarımız işte Evzü Besmele'yi bir usulüyle çekerler. Ondan sonra aşırları, hatimleri hep böyle bir makam ile, name ile okurlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu bilerek ciddiyet ile ve kaşını gözünü oynatmadan gayet dikkatli bir şekilde edebe riayet ederek okumak icap eder. Hatta kulakları çınlasın bir hafız efendi vardı ki gelir giderdi buraya. Çok muhterem bir kimseydi, çok talebe yetiştirmiş. Bir gün namazı kıldık, böyle Kur'an-ı Kerim'i mihrapta okuyacağı zaman ne kaşını kıpırdatır, ne gözünü kıpırdatır, ne vücudunu sallardı böyle iki tarafa. Gayet şey, okurken çok ciddi okurduk. Yani insan vakarı böyle müşahhas olarak onun o halinde görürdü Kur'an-ı Kerim'in nasıl ciddi okunması gerektiğini. Böyle Kur'an-ı Kerim'e hürmet ile hizmet etmeyi Allah cümlemize nasip etsin. Güzel ses ile, güzel söz ile okumayı nasip etsin. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz huzur Resulullah'a geç gelmiş. Soruyor, diyor ki niye geç geldin ya Ayşe? Hani gelmen gereken vakitten biraz daha geciktin, durakladın, yolda oyalandın, niye geç kaldın? Ya Resulallah diyor, yolda bir Kur'an-ı Kerim kıraati duydum ki dinlemekten kendimi alamadım, bekledim. O Kur'an-ı Kerim okunup bitinceye kadar, ha diyor, o benim ümmetimden işte Salim ismindeki şeydir radıyallahu anh. Elhamdülillahillezî ceale fî ümmetî mislehû. Ümmetim de onun gibisini yaratmış olan Allah'a hamd olsun diyor. O çok güzel Kur'an-ı Kerim okur diye öyle meseylemiş. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim kendisine nazil olduğu halde böyle ciddiyetle güzelce Kur'an-ı Kerim okuyanlara emrederdi. Dinlerdi, gözyaşları içinde böyle çeşitli tatlı duygularla o şekilde dinler ve gözünden yaşlar dökerdi. Allah-u Teala Hazretleri bize Kur'an-ı Kerim'i öyle sevip, öyle dinlemek, öyle okumak nasip eylesin. Likülli şeyin üstün. Bu da İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ulemadan bazısı da hakkında zayıftır demişler. Fakat hadis olarak öyledir. Mana olarak da manası doğrudur. Likülli şeyin üstün. Her şeyin bir temeli esası vardır. Ve üstül imani el vera'u. İmanın temeli vera'dır. Vera ne demek? Çekinmek, sakınmak demek. İnsan günahlardan çekilir, sakınırsa öyle kimseye veri kul derler. Yani vera sahibi kul demek olur. Şüpheliden kaçınırsa, yani haramdan kaçınmak tamam. Kaçınacağız, haram, içki haram, efendim zina haram, kumar haram, faiz haram, tamam. Bundan kaçınacağız. Bir de şüpheliden de kendisini korursa insan, şu şüpheli şeyi yapmayayım belki neme lazım diye ihtiyata da riayet ederse, işte o daha ileri derecesi olmuş oluyor. Böyle vera sahibi bir insanın kıldığı iki rekat namaz, başkasının kıldığı bin rekat namaza bedel olur diye hadis-i şerif geçmiştir. Bunun için bu vera denilen duyguyu elde etmeye çalışmamız lazım. Yani o duyguyu takınmamız, içimize yerleştirmeye çalışmamız lazım. Sakına sakına, düşüne taşına yapma işlerimizi alıştırmalıyız. İmanın temeli veradır. İnsan günahlardan korkacak, çekinecek, sakınacak. Hiç dere tepe dümdüz aldırmadan yürürse insan, o kimsenin müminliği nerede kaldı? Şimdi Peygamber Efendimiz'e bildirmişler. Ya Resulallah, harp oluyor ya, filanca işte öldürdü düşmanlar. O cennetliktir diyor. Filancayı daha öldürdüler ya Resulallah. O cennetliktir. Filancayı daha öldürdüler ya Resulallah. O cennetliktir. Filancayı öldürdü.

diyor ki o cehennemliktir. Ashab-ı kiramın arasındaki şahıslar, yani ismen bilinen kimseler. Meğer harpteki ganimet malından mal taksim edilmeden bir tanesini yanına almış. O cehennemliktir diyor. Yani sakınmazsa insan bak ne duruma düşüyor. Yani iman sahibi olmak çok büyük bir devlettir, çok büyük bir nimettir. Elhamdülillah bizi Allah mümin eylemiş. O iman cevherini bize nasip eylemiş. Gönlümüze, göğsümüze bir mücevher kasası, çekmecesi gibi yerleştirmişiz o imanımızı. Allah o imanı çaldırtmasın. İçeriden o cevheri aldırtmasın şeytana. Daha başka fitnelerle, fesatlarla içimizden böyle çaldırtmasın. İmanı kamil ile yaşayıp imanı kamil ile göçmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve likülli şeyin fer'un. Her şeyin temeli olduğu gibi her şeyin bir dalı, teferruatı da vardır. Ve fer'ul imani es-sabru. İmanın dalı, teferruatı da sabırdır. İmanın gereği olmuş oluyor. Yani kök, ondan sonra dallar var. Köküne asıl derler. Ötekisine de fer derler. Dal, fer'un dalları. Demek ki imanın dalı budağı demek oluyor. İman ağacının dalı demek oluyor sabır. Mümin olan kimse de sabır olacak. Neye karşı sabır olacak? Sabırların çeşitleri vardır. Bir, Allah-u Teala Hazretlerinin insana vermiş olduğu belalara, musibetlere, sıkıntılara sabır. Hastalık verir. Sevdiği kula hastalık verir mi Allah? Elbette verebilir. Peygamber Efendimiz'in hasta olduğu Eyüp Aleyhisselam'ı duymadın mı? Allah'ın peygamberiyken tenini her tarafını yara kaplamış da kurtlanmış yaraları. O kadar ızdıraplar çekmiş. Hasta kulu eğer sabrederse, sabrettiği zaman hastalık geçer geçmez günahlarından, anasından doğduğu günkü gibi temizlenmiş olarak kalkıyor. Sabrederse. Yani hastalık istenmez ama bir hastalık gelmiş de insana, o da sabretmişse mukabilinde bütün günahları silinir gider. İyi kul da hasta olabilir. Hasta olmayacak diye bir şey yok. Hatta bazen kötü kullar hiç hasta olmaz. Turp gibi yaşar. Hiç başı bile ağrımaz da Allah diyecek bir hali olmaz. Ölümünü düşünmez ki. İrfansız, ilimsiz, vicdansız, kapkara bir gönülle yaşayıp birdenbire ölümde gelir, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur demiş birisi hakkında şair. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Ne kendisi rahat eyledi, ne de halka huzur verdi. Bu cihandan yıkıldı gitti, kabir ehli sabretsin diyor. Bak ne kadar kötüymüş ki, kabirdekiler de tahammül edecekler, ondan yaka silgecekler diye. Öyle demiş. Allah bizi böyle insanlardan etmesin. Neyse, sabır demek ki insanın başına bir gelen kaza beladan dolayı sabredecek. Bazen malına gelir insanın. Yangın olur, afet olur, tarlasına, bağına, efendim bir şey gelebilir. Arabasına, iş yerine bir sıkıntı gelebilir. Bunlara sabredecek. Sabrın bir çeşidi bu. Bir çeşidi Allah-u Teala Hazretlerinin haram kıldığı şeylerden kendisini alıkoyacak. Onlara sabredecek. Karşıda efendim sıra sıra haramlar duruyor ama elini uzatmıyor. Sabrediyor. Çünkü Allah yasak demiş, uzatmıyor elini. Biz askere gittik, hadi bakalım tatbikat dediler. Bir dere kenarına götürdüler. Yorulduk tabii, epeyce bir yürüdük, ayaklarımız şişti. Oturduk tarlaya. Biraz sonra baktım, bütün arkadaşların elinde birer havuç kemirip duruyorlar. Dağın başı, bakkal yok, manav yok. Nereden buldunuz bunları? Meğer yandaki tarlanın şeyi, mahsulü havuçmuş. Kökleyen başlamış kıtır kıtır şey yapma. Ya Allah'tan korkmaz mısınız, utanmaz mısınız? Yani İskender geldi, Allah belasını versin mi dedirteceksiniz? Nedir bu yaptığınız? Tepeden tırnağa hepsi havucu almış, kemirip duruyorlar yani. Sabredecek insan, aç olabilir. Bizim bir akrabamız var köyde. 5 kişi bileğini bükemez. Yani kapıdan böyle girdi mi kimse yanında duramaz. Öyle pehlivan, öyle güçlü kuvvetli bir insan. Balıkesir'de askerlik yapmış. Onu da çıkartmışlar dağların tepelerine. Askerlik bu, talim. Yani meşakkate alıştıracak kendisini. Su yok, kumanya yok, yiyecek içecek bir şey yok. Epeyce bir dağlarda gezmişler. Açlık tak etmiş canlarına. Belki de mahsus yaptı yani komutanlar. Belki de bulamadılar nasıl olduysa. Aç dolaşırken kendisi anlatıyor. Neyse armut, elma, bahçeleri, şeyleri gördük diyor, ağaçları gördük diyor. Askerler saldırdı diyor onlara. Yediler diyor. Ben diyor yemedim ama canım da nasıl istiyor, içimde nasıl kıvranıyor. Çocuk gibi hüngür hüngür ağladım diyor. Kendini tutmuş, sabretmiş, ağlamış. Hasılı
Böyle günahlara sabır vardır. Efendim, ondan

0: Sonra Allahu Teala Hazretlerinin vaat ettiği çeşitli nimetler var, lezzetler var, cenneti var, cemali var. Bir de onlara sabır var. Ah ne zaman olsa da kavuşsam, ne zaman olacak acaba benim şu kavuşmam filan diye bir de öyle sabır var. Adamcağızın birisini ölüme mahkum etmişler. Son arzun nedir demişler. Şurada iki rekat namaz kılayım demiş. Namazı kılmış ama çok çabuk kılmış. Hadi demiş. Ne yapacaksanız yapın. Teslim olmuş hemen. Cellat demiş ki ben bu durumda çok insan gördüm. Senin gibisini hiç görmedim. Uzatırlar namazı, uzatırlar duayı, uzatırlar. Sen niye böyle bu kadar çabuk, bu kadar süratle hemen bitirip de geldin, teslim oldun? Demiş ben ruhumu teslim eder etmez cennete gideceğim inşallah. Allahu Teala Hazretlerine kavuşacağım. Orada ondan tehir olur mu demiş. Ondan şey yapar mı insan, böyle teasür eder mi? Yani evvel olsun diye bundan koştum demiş. Hadi demişler, senin suçsuzluğun anlaşıldı, salıvermişler. Demek ki sabrın böyle çeşitleri var. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi sabırlı kullardan eylesin. İbadet ve taatlere de sabır diye bir şey vardır. Beş vakit namazı kılacaksın tabii ya. Abdestin meşakkatine katlanacaksın. Kışın soğukça olur biraz. Abdest alırken rüzgar eser veya sular soğuk olur. Ona sabredeceksin. Ramazan'da oruca sabredeceksin. Hacca gidersen kimseye öf püf demeyeceksin. Yollarda kimsenin kalbini kırmayacaksın. Gösterdikleri yere yatacaksın. Böyle kavga gürültü çıkartmayacaksın. Sabahlara efendim kadar uyumayacaksın. Gecenin bir bölümünde kalkıp tesbih çekeceksin. Allah diyeceksin. Estağfurullah diyeceksin. Vel müstağfirine bil eser. Ya sabır böyle. Allah-u Teala Hazretlerine ibadet yolunda meşakkatlere sabredeceksin ki anlaşılacak, aşık-ı sadık mısın yoksa yalancı bir insan mısın, belli olacak o. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Öyle deriz ya, İnnallâhe ma'as-sâbirîn ne demek? Allah sabreden kullarıyla beraberdir demek. Bu güzellik yeter insana, bu iltifat yeter. Ben onun yanında olacağım diyor. Sabredenlerle beraber olacak Allah. Hem de muhakkak. İnne kelimesiyle kullanılıyor. İnnallaha muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri ma'as sabirin, sabredenlerle beraberdir. Demek ki bir şeye sabrettik mi Allah rızasıyla bizim yanımızda olacak. Bizim safımızda yer alacak. Bizden yana olacak. Ne kadar güzel. Yanı başımızda olacak Mevla. Onun için sabrı ganimet bilelim. Sabır edecek bir hal gelirse başımıza bağırıp çağırmayalım, sabırsızlık göstermeyelim. Kemal Paşazade diye bir Osmanlı alimi var, şiir yazmış. Hoşuma gidiyor. Diyor ki, size benden nasihat olsun ki, gam eriştikçe etmeyin feryat. İki türlü zarar mukadderdir, dedi bu iş içinde bir üstad. Evveli bu kim dost gamdan ölür, ahiri bu kim düşman olur şad. Bu üç beytlik şiirin manası şu ki, size benden nasihat olsun diyor o alim şahıs. Başınıza gam, keder eriştiği zaman feryadı basmayın. Bağırmayın, çağırmayın. İki tane zararı vardır bu işin. Bu zarardan birincisi şudur ki, sen bağırıp çağırınca dost gamdan ölür. Dostlar üzülür. Eyvah, bağırıyor benim arkadaşım, başına bir iş geldi diye. O da kederlenir senin kederinle. Onları da üzersin. Bir zarar bu. Dostlarını üzüyorsun. İkincisi düşman olur şahat. Düşman da sevinir. Oh iyi, bak ne kadar bağırıyor, oh olsun filan diye. Düşman da şematetül ada derler ona. Düşmanın şematası. Memnun olur düşman da. Oh demedim mi ben ona, oh olsun işte başta bunlar geldi filan diye. O da bir ayrı derttir. O da bir musibettir. Peygamber Efendimiz sığınmış. Düşmanın şematesinden, şematasından sana sığınırım ya Rabbi diye. Allah bizi düşmanlarımızın karşısında böyle durumlara düşürüp de düşmanlara güldürecek durumlara uğratmasın. Ve likülli şeyin senamun, her şeyin bir hırgücü tepesi vardır. Üst noktası vardır. Ve senamu hazihil ümmeti ammi el Abbas. Bu ümmetin zirvesi de amcam Abbas'tır. Ve likülli şeyin sıptun, her şeyin bir torunu vardır. Ve sıptu hazihil ümme, bu ümmetin torunu da el Hasenu vel Hüseyinu. Hasan ve Hüseyin'dir torunlarım. Ve likülli şeyin cenahun, her şeyin kanadı vardır. Ve cenahu hazihil ümmeti Ebu Bekir'in ve Ömer. Bu ümmetin de kanatları, hani kuş nasıl iki kanatla uçarsa, Ebu Bekir ve Ömer'dir. Ve likülli şeyin micennün, her şeyin bir kalkanı vardır. Bu ümmetin kalkanı da Ali İbni Ebi Talip'tir. Şimdi bu hadis midir? Zayıf görmüş ve duif ediyor dibinde, fakat manaları güzel. Bazen daha sonra yaşamış olan alimlerden bazı kimselerin sözlerini böyle naklederler de böyle bir durum olmuş olabilir. Söz olarak doğru hepsi.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sıra

0: Gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Üd'u ilâ sebil-i rabbike bil hikmeti ve mev'izzatil haseneti ve cadilhum billetihiye ahsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim, hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele şart ama fazilet mücadelesi bu. Tatlı bir mücadele. İnsanlara mutluluk götürecek bir mücadele. Kötülüklerin engellenmesini sağlayacak bir mücadele. İyiliklerin hakim olmasını sağlayacak bir mücadele. İşte yeni yılın içtimai hedefleri, sosyal hedefleri, efendim toplumları ilgilendiren hedefler. Sevgili kardeşlerim, Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur.

hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gunyetül Talibinde, Ebu'l-Leysi Semerkandi'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden aşereden aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bu günlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tövbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli.
Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

0: Allahümme gfirli ve arhamni ve hdini ve afini ve rzukni.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, ve teruddu biha ulfeti, ve ta'asimuni biha min kulli su. Allahümme a'tini imanen ve yakinen leyse ba'dahu kufr, ve rahmeten enalu biha şeref kerametike fid dunya vel ahire. Allahümme inni es'eluke alfawza fil qada, ve nuzul şuhada, ve ayşe su'ada, ve nasr ala al-a'da. Allahümme inni unzilu bike hajati, وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle.

0: sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
1: فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
0: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
1: Allahümme ma kasura anhu ra'yi ve lem tebluğhu niyeti. ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك رب العالمين.
0: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı.
1: Allahümme zel habli şedidi vel emri reşid. Es'elukel emne yevmel va'id. Vel cennete yevmel hulud. Ma'al mukarrabine şuhud. El rukai sucud. الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
0: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin. Sana dost olanları çok seversin. Dilediğini yaparsın.
1: Allahümme ce'alne hâdîne muhtedîn gayre dâllîne ve lâ mudillîn silmen li evliyâik ve aduven li a'dâik nuhibbu bi hubbike men ahabbek ve nu'âdi bi adâvetike men hâlefek.
0: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimselere eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك التكلان.
0: اللهم elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي عِظَامِي.
0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl.

0: Önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'alli nura.
0: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal-junun wal-yuzam wa min sayyi'il asqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal-a'mal wal-ahwa.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'izni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan Dua kitabından istifade edilmiştir.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Okra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda kene vakaları ve tedbirlerden söz edeceğiz. Yaz mevsimiyle artan hava sıcaklığıyla kırsal alanlarda daha çok vakit geçiriliyor. Yeşil alanlarda piknik yapanlar ya da hayvancılık faaliyetiyle uğraşanların dikkat etmesi gereken bir konu var. Kene ve sebep olduğu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı. Dünya genelinde 900 farklı türü olan, Türkiye'de ise 40 civarında türü tespit edilen kenelerin tamamı kanla besleniyor ve bunun içinde hayvan insan ayrımı yapmıyor. Kesin olarak zararsızdır şeklinde tam olarak güvenilebilecek hiçbir kene türü bulunmuyor. Kenelerden kaynaklanan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı can kayıplarına da sebep oluyor. Kene ısırmasının önemsenmemesi, fark edilmemesi ya da ardından yapılan yanlış müdahale sonucu son yıllarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği görülmekte. Kenelerden korunmak için neler yapılmalı? Uzmanların bu konudaki tavsiyeleri şöyle. Bahçe, bağ ve tarlalarda çalışanlar pantolonlarını, paçalarını mutlaka çorapların içerisine sokarak tedbir almalı. Açık ayakkabılar, terlik, çarık, yırtık lastikler kullanılmamalı. Giysilerin kol ve yakalarının kapalı olması, lastik olması tercih edilmeli. Kıyafetler mümkünse açık renkli olmalı. Kenelere karşı muhafaza sağlayan jel ve krem türü ürünler, etken maddelerin özelliklerine göre 4 ila 8 saat koruma, kovucu etki sağlayabilmekte. Bu gibi ürünleri ayak, bilek, el, kol, boyun gibi yerlere yeterli sıklıkta uygulayarak daha fazla tedbir alınabilir. Çok yoğun kene bulunduğu bilinen yerlerde ilaç depolarından temin edilecek sıvılar leğen veya kova gibi kaplara dökülerek çorap ve kıyafetler bu suda bekletilip güneş görmeyen kuytu bir odada kurutularak kullanılabilir. Böylece daha uzun süre kene kovucu etki elde edilecektir. Hayvan otlatan insanların yemek, dinlenmek niyetiyle tercih ettikleri çalı ve ağaç gölgeleri aynı zamanda kene istilasına maruz kalabilecekleri yerlerdir. Bu gibi yerleri terk ederken önce mümkün olduğu kadar el, kol, ayak, baş, boyun gibi açıkta kalan vücut bölgeleri parmak uçları üzerinde gezdirilerek kene olup olmadığı yoklanarak kontrol edilmeli. Eve geri dönüldüğü zaman mümkünse hanenin iç odalarına girilmeden aile bireylerinden yardım alarak detaylı bir muayene, kene kontrolü tekrar yapılmalıdır. Tarlada veya merada kullanılan çizme, ayakkabı, çorap ve diğer kıyafetler hane içerisinde değil, mümkünse dış depo, garaj gibi bir ortamda çıkarılmalı. Meradan geri dönen tüm hayvanların her akşam mutlaka kene kontrollerinin yapılması sağlanmalı. Hayvanın türüne göre kaşığı, tarak fırçayla kontrolleri yapılmalı. Bulunan keneler patlatılmamalı, sıkılmamalı, zorlayarak çıkarılmamalı, veteriner hekimle irtibata geçirmelidir. Evlerin, hayvan barınaklarının, kamp ve tatil alanlarının etrafına silisli kumlu toprak karışımları 1 metre eninde ve 5 ila 10 santim kalınlığında serilerek belli bir ölçüde kene mücadelesine katkı sağlanabilir. Gezmek, tatil, kamp yapmak üzere gidilen dağ evleri, yayla evleri, çadırlar, karavanlar, göl evler, piknik alanları, panayır alanları gibi doğaya yakın konumda vakit geçirenler, doğayla sık temasta olanlar, yürüyüş, araştırma, spor yapanlar, gece doğada açık havada uyuyanlar ve hayvan yetiştiriciliği yapan üreticiler aynı risklerle karşı karşıya. Bu nedenlerle sadece kendimizi korumak değil, yanımızdaki, yakınımızda gördüğümüz, ulaşabildiğimiz insanlarla bu gibi önerileri paylaşmakta fayda sağlayacaktır. Peki, kene yapışmasına nasıl müdahale edilmeli? Hiçbir kene türüne, çeşidine çıplak elle temas etmemeli. Hiçbir kene türü sıkılmamalı, patlatılmamalı. Eğer kene bulunursa kesinlikle çıkarılmaya çalışılmamalı, sıkılmamalı, bırakması için üzerine hiçbir şey uygulanmamalı ve en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. Eğer kene tutunmasından sonraki ilk 6 ila 12 saat içerisinde bir sağlık kuruluşuna, yetkiliye ulaşma imkanı yoksa, kene bir eldiven, poşet, bez maharetiyle tutularak kan emme noktasına en yakın yerden tutulup dikkatlice ve dik olarak yukarı doğru sakince geri çekilip mutedil bir şekilde çıkartılmalı. Bu esnada dik tutma konumu korunarak hafifçe 5-10 derece sağa sola oynatarak çevrilerek çevir, çek, bekle, çevir, çek, bekle usulüyle çıkarılabilir. Kene vücuttan ayrıldıktan sonra eski yapışma noktasına tentürdiyot gibi antimikrobiyal, kolonya benzeri ürünler bol pamukla uygulanmalı. Kene patlatılmadan, sıkılmadan yerinden çıkarılarak içinde bol kolonya ve pamuk bulunan temiz boş bir su şişesi içerisinde sağlık kuruluşuna teslim edilmeli. Kenelere dikkat, yanlış müdahale can kaybı sebebi olabiliyor. Değerli dinleyicilerimiz, kenelerin yaşadığı muhtemel kırsal alanlarda ne gibi tedbirler alınmalı? Böyle bir vakayla karşılaşıldığında nasıl bir yöntem uygulanmalı, nelere dikkat edilmeli? Bunları paylaştık sizler için. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
0: Akra Mercek.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Akra'da kahve molası.
1: Akra FM stüdyolarından kahve molası programından hepinize

0: Saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir kahve molası programıyla daha huzurlarınızdayım efendim. Programımıza hoş geldiniz. Efendim malumunuz hicri yıl ve yeni yılınızı başta tüm İslam alemi olmak üzere tüm dinleyicilerimizin ve tüm insanlığın yeni hicri yılını can yürekten kutluyorum. İnşallah bu yıl değişimlerin, dönüşümlerin yaşandığı, güzel gelişmelerin yaşandığı, sevgi temalı, kardeşlik temalı ve her şeyden önce kendi üç dünyamızda da dengenin hakim olduğu bir yıl olur diyoruz. Ve biz malumunuz bu programımızı da hicri yeni yılla beraber yeni beklentiler, yeni hedefler, yeni umutlarımız neler? Ve elbette ki hepimizin hedefleri var, umutları var, beklentileri var ama gençlerimiz, yetişkinlerimiz, yaşlılarımız neler bekliyor, beklemiyor? Nasıl değerlendirmeli bu bir yılı? Bunu konuşacağız. Stüdyomuzda konuyu değerlendirmek üzere psikolog Tuğba Erdönmez hanımefendi bizlerle. Tuğba Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yasemin Hanım.
0: Hicri yeni yılınız kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Amin cümlemize inşallah. Biz bugün hicri yeni yıl münasebetiyle yeni yıl demek yeni beklentiler, yeni hedefler, yeni umutlar ve birçok açıdan kişisel değişim ve dönüşümün yaşandığı hem iç alemimizde hem de dünyevi hayatımızla ilgili belki de manevi hayatımız ve ahiretimize yönelik şunu da yapmadım ya bu yıl bunu da maneviyatıma eklemek istiyorum dediği bir süreç inşallah olarak karşımızda durur ve biz bunu bu şekilde değerlendiririz. Biz istiyoruz ki bu yeni hedefler, yeni beklentiler, yeni umutlar bizi nasıl etkiler, neler yapmalıyız bunu konuşalım ama yeni bir yıl dediğimiz zaman insan psikolojisinde neler oluyor Tuğba Hanım?
1: Yeni bir yıl yeni bir umudu barındırıyor tabii ki. Yeni başlangıçları barındırıyor. Değişim ve gelişimi barındırıyor. O yüzden hepimizde böyle bir heyecan kıvılcımı oluşturuyor. Yaşasın yeniden başladım. Yeniden bana bir ümit verildi. Yeniden bir fırsat verildi şeklinde. Mutlu oluyoruz, heyecanlanıyoruz. Hepimiz için tabii ki bu bir tazelenme demek oluyor.
0: Evet. Peki biz bu tazelenme sürecinde yeni hedefler, yeni beklentileri, yeni umutlarımızı hayata geçirmek için bu bir yıl bize sunulmuş bir armağan aslında her açıdan. Özellikle gelişme çağında olan ve ergenlerimiz için konuyu buradan başlayarak isterseniz açalım. Nasıl yaklaşmalılar? Onların dünyasında aslında yeni yıl nasıl algılanıyor? Önce onunla başlayalım dilerseniz.
1: Evet.
0: Onlarda bir heyecan oluyor mu, umut oluyor mu?
1: Elbette. Yani eğer hani yılı, takvimi takip eden birisi ise özellikle planlarını buna göre yapan bir çocuksa mutlaka ki bu heyecan, bu fırsat olduğu duygusu, yeni ümitler mutlaka onda da yeşerecektir. Yetişkin bir insana göre daha bile fazla yeşerecek.
0: Öyle
1: çünkü
0: mi?
1: Önünde daha uzun bir hayat duruyor. Hani göreceli olarak nispeten yetişkinlere göre. Ve yapmak istediği çok daha fazla şey var. Önünde daha fazla belirsizliği var ve bu belirsizliklerle baş edebilmesi için de şimdiden adımlarını daha sıkı atması lazım. Daha disiplinli, güzel bir çalışma ortaya koyabilmesi lazım ki belli hedeflerine ulaşabilsin. Dolayısıyla hani onlar için çok daha fazla anlam içeriyor
0: anlam
1: aslında.
0: Içeriyor ve çok daha fazla belki dediğiniz gibi motivasyon içeriyor.
1: Evet.
0: Bir insanın yeni bir yılı karşılarken ki heyecanı, motivasyonu ya da tam tersi olan motivasyon düşüklüğü karakterle, kişilik yapısıyla ya da yaşadığı olumsuz olaylarla mı ilintilenebilir? Yani bir insan yeni yılı nasıl karşılamalı dediğimiz zaman buna karar veren mekanizmalar nelerdir onun ruh dünyasında?
1: Kendisiyle olan ilişkisidir aslında. Çünkü insan türlü şey yaşamış olabilir, başarısızlıklara olabilir, çeşitli talihsizlikler olabilir, yolunda gitmeyen şeyler olabilir ama bunlardan eğer kendisini sorumlu tutmuşsa ve kendisini başarısız görüyorsa o zaman dibe doğru gider. Hı. Yani bizim hani depresif ruh hali dediğimiz çizginin o diğer tarafına geçer ve kendiyle olan ilişkisi bozulur. Kendisinden ümidi kalmaz. Bizim öğrenilmiş çaresizlik dediğim artık bir şey olmaz ya, bir şey değişmez, ben yapamam gibi bir ruh haline girer ki bu sağlıklı bir ruh hali değildir. İlk yapılacak iş yeni bir yıla girerken, iyi bir hayat planı yaparken kendimizle barışmak, iç konuşmalarımızı daha sağlıklı bir şekilde, saygı temelli, adeta bir yetişkinle konuşur gibi kendimizle konuşmak. Evet, şimdiye kadar şunu şunu yapamamış olabilirsin, şunu şunu istiyordun ama olmadı. Fakat senin nasıl fırsatların oldu pek de fırsatın olmadı aslında, ya da oldu ama senin değerlendirme şansın yoktu şundan şundan dolayı, belki ailevi sebepler

0: farkında olmak. İkincisi de doğru keşifte bulunmak. Yani
1: Ne
0: insanın
1: demek o?
0: kendisini tanıması, doğru tanıması, kabiliyetlerini iyi bilmesi. Yani evet ben şu alanda iyiyim. Şu alanlarda iyiyim diyebilmeli bir insan. Mutlaka hepimizin iyi olduğu taraflarımız var. Allah Teala hepimizi yaratırken belli kapasite ve kabiliyetleri hepimize dağıtmış. Biliyoruz ki o esma hepimizde ayrı ayrı tecelli etmiş. Mesela bir hanım, evet ben yemekte iyiyim, elim lezzetli diyebilmeli. Diyelim ki yani eğer bunu güzel yapıyorsa, severek yapıyorsa mutlaka zaten lezzetli olacaktır. Bunda hani bu kibir değildir. Evet ben bunu güzel yapıyorum demek ya da kendini övünmek de değildir. Bu kendine hakkını vermektir. Kişi hem hakkını bilecek hem de haddini bilecek. O zaman ortaya güzel, gerçekçi bir plan çıkar.
2: Kahve molası.
3: Tuğba Hanımcığım ne kadar güzel söylediniz. Kişi hem kendini hakkını teslim edecek hem de haddini bilecek.
0: Haddini bilecek.
3: Aslında hayat da bu felsefe
0: evet.
3: içerisinde kurulsa devam etse insanın hataya düştüğü paylar zamanlar olabilir ama bundan toparlanması dibe vurmadan çıkması daha kolay olur
0: Kesinlikle
3: gibi geliyor.
0: Kesinlikle çok kolay olur
3: Siz
0: tabii ki.
3: Siz kendimizle barışık olmak dediniz. Kendimize hakkımızı vermemiz gerekir. Kişisel becerilerimizi ön plana çıkarmalıyız. Nerede iyiyiz nerede kötüyüz bunu bilmeliyiz dediniz. Peki acaba hem gençlerimiz hem biz yetişkin kendimizdeki kabiliyetlerimizden, donanımlarımızdan hakikaten farkında mıyız? Ya da biz bunları açığa çıkartmak için gerçekten bir iç motivasyona sahip miyiz? Nasıl bir haldeyiz? Bu durumu özetlerseniz ne çıkar ortaya?
0: Aslında şöyle bakabiliriz. Yani bizim gün içerisinde mesela bir haftayı bir örnek alalım kendimize. Bu bir hafta içerisinde ben en çok nelerle meşgul oldum? Şunları yaptım. En çok neleri yaparken adeta kendimi unuttum. Hani kendimi kaptırdım diyelim. O kendimizi kaptırdığımız işler bizim çok severek yaptığımız ve kabiliyetimiz olan işlerdir. Aynı zamanda bizim stres atma yöntemlerimizdir bir bakıma. Hani hayatla başa çıkma yanlarımızdır. Bu bir hanım için kendini kaptırarak temizlik yapmak olabilir. Bir başkası için kendini kaptırarak kitap okumak olabilir. Ya da kendini kaptırarak bahçede uğraşır. Hiç saatin bile farkına varmaz. İşte bu kendini kaptırarak yaptığı işler ona uygun olan işler demektir. Onun kabiliyeti olan alanlar demektir. Ve burayla ilgili kendisine daha fazla fırsat oluşturmalıdır kişi. Buralardan mahrum etmemelidir bu kabiliyeti olan taraflardan. Tabii bunların insanlığa faydalı işler olması lazım. Yani ortaya bir üretkenlik, bir sonuç çıkması lazım. Hani kendini kaptırarak telefonda saatler geçirebilir internet başında ama bunun bir sonucu yoktur, bir anlamı yoktur. Bu bir kabiliyet olarak zaten sayılmaz. Sadece boş zamanı yanlış bir şekilde değerlendirmek olarak yani çok fazla haddi aştığında. Dolayısıyla bir yeteneklerimizin farkında olduğumuzda eğer bunu tespit etmek gerçekten çok kolay değil. Çünkü hani Yunus Emre ne demiş? İlim bilmektir. İlim kendini bilmektir. O kendini bilmek demek ki gerçekten zor iddialı bir şey ki hani ilmin esas nihai kısmı olarak ifade ediliyor. Burada yakın çevremizden de kendimizle ilgili aynalama isteyebiliriz. Yani sen beni hangi konuda iyi görüyorsun ya da şu konuda iyi miyim gibi hani güvendiğimiz arkadaşlarımızla da bunu konuşabiliriz, aynalama alabiliriz.
3: Aile arasında peki aynalama yapılabilir mi?
0: Aile arasında da eğer samimiyetine güveniyorsan olabilir. Bunu yaptıktan sonra da kendimizle yeni bir başlangıca, yeni bir değişimle beraber bir başlangıca. Mesela bu alan diyelim ki bahçe işi olabilir, yemek işi olabilir, kitap okuma ya da yazma işi olabilir ya da öğretmenlik işi olabilir. Bununla ilgili kendimi daha nasıl iyi hale getirebilirim, bu işi nasıl daha en kaliteli şekilde yapabilirim şeklinde bir hedef belirleyebilir. Ne olabilir bu? Bununla ilgili çeşitli kurslar var. Yani günümüzde o kadar çok çeşitli kurslar var ki dekorasyonla ilgili olabiliyor, bahçe bakımıyla ilgili olabiliyor. Hani bu illaki çok mesleğe bağlı kalmaksızın da kişinin kendisini gerçekleştirebilir. Hayata tutunabileceği çok fazla alan var. Bunlarla ilgili biraz teknik bilgilerini geliştirebilir. Hatta online bir şekilde de yapabilir kişi. Teknik bilgiler geliştikçe çünkü o işi yapması daha kolaylaşır. Daha az zamanla daha çok fazla ürün ortaya çıkarabilir kişi. Geliştirebileceği bir alansa tabii ki. Bu alanla ilgili çeşitli hedefler belirleyebilir. Hedef aslında bir bakıma eşittir niyet demektir. ve beyni çalıştıran durum da kuvvetli niyettir. Çünkü o bütün hücrelerimize kadar işler o niyet, o hedef ve bakarız ki adeta hani beynimiz, bedenimiz bu işe hizmet etmeye başlamış kendiliğinden. Yeter

0: Belki biz ona iyi bir koçluk yapalım, iyi bir başlangıç oluşturabilelim. Eğer bu başlangıcı oluşturmazsak ve boşlukta kalırsa kişi, hedefler oluşturmazsa, o zaman maalesef kainatta hiçbir şey boşluk kabul
1: Kabul
0: etmiyor.
1: etmiyor, evet.
0: Bakıyoruz ki ruhi hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani kişi kendisiyle meşgul olmaya başlıyor. Biz buna hani nevroz seviyesi diyoruz.
1: Seviyesi.
0: Bakıyorsunuz hastalıkları çok fazla artıyor. Doktordan bir türlü çıkamıyor. Tahlilleri, şunları, bunları ya da başka türlü kendisiyle uğraşıyor. İlişkileri anlamında uğraşıyor. Yani üretkenlik bittiği anda bunlar başlar zaten. Eğer bunlar varsa hayatımızda, yani üretkenlik yoksa, o zaman mutlaka oturup bir hayat planını tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Ben nerelerde ne üretkenlik yapabilirim şeklinde. Dediğim gibi tabii bu ne kadar faydalı, ne kadar çerçevesi geniş bir üretkenlik olursa o kadar da anlamlı olacaktır. Ama kapasitemiz miktarınca sorumluyuz zaten bundan. Bir de hayat planı yapılmadığı takdirde, hedefler oluşturulmadığı takdirde kişi kendisini kendi haline bırakmış olur. Ve kendi haline bırakılan her şeyde bozulmaya yüz tutar, bozulmaya doğru
1: Bu
0: gider.
1: biraz akıntıya mı kaptırmak,
0: Gibi.
1: kendimizi bırakmak gibi
0: Gibi.
1: anlayabilir miyiz
0: Evet,
1: bunu?
0: evet. Yani hani bu fizikteki bir yasa aslında, hani entropiya dediğimiz, kendi haline bırakılan, yani tamamen ilgisiz, boş bir şekilde bırakılan her şey iyileşmeye doğru gitmez, bozulmaya doğru gider. Bu kendi nefsimiz için ilk başta geçerli. Biz nefsimizle ilgili onu değerli kılıp, önemli, anlamlı kılıp, ona meşguliyetler, hedefler, planlar yapmazsak eğer, bakarız ki boş işlerle uğraşmaya başlamış, boş işlerden keyif almaya başlamış. Bunun akabinde yavaş yavaş anlamlı işler yapmamanın getirdiği bir ahlaki çöküntü, ahlaki
1: Maalesef.
0: zafiyet başlamış. Daha önce hiç dedikodu yapmayan bir insan, bakıyorsunuz artık kim ne yapmış, bunun peşinde olmaya başlıyor. Halbuki onun karakteri öyle değildi. O bile kendisine inanamıyor. Ama anlamlı meşguliyetlerin insanın hayatında olmaması insanı oraya doğru götürür. Bu çok normal, beklediğimiz bir sonuç aslında.
1: Evet.
2: Kahve molası.
1: Peki dinleyicilerimiz içerisinde belki anlamlı süreç nasıl yaşanacak, anlamlı hale hayatımızı nasıl getirmeliyiz peki diye kendi kendilerine bunu yüksek sesle evlerinde ya da iş yerlerinde sorarlarken ne deriz, cevabımız ne olur?
0: Şu var aslında, yaşadığımız hayat neyse bununla yetinip buradaki rollerimizi en kaliteli şekilde yapmak olabilir. Eğer hala bu rollerimiz bizden görev bekliyorsa, mesela bir anne için işi ev hanımlığı ve annelik olduğunu düşünelim, diyelim ki burada da anneliği büyük ve önemli bir meslek olarak görürse eğer ve ben hani çocuklarımın önündeki çok önemli bir örneğim, benim yaptığım her şeyi örnek alıyorlar diye bu rolüne önemli bir anlam yükleyip buna göre yaparsa o zaman zaten hiçbir boşluğu olmayacaktır. Neden? Çocuklarını çok terbiyeli bir şekilde yetiştirmeye çalışacak. Okuyan, kendi geliştiren bir insan şeklinde yetiştirmeye çalışacak. Bunun için kendisi okuyacak. İşte sağlıklı olması için uğraşacak. Evde hep sağlıklı besinler yapmaya çalışacak. Dolayısıyla rollerine çok önem atfetmesi, değer atfetmesi. Yani Allah bana bu çocuğu vermiş ya da bu eşi vermiş ya da annemi bakma sorumluluğunu vermiş diyelim ki, benden ümidi var, benim bunu yapabileceğime dair benden ümidi var, öyleyse ben bunu en iyi şekilde yapabilmeliyim. Ha, benim sorumluluğum böyle bir niyete girmektir, iyi niyetli ve gayretli olmaktır. Ondan sonrası önüme fırsatlar açılması, yardım edilmesi, artık hani buradaki benim o inancımla
1: Bağ
0: kuracağım
1: ile
0: bağ
1: ilgili.
0: ile ilgilidir. Ki zaten bu yardım da gelir hani bizim inancımıza göre. Bunun adı da tevekküldür zaten. Tevekkül durup dururken yapılmaz, boş bir şekilde yapılmaz. Ama hayatın içerisinde tabii burada öncelikler, hayat planımız içerisinde önceliklerde kendi nefsimizi boşlamamak, kendi nefsimizin devamı olan çocuklarımız. Çünkü nefsimize nasıl davranıyorsak, neler bekliyorsak çocuklarımıza aynı atıflarda bulunuyoruz. Daha sonrasında ailemiz, eşimiz, annemiz, babamız, tüm buralarla ilgili sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirip arkasından da kendimizi geliştirmeye dair ilmi hedefler mesela belirlemek. Çünkü insan adeta hani duran su gibi, duran su nasıl yosun tutuyor, insan da durdukça yosun tutmaya başlıyor. Bakıyorsunuz ki fikirler biraz daha zayıflamış, konuşulan konular farklılaşmış. Sürekli kendini geliştiriyorsa, bu spesifik belli alanlarda olabilir ya da genel konularda olabilir, gündemi takip etmek şeklinde olabilir. Kendine yeni bir şeyler katıyorsa kendisine değer veriyor demektir. Toplumda konuşacak bir hak veriyor demektir. Bunların hepsi tabii ki ruh sağlığını olumlu olarak etkileyen faktörler.
2: Kahve molası.
1: Ruh sağlığımızı olumlu etkileyen faktörler, iç dengemizle beraber bunlar da olduğu zaman bir sorun yok. Çok şükür çok güzel gidiyor. Peki dış çevreden kaynaklanan sıkıntıların getirmiş olduğu ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden bireyler bu iç dünyalarındaki dengeyi nasıl kurabilirler? Yeni yıl onlara mesela nasıl gelmeli? Siz neler önerirsiniz?
0: Evet, tabii ki hayatta çok çeşitli zorluklar illaki var. Ama burada mesela bu zorluk diyelim ki yaşanan kişilerle ilgiliyse eğer, onların yaptığı yanlışlıkları ya da seçimlerindeki yanlışlıkları kendimize içselleştirmemek, yani bunu kendimizde bağlantılandırmamak, kendimizin bu konudaki yapabileceği şeyi belirlemek, ben şuraya kadar şunu yapabilirim, mesela bu insanı değiştiremem. Ama kendimi korumak sorumluluğuna sahibim. Kendimi nasıl koruyabilirim? Ha, şu şekilde koruyabilirim. O zaman ben sadece bunu yapabilirim. Yani başka da bir şey yapamam. Ya da şu anda ben hani bu sorumluluk bana ağır geliyor. Diyelim ki evinde bir yaşlı bakımı var ya da çok ağır bir hasta bakımı var. Ben bu kişiye şu kadar zamandır bakıyorum. Ve hani bana şu kısımları kolay geliyor ama şu kısımları zor geliyor. Ya da çok sosyal bir insandır. Hani biraz dışarıya çıkıp hava almaya ihtiyacı vardır. Öyleyse bunu dönüşümlü yapacağım birilerinin olması gerekir. Yani burada amaç aslında hani kişinin kendisine bir ebeveynlik yapması, yetişkince muamele edip hani, çünkü onu artık düşünecek bir annesi, babası, hani onlar da çünkü geriye doğru gidiyorlar, çocukluğa doğru gidiyorlar, hayatta bile olsalar onlar artık onu çocuğu gibi düşünemezler. Kendi nefsimizin bakımını, akıbetini, geleceğini, sağlığını biz bu sorumluluğu ele alıp, ha benim şunlara şunlara ihtiyacım var, bunu da kimseyi kırmadan yapabilmeliyim ki ben bu ortamdaki sorumluluğumu devam ettirebileyim. Çünkü insan hani robot değil, bir alan eğer bizden çok mücadele gerektiriyorsa farklı bir alanda o insanın hani böyle tahterevalli gibi kendisini rahatlatması lazım. Bu ne olabilir? İşte eğer yemek yapmayı seviyorsa bunu yapar, arkadaşlarına ikram eder ya da arkadaşlarıyla bir yerde buluşur ya da kitap okur. Hani onun için rahatlatacak şey neyse, o mücadele ettiği tarafın yanında insanın mutlaka işte hayata tutunma sebepleri dediğimiz şeyler bunlar. Hayata tutunacağı, kendini iyi hissettiği alanlar olmalı ki dengelenme
1: denge
0: olsun.
1: Meselesi, evet.
0: Evet, çünkü insan çeşitli ihtiyaçları olan bir varlık. Tek alanda da değil bu. Eğer belli alanlardaki ihtiyaçlar karşılanmazsa bakıyoruz ki insan, yani ego, kendine bir yol buluyor. Ne yapıyor? Yemekle mesela çok fazla mutlu olmaya başlıyor. Bakıyorsunuz ortaya bir obezite sorunu çıkıyor.
1: Maalesef.
0: Ya yemek istemiyorum ama kendimi durduramıyorum. Neden durduramıyorsun? Çünkü hayattaki şu anda senin eğlencen neredeyse yok gibi. Sana
1: bir amaç
0: iyi gelen
1: yok.
0: Bir amaç yok. Ya da bir amaç var ama hani kendini rahatlattığı alanları yok ve bunun farkında değil. Hani hobi alanları diyebiliriz. Sportif sanat, sanatsal faaliyetler diyebiliriz. Bu durumda ya da kendi baskıladığı çok fazla şey var. Yani yönetim dengeli değil. Bu durumda bakıyorsunuz ya çok yeme başlıyor ya çok konuşma başlıyor ama kişi kendini durduramıyor bu konularda. Hı-hı. İşte buralarda bir yönetim zafiyeti oluşmuş demektir. Çünkü biz aslında kendimizi yönetmesi gereken, kendimizin lideri olan varlıklarız. Yani bir kendimiz var, bir de biz varız. İrade kısmı var. Bu irade kısmını güçlendirmek çocuk çocuklukta başlayan bir durum. Alışkanlıkların kazanıldığı bu 7-11 yaş arasında eğer alışkanlıklara ne kadar istikrarlı bir şekilde devam etmesini sağlayabilirsek çocuklarımızın, irade o kadar gelişiyor. Ama belli alanlarda yine tabii ki zaafımız olabilir yetişkin yaşımıza rağmen. Buralarda da kendi kendimize küçük küçük hedefler belirlemek. Hı hı. Ve mesela diyelim ki bu kitap okuma hedefi olabilir. Kitap okuma, her gün 10 sayfa kitap okuyacağım. Ya da haftalık 70 sayfa kitap okuyacağım. bunu mümkün olduğunca hani
1: aşama aşama
0: aşama galiba. Aşama şöyle aşama evet. Aşamadan ziyade bunu yaptım evet hani bir gün ara vermeyeyim ya ya da bir hafta ara vermeyeyim illa ki bunu devam ettireyim bakayım hani şöyle bir 3 aya kadar bir götüreyim 3 ay bir sabredeyim buna zaten o 3 ayı yerleştirdikten sonra ya da işte hani 6 haftadır bunun genel kaba süresi bunu yerleştirdikten sonra zaten zor gelmemeye başlar alışkanlık halini alır işte nokta o nokta yani orada bir direniş

0: olur. Alışkanlığa doğru gidene kadar pek canı istemeyebilir içimizdekinin diyelim, içimizdeki çocuğun. Ama biz dirayette olup hadi bakalım şimdi şunu da yap tamam sonra bitiyor. Çok da seni zorlamayacağım gibi. Aynı çocuğumuza davrandığımız gibi şu zinciri kırma. Yani orada bir zinciri kırmama meselesi. Bu rutini bozma. Dayan bakalım 3 ay gibi. Bakalım o 3 ay boyunca her gün okuduktan sonra zaten bu keyifli bir işmiş ya. Aslında hani okurken baksana neler öğrendim. Kendimi başarılı hissediyorum çünkü şunu şunu okudum gibi bir duyguyla biz aslında buna bir maya atmış oluyoruz. Tekrar tekrar onu yapma isteği geliyor insan için. Evet, motivasyon dediğimiz şey de böyle bir şey aslında.
1: Kahve molası.
2: Gerçekten de irademizi idare etmeyi öğrenmemiz lazım galiba. Gençlerimiz peki hanımefendilerimize tavsiyelerimiz oldu. Beyefendi kardeşlerimizi de lütfen ihmal etmeyelim. Onların da iş hayatları var. Farklı farklı sorumlulukları var. Onlar için yeni yıl nasıl ifade edilip kendilerini ifade edebilecekleri, istifade edebilecekleri bir yıl olmalı. Gençlerimiz için de neler söylersiniz? Bununla devam edelim isterseniz. Bütün çocuklarımızın üniversite çağında ya da yani sınavsız bir eğitim sistemimiz yok en azından. takip ettiğim kadarıyla böyle bir eğitim öğretim hayatı olan gençlerimiz nasıl hedefler, nasıl beklentiler koymalı Hicri yeni yılla beraber kendilerine?
0: Aslında en kolay kısım gençlerimiz belki çünkü gençlerimizle ilgilenen kesinlikle hani o lise çağındaki gençlerimiz için özellikle söylüyorum hep danışmanları, rehberleri 3 kişiyle 5 kişiyle ilgilenen onlara koçluk yapan kişiler var ve hani bakıyorsunuz günlük kaç tane soru çözmüş, haftalık kaç tane soru çözmüş, nereye doğru gidiyor, hangi konuda eksiklikleri var. Çok sıkı takipteler.
2: Eyvah biz yetişkinler o zaman zor durumdayız.
0: Evet. Çünkü onların önünde çok somut ve hayatlarının dönüm noktası olan bir hedefleri var. Onu gerçekleştirene kadar da hani böyle sıkı bir dönemdeler. Bunu gerçekleştirdikten sonra da yine önlerinde okulları, dersleri gibi onları çok hani ciddi bekleyen bir dönemleri var. Esas aslında kendini yönetme becerisi iş hayatına geçtikten sonra başlıyor. Bazı kişiler mesela bakıyorsunuz iş hayatına başlıyor, yeterince tatmin olamıyor. Yok ya diyor ben burada hep aynı işi yapmaya başladım, rutinleşti. Akademik hayata geçiş yapayım ki kendimi geliştireyim mecburen. Bakıyorsunuz akademik hayata giriyor. Bununla beraber bunun arkasından farklı kapıları açılabiliyor. Bu kişiliğe göre de değişen bir durum tabii. Bazı insan hani içi içine sığmıyor, yeni yeni şeyler katmak istiyor. Bazısı da ben bunları yapayım, günlük rutinimi de anca gerçekleştirebiliyorum ya da günlük rutinimde şunları daha fazla arttırmak istiyorum şeklinde bakıyor. Ama tabii hani biz yetişkinler olarak bakarsak ortak hedeflerimiz deyince mesela sağlıkla ilgili hedeflerimiz olmalı.
2: Tamam.
0: Yetişkin hayatta. Ne gibi? Mesela günde yarım saat yürüyüş yapmak. Bu benim kendime yapacağım. Çok önemli bir iyilik. Yatırım. Kendime değer vermek. Neden? Çünkü hani bu zaten ispatlanmış bir durum. Hem ruh sağlığı için hem beden sağlığı için. Mutlaka yarım saat kendime bir fırsat ayıracağım. Yok fırsatım yok yapamıyorum değil. Hani eve girmeden önce diyelim ki marketten geldim poşetleri hemen oraya bırakıp bir yürüyüş yapıp sonra içeri girmek. Biliyorum ki içeri girince artık telaş başlayacak, işler başlayacak ama kendime o fırsatları vermeliyim ki kendim de yapılması gerekenlere daha sıkı bir şekilde sarılsın. Çünkü çocuk eğitiminde de bu böyledir. Eğer onun ihtiyaçlarını yerine getiriyorsak çocuğumuzun ihtiyaçlarını bize tabi olması daha kolaydır. Tabii makul ihtiyaçlar hani şımartmaktan bahsetmiyorum. Ama ihtiyaçları yerine gelmiyorsa tabi oluyormuş gibi gözükse bile bakarsınız ki içinde bir öfke olur ve onu bırakır. O yüzden sağlıkla ilgili hedeflerimiz yürüyüş dedik, sağlıklı beslenme dedik mutlaka olmazsa olmaz. Sosyal bir çevremizin olması ve hani iyi arkadaş çevremizin olması, bize iyi gelen insanlarla bir ortamımızın olması, bu ailece ve bireysel olarak yani ikisi de insan ruh sağlığı için kesinlikle gerekli. Bunlar hayatımızda olmazsa olmaz. Bir taraftan da ilmi hedefler aynı şekilde yani her gün bir hem kendimiz için bir okuma vaktimizin olması, bir yarım saatlik olabilir. Hem ailece belli bir iş yaptıktan sonra, bir yemekten sonra olabilir bu ailece kılınan bir namazdan sonra olabilir. Yani bir rutine bağlanması ve bir ilmi gelişimi beraberce yapmak. Çünkü bu hem belli konular üzerinde konuşmaya da fırsat sağlar ve ailenin dinamiklerinin daha sağlıklı bir şekilde gitmesini sağlar. Bir güven ortamı oluşturur. Bunları mutlaka sağlığımızı korumak için yani yetişkin yaş dedik. Belli maddi hedeflerin olması yani hani gelir gider durumlarını hesaplamak, temel ihtiyaçları hallettikten sonraki kalan gelirle mutlaka

0: Mutlaka bir tasaddukta bulunmak, bunu ailece beraberce yapmak. Çünkü bu da yine hani bizi koruyan, güçlendiren bir durum. Vermeyi öğrenmek insanı en mutlu eden şeylerden bir tanesi. Aynı şekilde iktisat etmeyi, hem kendimiz için hem çocuklarımıza bizzat bunu göstermek. Hani bu benim gerçekten ihtiyacım. Mesela şimdi okul ihtiyaçları başlayacak. O kadar cicili bicili kalemler var ki kırtasiyelerde kapılmamak
1: Hepsini de
0: mümkün
1: al
0: değil.
1: beni al beni diye
0: Hepsi al
1: duruyor
0: beni.
1: raflarda.
0: Evet. İhtiyaçlarımızı alıp hani bunun gerisi ne kadar ihtiyaç? Belki hani bir tane onun zevkine göre bir şey alınabilir. Daha sonra o kaybolduktan sonra yani hani hepsini birden almak, nefsi birden doyurmak, kişiyi birden doyurmak değil de hani bunları böyle aşama aşama orada ona ihtiyaca göre hareket etmeyi, iktisatlı olmayı öğretmek de maddi hedeflerden bir tanesi.
1: Hem bu şekilde çocuklarımızın nefsini terbiye etmelerine de bir fırsat tanımış
0: Tabii
1: oluruz,
0: ki.
1: öyle değil mi? Hani ihtiyaç mı, istek mi?
0: İstek
1: Şimdi
0: mi?
1: artık istekler ihtiyaç haline gelmiş. Halbuki ihtiyaç olmayan birçok isteğimiz ne yazık ki var.
0: Var.
1: Bunu biraz medyada pompalıyor, satın alma gücü işte, ama ne kadar çok tüketirseniz o kadar çok mutlu bireyler olursunuz diye bir
0: Gibi
1: yaklaşım
0: bir
1: olduğu
0: yanlış
1: için,
0: algı. Evet,
1: evet,
0: evet
1: bunu
0: maalesef.
1: kırmak lazım.
2: Kahve molası.
1: Başka ne tür beklentiler koymak lazım?
0: Yani burada aslında bazı konularda mutlaka tersine kürek çekmemiz gerekiyor.
1: Ne
0: Çünkü
1: demek
0: dediğiniz
1: bu?
0: gibi hani reklamlar mesela çok fazla hani tüketime özendiriyor ya da hani bazı ihtiyaç olmayan şeyleri çok ihtiyaçmış gibi gösteriyor. İllaki yapılması gereken şey gibi. Hayır bak evladım hani bunlar reklam. Reklamlar kesinlikle hani bir ürünü satmak için yapılıyor. Bunlar illaki bizim iyiliğimiz için olan şeyler değil. Ben bunu hani bu kadar açık bir şekilde hani basit bir şekilde söylediğimde kızım buna şaşırmıştı mesela. Demek ki dedim hani hiç aksatmadan bu açıklamaları yapmak gerekiyor.
1: Dolandırmadan yapılan net
0: Dolandırmadan.
1: bir şekilde.
0: Evet yani gayet basit bir şekilde. Hayır bunlar çok iyi niyetli değil ve bu illaki lazım ya da illaki iyi olan bir şey değil bunun reklamı yapılıyor diye. Aa öyle mi falan demişti. Gibi böyle hani çok net bir şekilde tersine kürekleri çekeceğiz ve biz farklıyız ya da bizim yaşamak istediğimiz hayat bu şekilde diye bunun tekrarını, pazarlamasını yapacağız mutlaka ki. Burada tabii konumuz ailevi hedeflere geldi. Çünkü kendimiz için hedeflerimiz olduğu gibi ailemiz için de hedeflerimiz olması lazım. Çocuklarımızın özellikle kabiliyeti nedir? Ben onu hangi yönde geliştirmeliyim? Ergenliğe girmeden önce mutlaka belli alanlarda hobileri olmalı. Boş zamanlarını değerlendirdiği anlamlı alışkanlıkları mutlaka olmalı. Bunlar can simidi gibi. Ve bunları ilkokul birden itibaren kazandırabilirim. Bu gerek bir enstrüman çalmak şeklinde olabilir, sportif faaliyet şeklinde olabilir. Çocuğun kabiliyeti hangisi neyse zorlamadan mutlaka bunları edindirmeliyim. Bu benim vazifem. Aynı şekilde onun sağlığıyla ilgili hedeflerim olmalı, daha sağlıklı bir hale getirmek için, daha ahlaklı, daha terbiyeli hale getirmek için mutlaka iyi çevrede bulundurmak için neler yapabilirim? Ha, şu grupla bir araya getireyim, hafta sonları şu aktiviteleri yapsınlar. Bunun için hani çaba sarf eden, aktif olan, önder olan, lider olan anne babanın olması gerekiyor ki ortada sağlıklı bir hayat olsun, sağlıklı bir aile olsun. Yoksa ne olur? Başıboş yani kendi haline bırakılmış olur çocuklar da evde. Bu durumda bakarsınız ki biraz önce söylediğimiz yasaya göre bozulmaya doğru gitmiş. Çocuk yanlış alışkanlıklar, yanlış arkadaşlıklar edinmiş. Eğer bunun için bizzat iyi bir gayretimiz yoksa kesinlikle kötü alışkanlıklar, kötü arkadaşlar kapıda bekliyor
1: Allah
0: maalesef
1: muhafaza.
0: ki. Evet.
1: Dolayısıyla o zaman yeni yılda biz özellikle ebeveynler, anne babalar bu konuda çok büyük bir sorumluluk üstlenip, zaten sorumlulukları kendilerinde çocuklarının, ama bu konuyla ilgili daha iyi neler yapabilirime dikkat edecekleri bir yıl olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Son dakikalar içerisindeyiz. Ben açıkçası şahsım adına sizi dinlemeye doyamıyorum ama belirli bir süremiz var tamamlamamız gereken. Yine konumuzla ilgili. Yeni yıl, yeni başlangıçlar, yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni atılımlarla ilgili. Özellikle söylemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz yerler varsa konumuzla ilgili ben tekrardan size sözü bırakacağım. Buyurunuz.
0: Peki. Yeni yıl bizim için bir değişim yılı olsun diye umut ediyorum hepimiz için. Bu değişim içerisinde çok daha iyi bir gelişimi barındırsın. Anlamlı, güzel bir değişim olsun. Ve kendimizle olumlu iç konuşmalarımızı yaptığımız, ailemizle kendimizle olumlu iç konuşmaları yaptığımız, etrafımıza pozitif enerji verebildiğimiz, üretkenliğin çok daha arttığı güzel bir yıl olsun diye temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, programımızın sonuna geldik. Kahve molası programını burada noktalayalım. Hicri yeni yılla birlikte yeni yılın getirmiş olduğu beklentiler, hayata dair, kendimize dair, çocuklarımıza dair, çevremize dair neler ve bu beklentilerimizi, atılımlarımızı nasıl gerçekleştirmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz, neleri ön plana öncelikli olarak çıkartmalıyız. Bu konuları değerlendirdik. Kiminle değerlendirdik? Psikolog Tuğba Erdönmez hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki haftalarda yine programımızda farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz, esen kalınız.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir. Ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ekran. Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra. Reklam.

Muharrem ayı Arabi 12 ayın, yani Arabi ay, kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir, bakarsınız kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi

Bizim bu Muharrem ayı bizim için üç bakımdan önemli oluyor. Bir, Hicri yeni yılımızın ilk ayı ve Hicri yılbaşı dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. İki, yılbaşı olduğu için önemli. Bir, mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. İki, üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Değerli dinleyenler, şehri İstanbul'dan cümlenize saygılar, sevgiler, muhabbetler. Bugün çok özel, güzel bir konuğumuzu ağırlayacağız. Doktor Murat Salim Tokaç, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk efendim, hoş geldik.
1: Uzun yıllar evvel tamburun o muhteşem nameleriyle iklim gezmiştik. Merhum Cinçen hocamızla beraber. Evet. Sıhhat yerinde.
2: Allah'a şükür olsun. Ayaktayız, konuşuyoruz, elimiz ayağımız tutuyor. Verilen kabiliyeti kullanmak yolunda.
1: Eyvallah Murat Bey. Sıhhat. Üstad hoca merhumu Cinçen hocayı nasıl bilirdiniz diyeyim, size bırakayım inşallah. Evet. Çok değerli, önemli bir sima.
2: Çok net. Hiçbir kaygısı olmadan, hiçbir karşılık beklemeden, tamamen bu toplumun yetiştirdiği değerlerin farkında olan, ona kazandırılan bu değerleri bırakın hani kendisinden bilmesini, onun bir artık nasıl diyelim, o yetiştirilmenin bir karşılığı olarak, bunu bir hani zaten maddi bazda ölçüsü yoktur, her kişinin yetiştirilmesi topluma bir maliyet gerektirir, sadece musiki kimliğiyle değil, bir yazar, iyi bir yazar, dile hakimiyet, kültüre hakimiyet, kendisini özünden bilecek kadar, yani her şeyiyle yansıtmanın derdini yaşayan ve bunları yaparken de karşısına kim çıkarsa çıksın, biliyorsunuz ondan dolayıydı zaten keskinliği. Yani kendi şahsı adına olanlar insanın kendisini ilgilendirir. Her insan için geçerlidir bu, ama yani özellikle bu konular gündeme geldiğinde o keskinlik bu toplumla olan barışıklığını, nerede olmak istediğini, nerede olunması gerektiğini anlattığı için, anlatmak istediği için bir anda heyecanını yenemezliğin içinde hem konuşarak hem de yazarak.
1: Kültür hainlerine, kültür yobazlarına amansız vururdu hocam.
2: Evet. Ve biz de zaten ilişkimiz öyleydi. Bir hani bizim baba dostu olarak tanışmamız ilk Ankara'daki görevi sırasında 79-80'li yıllarda tanışmıştık. Ben tabii o zaman küçüktüm, yani ilkokul talebesiydik. Ve o tanışıklık vefatına kadar kesintisiz bir şekilde devam etti. Benim malum her yerde söylediğimiz ve yazdığımız gibi hocam bu alandaki babamdır. Ama tabii baba dostu olunca birebir öğrencilik seviyesinde meşk olmadı, ama biliyorsunuz insanın hayatında dönüm noktaları olan şahsiyetler vardır. Cinçen Hoca da benim için o bakımdan çok önemlidir. Ve bunu da üzerine basarak, yani özellikle bizden sonraki kuşakların, kardeşlerimizin de hani bu kelimeyi iyi sindirmesi ve yaşayabilmesi için feyz almak tabir ettiğimiz bir kelimemiz vardır bizim, biliyorsunuz. Bu feyz almak insanın hani sadece örnek almakla açıklayabileceği bir şey değildir. Birebir hocalık olmamıştır ama onun yaptıkları, onun davranışları size böyle yansıtıcı olarak kendinizden hissettiklerinizin özünüzde benimsenip ondan sonra sizin de başkalarına yansıtması olarak, belki bir anlamda çok pratik olarak tabir edebileceğimiz feyz aldığım babamdan sonra, yani kendisini her konuda, özellikle bizi ilgilendiren musikiyle ilgili, kültür konularıyla ilgili önder edindiğimiz bir şahsiyet olmuştur. Ve bu vefatına kadar da devam etmiştir bu.
1: Mevla gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mihneti ve minneti olmayan, sevmeyen kesinlikle, bir insandı. Kesinlikle. Lakin tabip olmanız hasebiyle de
2: tabii
1: öğrenmek istiyorum üstad. Çileli bir hayat.

0: üst üste 3 defa ve genetik olarak aileden geçişli böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği sebebiyle işte diyaliz, bir kolda böyle şantı falan. Bunu artık bugün herkes biliyor yani. Hekim olmaya gerek yok bunun için. Ve neticede nakile giden bir yol. Bunların hepsini tek tek 19 yaşından, yani bir delikanlı adım atıp böyle o gençliğe ilk günlerinden itibaren birlikte hayat arkadaşı olmuş. Ve bunu da maneviyatının testi olarak çok açıkça söylediği bir şekilde, kendi tabiriyle, hayatı boyunca inkar etmek değil, kabul etmemek değil, kabul etmemek değil. Önce bunun varlığını kabul edip ondan sonra ne yapalım? Bu can bize emanettir. Emanet alınacağı son saniyeye kadar da neyim varsa bunu, bana bahşedilen ve kazandığım neler varsa bunu paylaşmak ve anlatmak adına başka derdim yok diye, hiçbir şekilde, demin ifade ettiğiniz gibi, en ağrılı, en ateşli zamanında bile bunu dışarı yansıtmayacak kadar ketumdu.
1: Mekanı cennet olsun. Amin. Türkçesi güzel, kalemi güzel, evet. Eserleri güzel. Bilhassa kıymetli genç dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, musikimizle alakalı evinizde bir arşiv oluşturacaksanız, bir köşe oluşturacaksanız, aman ha aman hocanın kayıtlarına ulaşın, evet. Bir yere koyun.
0: Doğrudur.
1: Dinlemeye, onun ruhuyla buluşmaya, feyizlenmeye çalışın diyoruz. Rahmet diliyoruz. Eyvallah. İnşallah ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler demiş.
0: Tekrar mülaki oluruz diyor ondan sonra.
1: Tekrar mülaki oluruz diyor.
0: Mutlaka.
1: Çok hoş.
0: Evet.
1: Yahya Kemal'in o eseri çok hoş. Evvel giden.
0: Ah baba, baba selam olsun.
1: Selam olsun. Arı duru sözler. Şimdi ney galiba artık ne
0: yapalım bilmiyorum. Bir yerden
1: olursa,
0: başlasın bir yerde bitsin.
1: Eyvallah efendim.
0: Bakalım
1: eyvallah.
0: Biraz daha böyle gönülden olsun.
1: Eyvallah. Aziz dinleyenlerimiz, Doktor Murat Salim Tokaç konuğumuz. Üstad'a kulaklarımızı ve yüreğimizi açıyoruz.
2: Ses, söz, sanat.

0: Sanat.
1: Üstadım, şad ettiniz, şad olasınız.
2: Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun. Murat Bey, tambur demişken bir tefekkür, bir temaşa, seyir icrası alacağız sizden. Can Uçan Tanrı Korur hocamızın Tarla Dönüşü adını verdi.
3: Hüseyin İsa Semaisi.
1: Hüseyin İsa Semaisi. Tabii ben küçüklüğüme gideceğim. Merhum pederimi, dedemi, büyüklerimi tarladan akşam ikindi sonrası
3: kendi tabiriyle de
1: argın ama mehabetli bir hüzün ve huzur ile eve dönüşlerini seyredeceğim. Evet. O sizin muhteşem icranızdan, tamburdan inşallah
3: icra
1: lütfedersiniz.
3: İcra etmeye çalışalım.
1: Eyvallah.
3: Başında bir Hüseyin'i Taksim'de girişle birlikte eseri icra etmeye çalışalım.
1: Hay hay efendim, buyurun.

0: Eyvallah üstad, ellerinize sağlık. Bu mızrabın hep ucu dokunuyor. Hı-hı. Şimdi utta sair aletlerde böyle yatağına yatağına vurma. Tabii. Ama tam burada
1: açıkladı. İki uçtan böyle. Evet. Evet.
0: Enteresan.
1: Bu zaten mızrabın bir kere bile kalınlığı zaten ilgi çekiyor biliyorsunuz. Kaplumbağa, temiz kaplumbağasının bağı dediğimiz bu göğüs kemiğinden yapılıyor. Organik bir malzeme, aşınması da en zor olduğu için.
0: Mızrap da bağırdan, yürekten
1: evet,
0: yani.
1: Evet, oradan.
0: Eyvallah. Varlığınız varlığımıza huzur ve güven veriyor. Fransızlar öyle derlermiş. Varlık gider, mekan ıssızlaşır. Cenab-ı Hak mekanları dolduran, varlığını ve varlığımızı bize bildiren, hissettiren büyüklerin, değerlerin himmetinden, ilminden, irfanından mahrum eylemesin.
1: Amin efendim.
0: Niyazı ile size şükranlarımızı eyvallah takdim ediyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Değerli dinleyenler, Doktor Murat Salim Tokaç konuğumuzdu. Hem tamburda hem neyde üstad. Sağ olsunlar, şeref verdiler. Cin Uçan hocamızı da kısa bir bölümle yad ettik. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Bir Muharrem 1448 geliyor. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hayatı kontrol etmeye çalışmak demek, mekanik bir yaşam demektir ki insanın fıtratına terstir. İnsan mekanik değildir, insan daha çok dinamiktir. Her şey değişip dönüşürken benim kendimi bir şeye mahkum etmem zordur. Hani denir ki, evet biz bir plan yapmamız gerekiyor. Fakat bu planın da içeriği de herkese göre değişir. Burada nedir plan, neden yaparız? Bir, büyüyoruz. İki, yani bir geçmişimizi, bir ardiyemizi temizleyip ondan sonra yeni yılda ya da yeni önümüzdeki zamanlarda ne kadar kirletmemeliyim belki. Geçmişte yapmış olduğum düzensizlikleri nasıl da ayarlayabilirim? Biz de eğer neler yapmamız gerektiğini önce bilip, niçin yapmamız gerektiğini bilip, onları da yaptığımız zaman hayat tıkır tıkır işler. O yüzden hani bu dönüm noktasına geldiğimiz zaman, işte hicri yıl başına önümüzde bir yıl var değil mi? Bu yıl çerçevesinde ben önce bir oturup bir muhasebe yapmam gerekiyor. Öncelikle bakın, rasyonel olarak düşünüyorsunuz. Yani insan zaten istese de istemese de, hani insanın mutlaka olmak istediği bir şey, yönelişi vardır zaten. Genel çerçevesi var hayatın. Nedir bu genel çerçeve? Ya bizim kültürümüz, dinimiz, ondan sonra ve yaşamış olduğumuz ülke. Bu ülke çerçevesinde neler yapabilirim diye zaten düşünmüşüzdür. Ve o istikamette gidiyoruzdur zaten. Yani yeni yıl planı, bunu hani nasıl güzelleştirebilirim, nasıl geliştirebilirim, her şey gelişirken, değişirken ben de bu değişime, yani kendimle uyumlu bir şekilde, çevremle uyumlu bir şekilde nasıl uyum sağlayabilirim üzerinde aslında biraz da muhasebe yapmak. Hepimiz zaten ister istemez ki düşünceler hani davranışa dönüşür diye. Hayat amacımızı öncelikle bir hedef, yani şimdi siz bir yıl bugün arabaya bindiğiniz zaman, navigasyon açtığınız zaman size diyor ki nereye gidiyorsun diye soruyor. Nereye gidiyorsun diye soruyor. Sonra nasıl gitmek istiyorsun diye soruyor. Paralı mı gitmek istiyorsun, parasız mı gitmek istiyorsun? Yani soruyor bunlar değil mi? Aynı zamanda biz de bir yere gidiyoruz zaten. Nereye gittiğimizi bilmeden nasıl yola çıkabiliriz? Öncelikle nereye gittiğimizi hani belirleyip ve daha sonra da hangi vasıtayla gideceğiz? Uçakla mı gideceğiz? Daha sonra uçakla gidiyorsak bu sefer nasıl, uçağa nasıl gideceğiz? Havalimanına nasıl gideceğiz? Daha sonra zamanımızı ayarlarken orada neler yapacağız? Bütün bunları planlamak aslında kişisel plandır. Biz nereye gidiyoruz peki? İnsanlık nereye gidiyor? İki nefes arasındaki meçhul bir yolculuktayız.
0: İki dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: التذلل للحق حق بوين بك حق بوين بك أقرب إلى العلم من التعذب الباطل باطل إلى عزت لنك غرور لنك تنسى حق tezellül, tevazu etmek izzete daha yakındır. İnsanı daha çabuk aciz eder. Daha güzel aciz eder. Batıl ile izzetlenmektense hakka boyun bükün sureti olan izzet daha Allah-u Teala'yı yakındır insanlara. Ve men teazize bil batıl. Bir insan da batıl ile izzetleniyor. Batıl ile. Parasına güveniyor, malına güveniyor, kuvvetine güveniyor, kudretine güveniyor. Bu batıl olan şeylerle kendisinde bir varlık görüyor. Ha, cezahullahu züllen bir gayri zulmin. Allah-u Teala ona öyle bir zulmetle cezalandırır ki, öyle bir zulmetle cezalandırır ki, ona zulmetmiş de olmamak şartıyla yani. Zulmetmiş de yani. Onun için insan batıl olan şeylerle katiyen böbürlenemedi. Et-tesbih nısful mizan. Bir temsil olarak. Tesbih, Sübhanallah. Sübhanallah demek. Çeşit nevileri var tesbihlerin. Çeşit nevileri var. Cenab-ı Vâcil Vücud'da Kur'an adım şu anda ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bu tesbihlere devam edilmesini sabahta ve akşamda tavsiye buyurmuşlardır. İşte o tesbihlerin sevabındandır ki et-tesbih nısful mizan. İki gözle şimdi bir teraziler iki gözle olmaz ya. Bu iki gözden bir gözünü Sübhanallah doldurur. Yaptığın tesbihlerle terazinin bir gözü dolmuştur. Velhamdülillah. Bir de gözü var ya, diğer bir gözü. O da elhamdülillah. Sübhanallah ve elhamdülillah. Bu ikisini söyledin mi? Terazi tamamıyla dolar. Tamamıyla dolar. Ve tekbir. Bir de sübhanallah ve elhamdülillah. Ve la ilahe illallahu ve allahu ekber diyoruz ya. Buradaki tekbir. Yemlu ma beyne semai vel ard. Şu yer ile gök arası. Peki boşluk ne kadar mesafeyse. Bu mesafeyi, bu tekbirler sevapla doldurur. Şarapla doldururuz. Yemlu ma beynesi ma beynesi. Tesbih, terazinin

bir gözü. Hamid, elhamdülillah, ikinci gözü. Tekbir ise bütün yer ile gök arasını dolduran bir sevabı insanlara ulaştırır. Ve sav, şimdi ikinci bir misalle, bir de oruç diyoruz ya, oruç, sav, nısfı sabr, sabır denilen bir şey var ya, bu sabrın yarısı oruçtadır. Yani oruç tutaraktan insan sabrı alışır ve sabrı insanın genişler, çoğalır. Oruç, sabrın yarısı. Ve tuhur, abdest, nısfül iman, o da imanın yarısı. Yani abdestli insan, imanın yarısını kazanmış oluyor. Bir abdestiyle. Onun için abdestli insan daima hazırdır ahirete. Ecel geldiği vakitte tereddüt etmez, düşünmez. İmanı da var göksünde tamamıyla. Bu abdesti de yerinde. Geldiğinde hoş geldin, sefa geldin buyurun de. Onu teslim eder. Gideceği yer çünkü Allah-u Celle ve Alâ'yıdır. Onun için tesbihten geri kalmamalı. Namazlarda biz mesela 33 defa Subhanallah diyoruz. 33 defa Elhamdülillah diyoruz. 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Bunu 5 vakitte diyoruz. Günde 99 defa, 100'de, 5 vakitte, 500 defa demek bu tesbihleri okuyoruz ama bizim mizan, teraziler küflenmiş, paslanmış, güzel işlemiyor. İşlemediği için bu 500 az geliyor bize. Onun için çokça yapmak lazım bu tesbihleri. Ne kadar çok yaparsak sermaye o kadar çok artar. Mesela bugün bana 50 lira yeter. 50 lira yeter deyip de insan işi bırakıyor mu? 100 lira yapayım diyor, 200 lira yapayım diyor, 500 lira yapayım diyor, 1000 lira yapayım diyor, 1000 oluyor, milyon olsun diyor. Doymuyor insan. Halbuki hepimiz onların bırakıp gideceğiz burada. Bırakırken hiçbirisi arkamızdan gelecek değil. Arkamızdan bir kefene saracaklar mesela. Bu çalıştığımız dünya hayatı burada olduğu gibi kalacak. İster kaç milyon olursa olsun. Ama seninle gidecek bu tesbihlerindir. Bu tesbihlerin ne kadar çok olursa burada hiçbirisi kalmaz. Hepsi oraya seninle beraber gider. Terazine konacak onun için. Ondan dolayı ne kadar çok yapabilirseniz, sabrınız ne kadar çok olursa, orucunuz ne kadar çok olursa, efendim abdestiniz ne kadar çok olursa, daimi olursa, yerinde olursa, hep bunlar büyük büyük mükafatlardır yarın için. Hürmet ve saygı ne olursa olsun Allah'adır. Bunun mükafatı boş kalmaz yani. Hiçbir şeyin mükafatı boş kalmaz. Dünyada görülmesi de. Onun için bu ruhaniyet, hani biz görmüyoruz bu tarafı. Halbuki onlar bizimle çok alakadardır. Bizi pek iyi görürler ve bilirler. Nasıl bir sayyardan giderken aşağısını çok güzel görüyoruz. Eğer bize mikroplar bilen olsa önümüzde çok açık göreceğiz. Onlar da yukarıdan bizi çok güzel görüyorlar. Kimi de rüyayı sadıkı ile terbiye olur. Geceleri güzel rüyalar gösterirler. Rüyalarında harekatını da kendisine bildirirler. Eksiklikleri varsa bunlar senin için yanlış, bir daha yapma derler. Rüyada temsilen bildirilir. Eyyuhuylar temsilen bildirilir bunları yap gibilerden. Bu da rüyayı sadıkı ile ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk vahyi rüyayı sadıkı ile başlamıştır. Rüyayı sadıkılar kamil insanlardır, tahakkuk eder. Bizim rüyaları göremeyişimizin sebebi şeylerimizin hep noksanlığından, kendimizin noksanlığından. Ve bazısı da üstazları vasıtasıyla terbiye alırız. Çocukları okutuyorlar sırayla, öğretiyorlar. Buna elif derler, buna be derler diyerekten hocaları. Bazıları da böyle üstazlarıyla terbiye alırız. Onun için buyurmuş ki, İnne hâzel ehlâf minallah. Şu gördüğümüz ahlaklar var ya, bunlar hep Allah-u Teala'dır. Ve men erâdallâhu bihi hayran. Kim ki kimden ki Allah hayır murad ediyor, hangi kulundan ki hayır murad ediyor Cenab-ı Hak, o kuluna menahuhu kulluken hasenâ. Ona güzel ahlak işlemler. Güzel ahlak işlemler. Herkes de güzel gitsin. Herkesin üstün muamelesi vardır. İnsanlara kendisini sevdirir, kendisi de insanları sever. Çünkü seversen severler, sevmezsen sevmezler. Bu hem seviyor hem sevdiriyor demek kendisine. Bu Allah-u Teala'nın o kula bir lütfu ihsanıdır. Sevmek ve sevilmek. Ve men erade bihi şerren. Cenab-ı Hak hayır murad etmiyorsa okulundan menehuhu hulukan seyyâ. Ahlakın kötüsünü ona verir. Kötü mü bir ahlak? Bir kimsenin ahlakı demek Allah onu sevmiyor. Alameti. Sevilen adamların, sevilmeyen adamın alameti mekbel işte. İki tane işare. Ahlakı güzelse, herkese karşı muamelesi güzelse onu demek Allah seviyor. Öteki herkesten kavga gürültü ediyor. Kimseyle geçinmiyor. Kötü de ahlakı var, fena ki günah şeyleri de işliyor. Demek ki Allah'ın sevmediği yok. Kıtçesini de yazmış. Cümle ahlaklar Mevla'dandır. Hak Teala bir adamı severse ona güzel ahlakı verir. Eğer bir kimseyi sevmezse ona da kötü ahlak verir. Yine bir şey de buyurmuş. Bir kimse dünyadan irad edip
ahirete ruh ve can ile meylederse Allah-u Teala anı sebepsiz ve vasıtasız terbiye eder. Zühd diyorlar ya, dünyadan ahirete meyil. Kimde bu tahakkuk ederse Allah-u Teala onu üstaza ve başka kimselere vasıta kılmadan kendi Zat-ı Ecelle Alası onu terbiye eder. Terbiye eder. Yetiştirir yani. Ve rahı hakkı gösterir. Doğru yolu gösterir ona. Ve ana hidayet eder. Üstaza haceti ve ihtiyacı olmaz. La yestekimü dinül abdi hatta yâfi anillah. Bu çok dikkate değer bir sözdür. Bu çok dikkate değer. Bir kimse dininde, bir kimse dininde istikamet ve doğru olamaz. Ve her iyi ve kötüyü bilemez. Aklı iradeti Allah-u Teala'dan fehmeylemeyince. Aklı iradeti Allah-u Teala'dan fehmeylemeyince doğruyu yanlışı ayıramaz. Kendi aklı bu işin doğru mu yanlış mı olduğunu ayıramaz. Demiş ki dersini ve ilmini Allah-u Teala'dan, çok büyük bir söz bu. Dersini ve ilmini Allah-u Teala'dan ahzetmese Allah. Mümin kamil olamaz. İnsanın kamil olabilmesi Allah-u Teala'nın tevfik ve hidayetine muhtaç. Bu tevfik ve hidayet kendisine gelmedikçe kendiliğinden insanın kamil olmasına imkan yok. Yine bunları hadislerle söylüyor. Ve fi hadis yekûnul mü'minin fi âhir zaman evvelle mineşşah. Mineşşah yani. Yani mümin âhir zamanda, mümin ne kadar güzeldir. Âhir zamanda koyun sahibinin elinde nasıl aciz ve naçar olduğu gibi verirse yiyip götürürse gider, suyunu verirse içirir, vermezse elinden bir şey gelmez. Nasıl acizse, koyun sahibinin elinde nasıl acizse. Mümin de ahir zamanda böyle aciz ve naçar olacaktır demiş. Allah kusurlarımızı affetsin. Şimdi tesbih, nasıl mizan, elhamdülillah bunu dolduruyor. Tekbir yer ile gök arasını dolduruyor. Oruç sabrın yarısı, taharet de imanın yarısıdır. Usul ve abdestler. Et-tesbih lir-rical ve tasvik lin-nisa. Namazda İmam Efendi şaşırdı. Okurken arkasını getiremiyor. Bizde olur bu. O zaman yahut oturacaktı kalktı, kalkacaktı oturdu. Mesela. O zaman erkekler Sübhanallah. Hoca Efendi şaşırdı. Oturacaktım diye bir iftardır bu tesbih. Ve tesbih dinlisa. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talim buyuruyor. Böyle yapınız diye bize. Arkası size ait. Hemen eşara fi salatihi. Namazdayken bir şey işaret ediyor. Tüfhemü anhü. Mesela namaz kılıyor. Namaz kılarken sobaya odun atılacak mesela kış günü. Buradan elinin diyor ki işaret ediyor. Odun kur sobaya. Böyle bir işaret. Fel yu'idha, o namazı iade etsin böyle yaparsa. O namaz namaz olmadı. Çünkü sen huzur-u Rabbül Alemin desin. Artık başka şeylerle meşgul olmana imkan yok. Cevaz yok. Sen ise dünya işte de ya kapıyı ört diyor. Soğuk geliyor kapıdan. Kapıyı ört diyor. Ya aç diyor. Kapıyı aç diyor. Sıcak geldi işte mesela. Bu gibi işaretler hangi birisi olursa. Ya kapı çalınır da bak bak kapı çalınıyor aç kapıyı diye bir ihtar yapar işaretle. Bunların hepsi namazı bozan şeylerdendir. Bazı müstesnaları vardır. Mesela Allah'a söyleyeyim, yangın oluyorsa, bir çocuğun ölümüne sebep olacak bir hadise varsa, o zaman işaret değil, namazı bozmak da caiz. Bundan kendini kurtarmak. Mesela benim küçük bir kardeşimin çocuğu var. Bulunduğumuz yerde bir havuz vardı. Çocuk havuza bir şey vermiş. Anası bağırıyor dışarıdan ama anasının havuza inip de çocuğunu alacak kudreti yok. Öte tarafta adam namaza durmuş demek, namaz kılıyor. Şimdi o benim namazı bitireyim de dese çocuk ne olur da? Hemen çabuk bereket, akıllı adam namazını bozduğundan gelmiş çocuğu kurtarmış. O zaman bu iadet mümkün olan bir şey çünkü. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi...

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: Biliyorsunuz insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, iki ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya, işte bir dönüşün tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor. Kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Ha, bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız. Dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandilimiz var. Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye, kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının 10'unda Kurban Bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri, hani kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, ayın 14'ü gibi diyoruz ya, ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman. O günlerde, bu gecelerin gündüzlerinde daha doğrusu, o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Biz beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyam-ı biz ne demek? Beyaz günler. Yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş. Beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde eyyam-ı biz'de hep oruç tutmuş.
1: Akra Reklam Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra. Reklam. Akra. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünyada, ahirette sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun diye geniş, güzel bir dua temenni ediyorum, diliyorum Rabbim'den. Allah hepinizden razı olsun. Hicri yılın son ayının son günlerinde bulunuyoruz. Bu Zilhicce ayı bitecek ve Hicri ayların birincisi olan, Hicri senede Hicri ayların birincisi olan Muharrem başlayacak. Şimdi Muharrem ayı Arabi 12 ayın, yani Arabi ay kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir, bakarsınız kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. 1- Hicri yeni yılımızın ilk ayı ve Hicri yılbaşı, dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar, yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. 2. Yılbaşı olduğu için önemli. 1. Mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. 2. Üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli. Aşure günü de çünkü önemli bizde. Dini bakımdan Aşure günü ve Aşure gecesi önemli olduğu için Muharrem ayı bizim için üçüncü bir kez önem arz ediyor. Aşure kelimesini biraz alimlerimiz üzerinde durmuşlar. Niçin Aşura demişler Muharrem'in içindeki o güne diye. Üzerinde çeşitli bilgiler verilmiş. Bunlardan birisi çok sevdiğim efendim Abdülkadir Geylani Efendimizin Künyetü Talibi Tarikül Hak isimli çok güzel bir eseri var. Çok güzel bilgiler ihtiva ediyor. Orada çeşitli konulara temas edilip başka kitaplarda bulunmayan teferruatlı bilgiler veriliyor. Orada bir bölüm ayırmış. Meclis fi fadaili yevmi aşura. Aşure gününün fazailine dair bir ayrı oturum. Yani bir oturumda söylenecek bir vaaz konusu hazırlamış kitabında. Meclis diye isimlendirmiş kitabının bölümlerini rahmetullahi aleyh. Allah şefaatini erdirsin o büyük evliya. Diyor ki aşure tabi aşere kelimesiyle ilgili. Aşere Arapçada 10 demek. Aşure de aşura, hatta re harfinden sonra gelen hece de uzun. Aşura, 3 hecesi de uzun. Aşura. Bu aşure kelimesi çünkü Muharrem'in 10. günüdür. Onun için aşure denmiştir deniliyor. Normal ilk akla gelen bu. Ama bir de bazılarından rivayetler yapmış. Diyor ki aşuranın aşure diye, yani 10 kelimesiyle ilgili bir isim almasının sebebi başka. Allah-u Teala Hazretleri o güne denk getirerek 10 büyük ikram yapmış bu bizim ümmeti Muhammed'e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onun için bu aşura 10.sı bu isimle isimlendirilmiş diyor. Onları sıralıyor. Bir diyor evveluha Recep. Yani Allah'ın bu ümmete ikramlarından birisi Recep ayıdır. Hakikaten biliyorsunuz Recep ayının ilk haftasında, o ileride gelecek, Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, efendim Cumadel Ula, Cumadel Ahire, Recep 7. ay oluyor. İleride gelecek ama 6-7 ay sonra gelecek. Fakat bu Recep bir ikram. Neden? Recep Şehrullah'tır ve Allahu Teala Hazretleri bu ayda tevbeleri kabul ediyor. Onun için Peygamber Efendimizin ümmetine Recep ayı bir ikramdır. Bir, bu birincisi. İkincisi, Şehri Şaban'dır diyor. Çünkü bu Şaban ayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayıdır. Ve bu ayın kıymeti Peygamber Efendimiz'den dolayı fazladır. Ve o ayın içinde de biliyorsunuz Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan 15. gecesi Berat gecesidir. O da çok mühim bir gece. Dini kandillerimizden birisi. O da bir ikram. 2. Ve salisetü şehri Ramazan. 3. ikramı Allah'ın Ramazan ayıdır bu ümmete. Hakikaten Ramazan ayı efendim 11 ayın sultanıdır ve çok muhteşem bir aydır. Özlüyoruz efendim yüreğimizde sevgisi, hasreti, efendim gelse o güzel günleri tekrar yaşasak diye her zaman temenni ediyoruz. Bütün senenin Ramazan olmasını temenni ediyoruz. Ramazan da büyük bir ikram. 3. bu. 4. ve Rabiatü Leyletül Kadir. Allah'ın bu ümmete 4. ikramı Kadir gecesidir. Onu da Ramazan'ın içine saklamış Allah, gününü belli etmemiş. Zaten belli desek, Ramazan'ın şu günü desek bile zaten Müslümanlar Ramazan'a aynı zamanda başlayamadıkları için

0: yine bir karışıklık olacak. Yine bir tam isabet edilip edilmediği belli olmayacak ama efendim o da işte kullar ibadet etsinler, güvenmesinler, Kadir gecesine isabet ettik, çok sevap kazandık, artık yan gelip yatalım demesinler diye saklandığı belirtiliyor. O da büyük bir ikram. Yani elhamdülillah ki Ramazan'da ibadetlerimize dikkat edersek, hele Ramazan'ın son 10 günde itikafa girersek, gecemizi gündüzümüzü camide ibadetle geçirirsek Kadir gecesine bir gece rastlayacağız tabii. Onu ihya etmiş olacağız. Büyük bir ikram. Başka ümmetlerde olmayan bir ikram. Dördüncüsü bu. Vel hamisetü yevmül fıtır. Beşinci ikramı Allah'ın bu ümmete. Efendim, bayram günüdür, Ramazan bayramıdır. Artık bütün Ramazan oruç tutmuş olan abid, zahid, sevgili kullarına Allah'ın hem dünyada bayram ettirdiği, hem de sevap vererek bayram ettirdiği, hem de ahirette mükafat vereceği bir gündür. O bakımdan Ramazan bayramı da beşinci ikram. Ve sadisetü eyyamul aşır, altıncı ikramı Allah'ın bu ümmete diyor. Bunları ben saymayı şu bakımdan sevdim. Bunları kardeşlerim bilsinler ve zamanı gelince bunları değerlendirsinler diye bu teferruatı burada sizlere nakletmeyi iyi gördüm, faydalı gördüm. Eyyam-ı aşır, biliyorsunuz bu içinde bulunduğumuz Arabi ay, Hac ayı, Zilhicce ayı, bu 12 ayın 12.si Araplara göre. Zilhicce ayının içinde hac ediyoruz. 10. günü Zilhicce'nin kurban bayramı oluyor. Ama o 10. gününe kadar, birinden 10'una kadar ki geceler, efendim 9 gece, gündüzler 10 gündüz. Bu eyyamı aşıp çok sevaplı ve bunun ile ilgili çok hadis-i şerifler var. Onun için eyyam-ı aşırda bu ümmete Allah'ın öbür ümmetlerden farklı olarak bağışlamış olduğu büyük faziletlerden, ikramlardan altıncısı. Ve sabiatü yevmi arafe, yedincisi arafe günüdür ki efendim o gün oruç tutmak hacı olmayan kimselere 2 senenin günahlarına kefarettir. Hacılar da tabi zaten Arafat'ta baş açık, yalın ayak Allah-u Teala Hazretlerine dua ve niyaz ile o sıcağın altında, efendim o geniş fezada, çadırlarda veya açıklarda, şemsiye altında veya baş açık, efendim ibadetle, dua ile yalvararak, gözyaşı dökerek, tesbih çekerek, zikrederek vakit geçiriyorlar. O arafe de muhteşem bir ibadet ve çok sevap. O da yedincisi. Ve samiyetü yevmün nahr, 8. ikramı Allah-u Teala Hazretlerinin kurban bayramının kendisidir, 1. günüdür. O zaman Allah-u Teala Hazretlerine zenginler kurban kesiyorlar. Hacıların da efendim hacı temettü ve hacı kıran yapanları kurban kesiyorlar. İsterse tabi hacı ifrat yapanlar da kesebilir deniliyor kitaplarda. O da bir muhteşem gün. Şeytanın tepelendiği, efendim günahların artık geriye kalanlarının da affolunduğu çok güzel bir ikramı ümmeti Muhammed'e Rabbimizin. Elhamdülillah, çok şükür Allah'a. Ve tasiatü yevmül cuma, Allah'ın 9. ikramı sevgili dinleyiciler. Buna tabii çok sevineceksiniz. Bu sıra içinde ona da böyle bir zikir ayrıldığı için memnun olacaksınız. 9.sü de cuma günüdür. Allah cuma gününü bizlere çok büyük bir ikram olarak vermiş. Çok sevaplı bir gün. Günlerin efendisi, Seyyidül Eyyam deniliyor. Ve gecesi nurlu bir gece, gündüzü nurlu bir gündüz. Ve her hafta geliyor. Yani bunu kaçırmak tabii... Ötekileri kaçırdığı zaman insan bir sene bekliyor ama bu cuma günü her hafta 7 günde bir 6 gün geçiyor. 7. gün cuma her zaman karşımıza geldiği için bu çok devamlı böyle bir ikram. Hem de tereddütsüz, yani cuma gününün cuma olduğunda kimsenin şekki şüphesi yok. Arap da, Acem de, Türk de, Kürt de, herkes cuma gününe cuma diyor. Orada şey yok, yani bir tereddüt bahis konusu değil. O da efendim 9. ikramı. 10. ikramı da işte bugün bahis konusu ettiğim Aşure efendim günü olmuş oluyor. Ve bu Aşure günü oruç tutmak hakkında da efendim çok faziletli olduğuna dair haberler var. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz bildiriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aşure gününü Mekke'deyken daha tutardı. Kureyşliler de hürmet ederlermiş. Çünkü Kureyş de netice itibariyle bir peygamber soyundan gelme kabile, İsmail aleyhisselamın evlatları tabii. Onlar da babalarından, dedelerinden duydukları güzel şeyleri icra ediyorlardı. Kureyş tutardı Aşure günü orucunu Peygamber Efendimiz de tutardı. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki vekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusûmuhu bi Mekke'de. Mekke'deyken Aşure günü oruç tutardı. Felemmâ kadimel Medine'te, Medine-i Münevvere'ye gelince furuda sıyam-ı Ramazan, o zaman Ramazan ayı farz kılındı bir ay. Femen şâ'e sâme aşura'e ve men şâ'e tereke. Tabi o zaman Aşure günün oruç tutmak mecburiyeti hafifledi, gevşedi. Çünkü Ramazan farz oluyor onu tutunca. İsteyen onu tuttu, Ramazan ayıyla iktifa etti. İsteyen yine Aşure orucunu tutmaya devam etti. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Aşure orucunu tutmaya dair hadis-i şerifleri var hadis kitaplarında. Bunu tutmayı kendisi yapmış, bize de hadis-i şeriflerde tavsiye etmiş. Farz oruçlardan ayrı sevap kazanmak için senenin bazı günlerinde biz de oruçlar tutuyoruz. Tabi Aşure günü oruç tutarız. Şimdi demek ki Aşure gününü oruçlu tutmayı unutmayın diye size o sevaplı ibadeti ben hatırlatmak istiyorum. Muharrem ayının muhterem, mukaddes bir ay olduğunu bilerek kendimize çeki düzen vereceğiz. Allah-u Teala Hazretleri bizi iki canda bahtiyar eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin, müşerref eylesin, mükafatlarına gark eylesin, iki canda saadete nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen evlat müjdesi.
1: Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki dedi. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i fani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey dedi. Onlar, Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir dediler.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak neler olabilir diye kardeşlerimize hatırlatalım. Deniliyor ki bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Biliyorsunuz tesbih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye buyurduğu bir namazdır. Yani hiç olmazsa insan ömründe bir defa kılması, daha çok kılabilirse her sene kılması, daha çok kılabilirse her ay kılması efendim tarzında böyle yapabildiğince çok yapmasını teşvik eden bir rivayetler var. Ayrıca geceliğin tabii teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkarlar da teheccüd namazı kılarlarsa çok iyi olur. O da teheccüd namazının da fazileti, sevabı zaten hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş. Kim Allah rızası için geceliği kalkar, biraz uyuduktan sonra iki rekat namaz kılarsa dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur. Daha büyük mükafat kazanmış olur diye bildiriliyor. Tabi Muharrem senenin yeni ayıdır, ilk ayıdır. Herhalde bu anane ta İbrahim aleyhisselam zamanına kadar gidiyor. Demek ki bu ayları Musa aleyhisselam zamanında da böylece kullanıyorlardı. Tarihi bakımdan, dinler tarihi bakımından kutsal bir gün. Zaten bizim ibadetlerimizin bir kısmı böyle tarihi olaylarla ilgilidir. Mesela hac, İbrahim aleyhisselamla, İsmail aleyhisselamla, Hacer validemize, onların başından geçen hikmetli olaylarla ne kadar ilgili olduğunu hacılar bilirler. Bu ayda çok çok tevbe ve istiğfar etmeye, yani bu aşure günü geçtikten sonra da tevbe ve istiğfar etmeye ve oruçlar tutmaya gayret edilmelidir. Böylece ibadetlerine, taatlerine gayret göstermelidir.

Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzen

düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke, zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde, saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek, olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar, kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından, bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri, yani şemsi takvimler, dünyanın güneşin etrafında gerçekleştirdiği bir tam dolanımla bağlantılıdır. Ay takvimleri, yani kameri takvimler, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay ve güneş takvimleri. Ay takvimi, ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi olmuş. Ancak mevsimlere uymayışı belirgin bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmıştır. Bilinen ay güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, Eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve güneşin hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlamıştır.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Abdurrahman Es-Sufi, astronomi ve yıldız kataloğu. Abdurrahman Es-Sufi, Hicri 291, Miladi 903 yılında Tahran yakınlarındaki Rey şehrinde dünyaya geldi. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Büvey hanedanından Abdüddevle'nin hocası ve dostu olmakla beraber, bu hanedanın diğer mensuplarıyla da yakın ilişki kurduğu bilinmektedir. Bu yakınlık, sarayın bahçesine bir rasathane kurulması sonucunu getirdi. Burada da birçok rasatlar yaparak önemli eserlere imza attı. 986 yılında geride insanlığın hizmetine birçok eser bırakarak hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllar süren rasatlarla yıldızların yerlerini, büyüklüklerini, aralarındaki mesafeleri, konumlarını tespit etti. Yunan astronomlarından Hipparkos'un 2. yüzyılda düzenlediği yıldız kataloğunun eksik ve hatalı olduğunu, yanlışları bulunduğunu, birçok sabit yıldıza yer vermediğini tespit etti ve

0: bu yıldızların yer, büyüklük, parlaklık derecelerini hesapladı. Hiparkos'un ve Batlamyus'un eserlerinden çok daha uzun ve ilmi değere sahip yeni bir yıldız kataloğu hazırladı ve gökyüzü haritasını çizdi, renklendirdi ve onu yıldızlarla süsledi. Şekillerle meseleleri izah etti, özelliklerini açıkladı, bir de gökyüzünü andıran bir küre yaptırdı. Bugün bu küre Mısır'ın başkenti Kahire'de bir astronomi müzesinde bulunduğu biliniyor. Ayrıca o, Satürn, Jüpiter, Mars yani Merih, Venüs, Merkür gezegenleriyle ilgili de bir tablo hazırladı. Jeolojik rasatlar yaptı. Güneş yılını hesapladı, güneşin yüksekliğini ölçmekte kullanılan usturlapların ölçme duyarlılığını arttırdı. Abdurrahman es-Sufi, devrinin en büyük astronomlarından olup, Batılıların hakkında en çok makale yazdıkları astronomlardan birisidir. H. Suter, İslam ansiklopedisine yazdığı Abdurrahman es-Sufi maddesinde, onun İslam dünyasının en seçkin astronomlarından biri olduğunu kaydeder. Bilim adamı olan Abdurrahman es-Sufi'nin astronomi aletlerinin ve enstrümantal tekniklerin geliştirilmesinde de önemli katkıları olmuştur.
1: Bir mucit, bir icat. Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar, üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: Akra.
1: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısın. Sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım? Bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden haccı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek. Bir de içtimai hazırlık, yani toplumsal olarak bütün Müslümanların bir takım şeylere hazırlanması, bu da çok önemli. Şimdi bunu da tabii aydın Müslümanlar, münevver Müslümanlar, efendim mütefekkir Müslümanlar, alim Müslümanlar, lider Müslümanlar, gruplarının başında olan, önünde olan İslami meseleleri iyi bilen Müslümanlar ayarlayacak. Bu sene İslam için topluca neler yapabiliriz? Ne gibi güzel kararlar alırız? Şehrimizde neler yapabiliriz? Oturduğumuz beldemizde neler yapabiliriz? Ülkemizde neler yapabiliriz? Efendim, İslam ülkeleri arasında neler yapabiliriz? Topluca, grup halinde ve dünyaya açılmış bir İslami çalışma olarak neler yapabiliriz? İslam'ı başka nerelere yayabiliriz? Nasıl tanıtabiliriz? Nasıl reklamını yapabiliriz? Nerelerde ne gibi çalışmalar yaparsak İslam oralara yerleşir? Nerelerde ne kadar Müslüman var? O kardeşlerimizle tanışıp acaba onlarla ya onlara yardımcı olabilir miyiz? Onlardan istifade edebilir miyiz diye bir de içtimai planlamalar yapmalıyız.
0: Dostça bir tavsiye. Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece O'na yönelmek ve sadece O'nun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

takvimi alırsınız. Takvimde kameri ayın birinci günü oldu mu, Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okursunuz. O gün hep birinci cüzle ilgili konuşmalar yaparsınız, çalışmalar yaparsınız, okumalar yaparsınız. Kültürünüzü o birinci cüze yoğunlaştırırsınız. Birinci cüzle ilgili ayetleri okursunuz, tefsir kitaplarını okursunuz. Böylece siz okuduğunuz kitaplardan ve takvime bakmış olduğunuzdan zihninizde kesin çizgiler halinde kocaman belirmiş olur. Tamam, bugün ayın biri diye. Ertesi gün ikisi olunca ben Kur'an'dan hangi cüze geldim? İkinci cüze geldim. Dur şunu okuyayım bugün. Buradan ezberimi tazeleyeyim. Unuttuklarımı, hafızamı kuvvetlendireyim. Tekrar ezberleyeyim filan diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabiyelerde bazen 29, bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi, her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü, tamam, 14. cüzü okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si, tamam, 27. cüzü okuyacaksınız diye. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız, o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da, akşamleyin camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak, sevgili dinleyiciler, kamerayı takip ederseniz, işte hilal, İşte yarım ay, işte dolunay, işte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o, sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var, ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen, küçülen, küçülen, yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor. Sevap onlarda. Onlara da aşina olmuş olursunuz. Her gününüzde bilirsiniz. Eyyam-ı biz oruçlarınızı da tutarsınız. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. İbni Ebi Sevre'nin Mute'de kalesini İslam ordusunun açışı ve İslam ordusunun Meşarif köyünde düşman ordularıyla karşılaşmaları ve savaş düzenine girmeleri. İslam ordusunun Mute'de İbni Ebi Sevre Tülgassani ile buluştular. İbni Ebi Sevre kalesini 3 gün Müslümanlardan başkasına kapalı tutup içeriye kimse almadı. İlerleyerek Belka sınırlarına varıp dayandıkları zaman Belka köylerinden Meşarif diye anılan köyde Heraklius'un Rum ve Hristiyan Araplardan mürekkep ordularıyla karşılaştılar. Düşmanlar yaklaşmaya başladılar. Savaş erleri de Mute köyüne doğru yönelip onun yanında düşmanlarla çarpışmak için hazırlandılar. Sağ kol Beni Uzre'lerden Kutbe bin Katade'nin, sol kolda Ensar'dan Ubade bin Malik'in kumandası altındaydı. Düşman ordularının göz kamaştıran güçleriyle çarpışmaya başlanışı. Ashab'tan Ebu Hureyre der ki, Mute savaşında ben de bulundum. Müşrikleri gördüğümüz zaman sayı, silah, at gibi askeri, atlas, ipek ve altın gibi maliye güç bakımından bizimle karşılaştırılamayacak, karşılarında hiç kimse dayanamayacak derecede olduklarını gördük. Gözüm kamaştı. Sabit bin Erkam bana, ''Ey Ebu Hureyre, sana ne oldu? Sen galiba pek çok orduların toplandığını görünce şaşırmış gibisin.'' dedi. ''Evet.'' dedim. Sabit bin Erkam, ''Bizi Bedir'de görmedin mi? Biz orada çokluk sebebiyle mahsur ve muzaffer olmuş değildik.'' dedi. Düşman ordularıyla çarpışmaya girişilmesi ve Zeyd bin Harise'nin şehit oluşu. İki taraf askerleri başlarında kumandanları olduğu halde şiddetle çarpışmaya başladılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın haber verdiğine göre şeytan hemen gelip Zeyd bin Harise'ye hayatı ve dünyayı sevdirmek, ölümü çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Zeyd bin Harise, bu an müminlerin kalplerinde imanı pekiştirmek zamanıdır. Halbuki sen bana dünyayı sevdirmek istiyorsun dedi. Ve sırtında zırh gömleği, altında atı, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bayrağı elinde olduğu halde çarpışmaya girişti. Çarpışmaktan geri durmadı. En sonunda cansız olarak yere düştü, şehit oldu. Yüce Allah ondan razı olsun. Zeyd bin Harise şehit olduğu zaman 55 yaşındaydı. Hazreti Cafer'in kumandayı ele alışı ve şehit oluşu. Zeyd bin Harise şehit olunca sancağı Hazreti Cafer aldı. Zeyd bin Harise'nin zırh gömleğini sırtına giydi ve atına bindi. Şeytan gelip ona da hayatı ve dünyayı sevdirmek, ölümü çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Hazreti Cafer, bu an müminlerin kalplerinde imanı pekiştirmek zamanıdır. Halbuki sen bana dünyayı sevdirmek istiyorsun dedi, ilerledi. Düşmanlar, bunu arkadaşının yanına ulaştıracak kim var diye birbirlerine seslendiler. İçlerinden biri ben ulaştırırım dedi. Hazreti Cafer çarpışa çarpışa düşmanların ortalarına kadar dalmış bulunuyordu. Kurtuluş yolu olmadığını görünce atından yere atladı ve onu sinirlendirdikten sonra son nefesine kadar çarpıştı. Cennet kokusundan daha güzel koku yoktur diyerek çarpışırken Hazreti Cafer cansız olarak yere düştü, şehit oldu. Yüce Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Ömer der ki, Cafer bin Ebu Talib'i ölüler arasında aradık. Kendisinin vücudunda 90'dan fazla mızrak, ok, kılıç yarası bulduk. Hazreti Cafer şehit olduğu zaman 33 yaşındaydı. Müzik.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş.

0: Hicri Yeni Yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri Yeni Yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri Yeni Yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri Yeni Yıl'a merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akrab.

0: to me, milk shall be the last drink of your earthly life. After drinking the milk, he went into the battle and fought until he met his martyrdom. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on him and on his parents and on all those who died because Allah had conquered their hearts and they knew the truth.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hicri takvimle miladi takvim arasındaki fark nedir ve biz Müslümanlar olarak neden hicri takvime göre hareket ediyoruz?
4: Şimdi aslında ikisine birden bağlı olarak hareket ediyoruz. Miladi takvim dediğimiz takvim güneş takvimi. Güneşin hareketlerine göre, yani nedir? Mevsimleri belirliyor. Mesela ziraatla uğraşan kişiler ne zaman ekim dikim yapacaklar?
3: Evet.
4: Bunu belirlemek için güneşin döngüsü, yaz, kış, bahar döngüleri önemli. Veya balıkçılar, gelgitin hesaplanması, belirlenmesi açısından ay takvimi önemli. Dolayısıyla aslında bunlar birbiriyle iç içe girmiş durumda. Şimdi okulların tatil olması, başlaması, bu gibi şeyler hep miladi takvime göre yapıldığı için de hicri takvimin hesabı da yapılıp miladi takvimin içerisine adapte ediliyor. Hicri takvim ve miladi takvim arasında 10-11 günlük zaman farkı olduğunu biliyoruz.
3: Evet.
4: Bu da neyi sağlıyor? Hicri takvimin miladi takvim içerisinde bir döngü içerisinde olmasını sağlıyor. Bu ne demek? Mesela Ramazan ayı. Ramazan ayı her sene 10 gün öne gelerek tüm yılı dolanıyor. Burada bir nevi aslında dünyadaki insanlar arasında adaleti sağlıyor. Biz şu anda çok sıcakları yaşıyoruz ama güney yarı küre kışı yaşıyor. Eğer Allah Teala bunun sabitlenmesini isteseydi ve sabitlenseydi, bir taraf hep kışın oruç tutacaktı, dolayısıyla da kısa günlerde, bir taraf da hep yazın oruç tutacaktı, o da uzun günlerde, oldukça adaletsiz bir ibadet hayatı olacaktı. Şu anda ise herkesle hitap edecek şekilde herkes aynı sıkıntıyı veya aynı ferahlığı yaşar durumda.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

0: Değerli okurlar, merhaba. Muti için yola çıkan İslam ordusu, kum gibi insan kaynayan Rum ordusuyla çarpışmaya girdi. Hazreti Zeyd, Hazreti Cafer, Hazreti Mus'ab şehit düştü. Şimdi sancak Abdullah bin Revaha'nın elindeydi. Onun da akıbeti aynı olacaktı. 56. bölüm. Hazreti Ali Efendimizin ağabeyi olan Hazreti Cafer, Habeşistan'a ilk hicret edenlerden biriydi. Necaşi'nin İslam dinini seçmesinde çok büyük payı vardı. Şehit düştüğü zaman 33 yaşındaydı. Hazreti Cafer'in şehit düşmesi üzerine sancak Abdullah bin Revaha'ya verildi. Şehitlik sırası şimdi ondaydı. Bu sırada kendisine dünyayı ve hayatı çok güzel gösteren nefsiyle uğraşıyor ve ''Ey nefis, burada çarpışanlar Allah'a dönmek için can atarlarken seni cennetten pek hoşlanmıyor görüyorum. Eğer arkadaşların gibi şehitliği seçersen muradına erersin, gecikirsen mahvolursun.'' diye bağırıyordu. Peygamberimizin de anlattığı gibi Hazreti Abdullah'ın nefsine karşı yaptığı savaş Rumlara karşı yaptığından çok daha şiddetliydi. Abdullah bin Revaha 3 gün boyunca bir şey yememişti. Bu yüzden de gücü tükenmek üzereydi. Amcasının oğlu bu durumu bildiğinden ona pişmiş bir et parçası verip bunu ye de biraz güçlen deyince ondan bir parça kopardı fakat hemen arkasından tükürüp sen hala keyfindesin diye kendine kızdı. Daha sonra hemen atından indi ve düşman saflarının içine daldı. Atılan bir mızrakla şehit edildi. Onun vefat etmesiyle ordu dağıldı. Peş peşe şehitler verilmeye başlandı. Peygamberimiz İslam ordusuna kumandan seçtiği 3 kişinin ismini saydıktan sonra bunlar şehit olursa içinizden bir kumandan seçin demişti. Yeni bir kumandan seçmek gerekiyordu. Eğer bu yapılmazsa bütün ordu kılıçtan geçebilirdi. Çoğu Halid bin Velid'i seçmek arzusundaydı. Hazreti Halid ise kendisini bu makama layık göremiyordu. Sonunda ister istemez kumandan oldu ve üstün savaş zekasıyla Rumların bir kanadını çökertmeyi başardı. Bu arada Rum kumandanlarından Malik bin Zafi ile öldürüldü. Karanlık bastığında çatışma durdu. Rumlar ertesi sabah karşılarında bambaşka bir ordu var zannettiler. Halid bin Velid atlı ve yaya birliklerin yerlerini, bayraklarını ve bazılarının kıyafetlerini değiştirmiş, orduyu da dar bir şerit durumunda yaymıştı. Korkak askerlerle dolu müşrik ordusu yardımcı kuvvetlerin geldiğini sanarak telaşa kapıldı. Ancak 7 gün savaşıp geri döndüler. Halid bin Velid savaşın son gününü anlatırken, o günkü çarpışmada elimde tam 7 tane kılıç kırıldı. Sadece Yemen işi enli bir kılıç dayandı demişti. Savaş bitince Cenab-ı Hak Resulü için Medine ile Şam arasındaki perdeleri kaldırdı. Ve yüzlerce kilometre ötede yapılan bir savaşı sanki oradaymış gibi göstermeye başladı. Mute gazası sona erdikten günler sonra zafer müjdesini vermek için Medine'ye gelen Yala bin Ümeyye Allah Resulü'nün yanına koştu. Peygamberimiz Mute'de olanları istersen anlat ister ben sana haber vereyim dedi. Ya Resulallah buyurun siz haber verin deyince Efendimiz olanları birer birer anlattı. Bunun üzerine Hazreti Yala, ''Ya Resulallah, seni hak din ve kitapla gönderen Allah'a yemin ederim ki başımızdan geçenleri aynen anlattın. Eğer ben anlatsaydım ancak böyle anlatırdım.'' diye konuştu. Peygamberimiz, ''Yüce Allah benim için yeryüzünü aradan kaldırdı. Ben askerleri savaş meydanlarındayken gördüm.'' buyurdu. Hazreti Cafer'in eşi Hazreti Esma anlatıyor. Ordumuz Mute'ye gittiğinde neler olup bittiğini bilemiyorduk. Efendimiz o günlerde evimize gelerek, ''Ya Esma, çocukların nerede?'' diye sordu, yerlerini gösterdi. Yanlarına gidince onları kucakladı, öpüp kokladı. Bu sırada bir de baktım, gözyaşı döküyordu. ''Ya Resulallah, sizi ağlatan nedir? Yoksa Cafer'den haber mi var?'' diye sordum. Güçlükle konuşarak onlar bugün şehit oldular dedi. Feryat edip ağlamaya başladım. Bütün kadınlar başıma toplandı. Peygamberimiz, ya Esma, üzüntünden ötürü sakın ağzından kaba sözler çıkmasın. Göğsünü de sakın döveyim deme, dedi. Hazreti Cafer'in oğlu Abdullah bu olayı şöyle anlatmaktaydı. Kardeşimle birlikte oynuyorduk. Efendimiz gelip bize sarıldı, sonra da öptü. O sırada yüzüne bakıyordum. Gözlerinden oluk oluk süzülen yaşlar sakalından aşağı damlıyordu. Bizim için dua ettikten sonra, Allah'ım, Cafer hiç şüphe yok ki sevapların en güzeline koştu, buyurdu. Yanımızda bir sürü insan vardı. Onlara seslenerek, Cafer'in ailesi için yemek yapıp getirin. Çünkü onlar kaybettiklerinin acısıyla bu işi yapamaz hale gelirler, dedi. Peygamberimiz babamın şehit düşmesinden sonra beni ve kardeşimi evine aldı. Bizi 3 gün boyunca misafir etti. Yardımcısı Selma'ya bizim için çok güzel yemekler yaptırırdı. Bir berber çağırtarak saçımızı kestirdi. Ben ve kardeşim için bir davar ayırtıp işaret koydu. Daha sonra onlar için bereket duası yaptı. Vallahi ben o davar kadar bereketli bir hayvan ne aldım ne de sattım. Annem bizi almak için gelince, ya Esma, bu çocukların geçimi ve bakımları için sakın endişe etme. Dünyada ve ahirette onların velisi benim, buyurdu. Peygamberimiz Mute'den dönen mücahitlerin Medine'ye yaklaştığını haber alınca, toplanınız, kardeşlerinizi karşılayınız, dedi. Hava o gün son derece sıcaktı. Buna rağmen herkes yollara düştü. Allah Resulü bazı Müslümanların at ve develerle gittiğini görünce, çocukları yürütmeyin, onları hayvanlarınıza bindirin, Cafer'in oğlunu da bana getirin, dedi. Hazreti Cafer'in küçük oğlu Muhammed yaşından ötürü evde kalmıştı. Büyük oğlu Abdullah'ı getirdikleri zaman onu devesinin önüne alıp şefkatle kucakladı. Peygamberimiz belki de o sırada henüz küçük bir çocukken annesiyle birlikte yaptığı ilk ve son yolculuğu hatırlamış, bindikleri devede annesi kendisini nasıl kucaklamışsa o da yetim Abdullah'ı öyle kucaklamıştı. O gerçekten şefkat peygamberiydi. Yaprak yiyen askerler. Peygamberimiz İslam dinini öğretme amacıyla gönderdiği 15 kişilik irşat birliğinin Beni Kuda kabilesinin atlıları tarafından öldürülmesi üzerine onların üzerine 300 kişilik bir ordu yolladı. Ordunun kumandanı Ebu Ubeyde'ydi. Hazreti Ömer de onlarla birlikteydi. Yanlarında sadece hurma vardı. Diğer yiyeceklerse yoldan alınacaktı. Planları tutmadı. Çevre bölgelerde kuraklık sürüyordu. Bu yüzden yiyecek bulamadılar. Komutan Ebu Ubeyde elde kalan hurmaları bir tek yerde topladı. Önceleri askerlere azar azar verirken daha sonra birer birer dağıtmaya başladı. Sahabiler ellerindeki o tek hurmayı küçük bir çocuğun süt emmesi gibi emiyor, üstüne su içerek o günkü yemeklerini yemiş oluyorlardı. Hurmalar bittiğinde develerin yedikleri selam ağacının yapraklarını topladılar ve suyla ıslattıktan sonra yemeye çalıştılar. Bu sırada ağızları diken yiyen develerde olduğu gibi sağ sola yamulup duruyordu. Kısa bir süre sonra dudaklar parçalandı. Diş etleri iltihaplanmaya başladı. Açlığa dayanamaz hale geldiklerinde bindikleri develeri kesmeye başladılar. Devesi kesilip yenen sahabi başka bir kişinin devesine ortak biniyor fakat bu durum ordunun hareket ve savaş gücünü azaltıyordu. Sonunda kesilecek deve kalmadı. Üstelik de sahile gelmişlerdi. Günler boyu aç uçsuz bucaksız sahillerde ufak bir tepe görüp o tarafa gidince büyük bir hayretle donakaldılar. Tepe zannettikleri şey kıyıya vurmuş bir balinaydı. Boyu 30 metreyi geçiyordu. Ordudaki askerler daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Ölü bir balığın yenip yenmeyeceğini de bilmiyorlardı. Ama hepsi açlıktan bitkin durumdaydı. Hemen ateşler yakıldı. Balinadan koyun büyüklüğünde parçalar kesilerek afiyetle yenildi. Bu et deniz kenarında kalınan 15 gün boyunca herkese yetti. Daha sonraki yolculuklar içinde sıcak suyla haşlanarak güneşte kurutuldu. Balinanın kumlara saplanan ve bir pergel gibi açılan kaburga kemiklerinin altından üstünde bir adam bulunan ve yüklü durumda olan iri bir deve rahatlıkla geçmiş, göz çukuruna ise 13 kişi sığmıştı. Bazı sahabiler o balığı yemekle hata yaptıklarını sanıyorlardı. Sefer dönüşünde bunu sorduklarında Peygamberimiz, "Afiyet olsun. O balık Allah'ın sizler için gönderdiği bir hediyeydi. O etten bize de yedirseniz olmaz mı?" diyerek onları rahatlattı. Daha sonra da kurutulmuş balıktan bir parça yedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, harampara değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
1: Tercüme-i halini okuduğumuz büyüklerin, bu kitapta hayatları yazılmış büyüklerin yedincisi olan Şakık-ı Belhi Hazretlerindeyiz. Belh, Horasan'da bir şehirdir ve o şehirde Arap asıllı bir sülaleden gelmiş Şakık-ı Belhi Hazretleri ve Horasan meşayihinin en meşhurlarından, en büyüklerinden ve tevekkül konusunda bilhassa sözleri ve tavırları meşhur olan ve ahvali kalbiye, tasavvufi haller konusunda ince manaları dile getiren bir kimse olduğunu hatırlatıyorum. Hatem-i Esam'ın üstadı, o da meşhur bir kimse biliyorsunuz. İbrahim İbni Ethem'le ikisi de Belh şehrinden sohbetleri var, yani bir arada bulunmuşlar. İbrahim İbni Ethem Hazretlerinden ahzetmiş, yani ondan almış olduğu bu şeyde, kitabın okuduğumuz, evvelki haftalar okuduğumuz kısmında kaydedilmiş idi. 9. paragrafında, yani 64. sayfada ve bu zatın hayatıyla ilgili paragrafların 9.sü numaralamış eseri neşreden, bulunması kolay olsun diye. 9. paragrafta ve kâle semi'tü şakîkan, yine rivayet, daha önceki rivayet zincirini bulalım. Kimmiş rivayet? Ebu Ali Said İbni Ahmet el-Belhî Muhammed İbni Abd'den duymuş. O da dayısı Muhammed İbni Leys'ten duymuş. O da El-Hamid Leffaf'tan duymuş. O da Hatem-i Esam'dan duymuş. O da Şakik-i Belhi'den rivayet etmiş. Demek ki Hatem-i Esam yoluyla gelen zincir, rivayet zincirine sahip bu haberde. Yine Hatem-i Esam o şahıslar vasıtasıyla bu müellife kadar bu haber gelmiş de öyle aynı zincirle Hatem-i Esam demiş ki Şakik-i Belhi'nin şu menkabesinde duydum. Ve su ile sorulmuş da ona. Bi eyyi şeyin ya'riful fakiru ennehu asabe minallahi teala hıfzal fakr. Kale bi en yakşa minel gına ve yagtenimel fakra. Şimdi fakirlik, yani mal tutmamak elinde, malsız, mülksüz, parasız, pulsuz olmak. Bizim sevmediğimiz, korktuğumuz, istemediğimiz bir şey. Yoksulluktan, bir şeysizlikten, parasızlıktan, pulluksuzluktan biz korkuyoruz. Fakat herkes bizim gibi düşünmemiş eskilerden. Öyle düşünenler var ki fakirlik bir gaye. Eline gelirse geleni gününde dağıtıyor, elinde bir şey bulundurmuyor. Geleni dağıtıyor, olmadığı zaman sabrediyor. Kimseye de yük olmuyor, çalışıyor, kazanıyor, kazandığını da ikram ediyor. Böyle yaşamışlar. Yani şeyden, maldan korkmuşlar, mülkten, para biriktirmekten korkmuşlar. Çünkü o hususta bazı ayeti kerimeler var. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yeknizune zehebe vel fiddata ve la yunfikunha fi sebilillahi febeşşirhum bi azabin elim. O altını, gümüşü efendim saklayan, depo eden, hazineler, çömlekler içinde efendim biriktiren, efendim onu Allah yoluna sarf etmeyen, o öyle para biriktiriciler, depo ediciler, mal biriktiriciler var ya, onların başına feci, elim bir azap geleceğini bildir onlara. İhtar ve ihbar eyle ey Resulüm diye ayet-i kerime inmiş ve o biriktirdikleri, harcamadıkları, Allah yoluna sarf etmedikleri paraların cehennem ateşinde kızdırılıp kırmızı kızgın haliyle onlarla yüzlerinin, alınlarının, sırtlarının cazır cazır dağılanacağı bildirilince sahabe-i kiram korkmuşlar, ağlaşmışlar, üzülmüşler. Efendim, eyvah bizim halimiz ne olacak diye. Tabii zekatını vermek şartıyla insanın parasının pulunun olması efendim caiz olduğuna dair rivayetler olmuş. Efendim, teselliler olmuş. Fakat Ebu Zerr-i Gıfari Hazretleri gibi öyle kimseler var ki yani ertesi güne para biriktirmeyi vebal ve günah sayıyorlar. Yani hanesinde biraz bir şey kalmasını, ertesi güne kalmasını vebal sayıyorlar. Peygamber Efendimizin fiilen kendisi de hiçbir şeyi sabah gelirse akşama harcardı, infak ederdi, dağıtırdı. Akşam gelirse sabaha kadar harcardı, depo etmezdi. Yani yevmün cedidün ve rızkun cedidün, yeni bir gün, yeni bir rızk, Allah'a tevekkül ederlerdi. Bu Şakik-i Belhi de tevekkül konusundaki sağlam kanaatleriyle ve sözleriyle, fikirleriyle tanınmış bir kimse olduğunu baş tarafta kitabın müellifi yazmıştı. Şimdi onların nazarında bir şey biriktirmemek, mala değer vermemek bir mertebe. Bizim nazarımızda korkulan bir şey. Bizim ödümüz patlıyor fakirlikten. Efendim, onlar da fakirliği nasıl tahakkuk ettirebiliriz diye düşünüyorlar. Nasıl tam manasıyla fakir olabiliriz? Arapçada tasavvufa intisap eden kimseye de fakir derler. El fukara derler. Onlar da o ismi kullanırlar. Yani tabii fakir ne demek? Muhtaç demek. Bazıları da imzayı böyle atar. El fakir ilallahi teala. Allah-u Teala Hazretlerine çok ihtiyacı olan ahvecül ibade ilallahi teala elgani filan diye böyle imzalar atarlar. Yani hatta fakirane benim kanaatime göre şu şöyledir, fakirin kanaati şudur filan diye de herkes tevazuan kendisine fakir de diyor. Yani bugün kibar konuşmada da öyle konuşuluyor. Yani İslami kibar konuşmada da efendim fakir bendeniz, işte falanca zaman filanca yere gitmiştim de filanca zat-ı muhteremin meclisinde bulunmuştum da o fakire şöyle sormuştu da ben fakir diyor yani. Efendim ben fakir de ona şöyle cevap vermiştim de hep fakir diye geçer yani. Bilirsiniz bu üslubu. Şimdi bu kadar açıklamadan sonra söze gelelim. Süyle. Bi eyyi şeyin yu'raful fakiru ennehu esaba minallahi teala hıfzal fakir. Yani ne yaparsa ne ile fakir, tasavvufa intisap etmiş kimse, Allahu Teala Hazretlerinin efendim kendisine bahşetmiş olduğu bu fakirlik devletini, rütbesini, derecesini tam muhafaza etmiş olabilir. Hakiki fakir nasıl olunur, ne yaparak olunur diye sormuşlar yani. Allah tarafından verilmiş bir rütbe, fakirlik, hiçbir şey olmamak. Efendim tamamen Allah'a muhtaç, hiçbir şeyi olmayan, hepimiz muhtacız ama hani parasız, pulsuz, bunu nasıl hıfzedebilir bu mertebeyi diye sormuşlar. Kale bi en yahşa minel gına ve yagtenimel fakre. Bu işin muhafazası şöyle olur. Bi en yahşa minel gına, zenginlikten korkmak suretiyle ve yagtenimel fakre, fakir olduğu zaman da onu bir ganimet bilmek. Yani fakirliği ganimet bilmesiyle, zenginlikten korkmasıyla demiş. Hatta bir zatın da hayatından bir menkabe nakledilir de, kim olduğunu şu anda söyleyemeyeceğim. Kitaplarda yazıyor ama benim şu anda hatırımda yok. O da burada bu konuyu biraz iyi anlatacak galiba. Eve geliyor, hanıma soruyor. Hanım, yiyecek içecek bir şey var mı? Hiçbir şey yok evde. Yani aç karınları, akşam yemeği yiyecekler ama hanım bir şey var mı yiyecek? Kuru ekmek, tuz, bilmem. Hiçbir şey yok. Oh ya Rabbi, çok şükür evimiz bugün peygamber evine benzemiş demiş. Yani bugün elhamdülillah ki evimiz peygamber evine benzemiş demiş böyle. Yani memnun olmuş. Şimdi burada ne diyor? Fakirlik rütbesini, muhafazası neyle mümkün olur diye soruyorlar Şakaki Veli'ye. Zenginlikten korkmakla ve fakirliği ganimet bilmekle diyor. O da akşam bir şey var mı diye soruyor. Yok deyince, oh çok şükür ya Rabbi ki tam peygamber evine benzedi evimiz bugün. Çünkü 3 ay ocak yanmazmış, şey tütmezmiş. Efendim kaç gün aç durdukları olurmuş. Birisi gelmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de, ya Resulallah açım, yiyecek bir şeyim yok. Bak karnıma sıcak yassı taş bağladım ki onun sıcaklığıyla hani açlığımı hissetmeyeyim filan diye. Efendimiz de açmış o da elbisesini. Onda 2 tane taş var. Yani onda bir tane varsa onda 2 tane taş var. Böyle yaşamışlar. Tabii şu şey yapılabilir. Yani o zaman para pul yoktu. Toplum yoksuldu. Ondan hayır. O devirde yine etrafta başka insanlar da konak sahibi olanlar, cariye sahibi olanlar, havuz sahibi olanlar, efendim rakkaseleri, muganniyeleri, efendim bilmem çalgıcıları, çaldırtanlar, oynatanlar çok o devirde de var. Saraylar, kasırlar vesaireler. Hatem-i Esam ki hani bu zat-ı muhteremin hani talebesiymiş. Mesela Medine-i Münevvere'ye gitmiş. Şöyle bir bakmış o zamanın Medine'si neyse, demiş ki Resulullah Efendimiz'in sarayı nerede? Demişler ki ya Resulullah Efendimiz'in sarayı marayı yoktu, işte küçücük küçücük hücreleri vardı, hurma dalındandı, duvarları çamurla sıvanmıştı, çalının üstü örülmüş, efendim çalının üstü çamurla sıvanmıştı, ne sarayı? Demiş bu saraylar ne o zaman? Yani saray dolmuş, kasır dolmuş, köşk dolmuş. Bu saraylar ne? Demek ki Peygamber Efendimiz'in şehri yani firavunların şehrine benzemiş demiş. Peygamber Efendimiz öyleydi de niye bunlar bu böyle kasra, köşke bu kadar rağbet ediyorlar diye tenkit etmiş yani. Kendisi uygun görmediği için bunu söylüyor, kinaye söylüyor. O devrin şeyi buymuş. Günlerce aç dururlarmış. Efendim yine çalışırlarmış da biriktirmezlermiş, harcarlarmış. Harcadıkları için yok yani. Biriktirmeyi uygun görmedikleri için yok. Yani bunu da belirtelim. Kale ve semi'tü şakıyken yekûlü. Yine anlaşılan Hatem-i Esam rivayetiyle gelen bir haber daha, 10. haber. Şakik'in şöyle dediğini işittim. Şakik şeyhi yani. Amiltu fil Kur'ani 20 sene. Hatta meyyestü dünya minel ahire fe asabtuhu fi harfeyni ve huve kavlullahi teala ve ma utitum min şeyin fe meta'ul hayati dünya ve zinetuha ve ma indallahi hayrun ve ebka. Amiltu fil Kur'an 20 sene. 20 sene Kur'an üzerinde efendim çalıştım. Yani bunlar zaten Arapçayı bilen insanlar. Kökeni Arapça. Sülalesi Ezd kabilesinden. Arap zaten. Arapçayı biliyorlar ama yani Kur'an'ı nasıl incelediklerini anlayın. Ben Kur'an-ı Kerim'i 3 günde okuyanları biliyorum. Bir günde okuyanları, 6 saatte okuyanları biliyorum. Ama 20 sene demek ki didik didik her mana ayet üzerinde, kelime üzerinde, harf üzerinde ne kadar derin çalışmışlar. Böyle bir alim. 20 sene Kur'an-ı Kerim üzerinde çalıştım. Hatta meyyestü dünya minel ahire. Nihayet Kur'an-ı Kerim'in dünya dediği nedir? Ahiret dediği nedir? Bunu ayırma imkanını, fark etme imkanını buldum. Yani dünya nedir? Ahiret nedir? 20 sene tetkik ede ede Kur'an-ı Kerim'i ince ince tahlil ede ede nihayet dünya nedir, ahiret nedir? Bunları birbirinden ayıracak bir bilgi ve anlayış sahibi oldum. Fe asabtuhu fi harfeyni ve iki cümlede bu işin hülasasını yakaladım. Kur'an-ı Kerim'in iki ayetinde, iki cümlesinde bu işi çok güzel ifade ediyor, tam ifade ediyor. Orada görmek mümkündür. Nedir o? Ayet-i Kerime'yi söylüyor. Kasas suresinin 28. ayeti kerimesi. Ayeti okuyalım, manasını kısaca belirtelim. Ve ma utitum min şeyin fe meta'ul hayatid dünya ve zinetuha ve ma indallahi hayrun ve ebka. Manası: ve ma utitum min şeyin, size bir şey verilmişse işte o verilen şey, size verilen şey fe meta'ul hayatid dünya ve zinetuha, dünyanın metasıdır ve süsüdür. Sahip olduğunuz şeyler dünyasının geçici metaıdır, dünya metaıdır ve süsü ziynetidir. Süsü ziynetidir, gözünüze hoş görünüyor. Metadır, istifade ediyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Meta, temettü edilen, istifade edilen şey demek. Yani dünyanın istifade edilecek bağı, bahçesi, suyu, efendim meyvesi, efendim gölgesi, vesairesi ve işte

Dünyanın süsü. İnsan hani ah şu manzara ne güzel, aman güneşin batısı, batışı harika, aman şu pınarın suyu ne tatlı, aman şu ağacın gölgesi ne güzel, aman şu boğaz ne kadar hoş vesaire filan. Yani böyle diyor. Tamam. İşte bunların hepsi efendim bir dünya metaıdır. Sizin temettü ettiğiniz, faydalandığınız işte dünyalık bir şey ve zinetidir. Ve ma indallahi hayrun ve ebka. Ama Allah'ın indinde olanlar, yani ahirette Allah'ın mümin kullarına hazırlamış olduğu mükafatlar, hayrun, daha hayırlıdır, ve ebka, ve ebedidir, sonsuzdur. Dünyadaki fanidir, ahiretteki çok daha hayırlıdır, mukayese edilmeyecek gibi hayırlıdır ve devamlıdır. Buradaki bitecek. Yani sen metalanırsın, senden sonra başkasına geçer. Bir müddet zengin olur insan, ondan sonra fakir düşer. Firavunların sarayları yıkılır, kaiserlerin köşklerin çöker, efendim kapılarına örümcekler efendim yuva yapar, ıssızlaşır. Şu Haliç'in bir zamanlar sadrazamların semtiydi Haliç. Burası sadrazamların, vezirlerin semtiydi bu semt. Hepsi köşktü, deniz kenarıydı. Haliç de tertemizdi. Kirletecek bir şey yok çünkü. İki tarafta yemyeşildi. Karşı taraftaki Sadabat çayırları, Lale Devri'nin meşhur gezinti yerleriydi. Kağıthane Deresi, şu sol taraf, efendim, en güzel mesire yeriydi. Efendim, buralarda laleler, güller, sümbüller, ceylanlar, efendim, bülbüller öterdi. Şu bizim bulunduğumuz yer, gülleriyle meşhur. Bahçelerinin genişliği ve gülleriyle meşhur. Yukarıdaki Şeyh Murat Tekkesi dönümlerle, arazisiyle, ceylanlarıyla ve şahane güzelliğiyle meşhur. Böyle harabe değildi. Bu kadar dar değildi. Geniş bahçeler, bostanlar, selviler, gül bahçeleri, efendim sümbül çiçekleri, bülbüller öter, güller açardı buralarda. Efendim şahane yerlerdi buralar. Gel gör. Fatih Sultan Muhammed Han cennet mekan İstanbul'u fethedince tabii muzaffer bir komutan olarak atıyla kapıdan surdan geçmiş girmiş, Kayseri'nin sarayına gelmiş. Tabii çökmüş bir devlet, kendisinden önünde dize gelmiş bir efendim düşman devleti filan. Farsça bir beyit varmış ezberinde, onu okumuş, diyor ki: "Bu nevbet mizenet bertare mi efrasiyat, perdedari mi kunet der kasr-ı kayser ankebut." Yani Efrasiyap denilen, Alpertunga denilen çok meşhur bir kahraman varmış, sarayı varmış, şeymiş, padişahmış efendim, onun efendim türbesinin üzerinde baykuşlar ötüyor. Ha, viran olmuş çünkü baykuş viranelerde barınan bir kuş yani. Efendim onun kubbesinin üzerinde baykuşlar ötüyor. Kayseri'nin sarayında da örümcekler perdedarlık yapıyor. Eskiden padişahların perdedarı demek, özel kalemi demekti. Yani perdeyi açıyor, buyurun efendim salona diyor. Perdedar şey demek, özel kalemi, yani teşrifatçı demekti. Efrasiyap'ın kubbesinde baykuşlar ötüyor, yani virane olmuş. Efendim Kayser'in sarayında da örümcekler teşrifatçılık yapıyor, buyurun efendim. Örümcekler perdedarlık yapıyor. Yani orası da yıkılmış, orasını da örümcek bağlamış. Yani asıl insanlar perdeleri açıp da buyurun şefkettim sizi kabul edecek, içeri gelin efendim filan diyen insanlar gitmiş, yıkılmış, viran olmuş. Örümcekler kaplamış demek yani. Kimsenin gelmemesinden, yaşamamasından demek yani. İşte o öyle söylemiş. Şimdi de görüyoruz. Dünyanın en güzel yeri Golden Horn iken, altın boynuz diye, boynuz gibi böyle karanın içine girmiş ama altın gibi kıymetli bir girinti. Çünkü lodos tutmaz, poyraz tutmaz, sakin bir yer, tertemiz, iki tarafı yemyeşil bir yerken ne hale gelmiş. Biz şimdi bu semti sahabe-i kiramdan ötürü çok seviyoruz ama işte her şey böyle. Bir zaman geliyor, neler oluyor? Sadrazamların gezdiği yerler ne hale geliyor? Aşağıda padişah kızlarının türbeleri var. Padişahların kendilerinin türbelerine gidin. Kimisi ne kadar perişan yani. Halbuki nasıldı? İşte
Yani ve ma utitum min şeyin femetaul hayati dünya ve zinetuha. İşte bugün size verilmiş olan şeyler bu dünya hayatının

0: Dolayısıyla biz şu izahlarımızdan anlıyorsunuz ki çok farklı çizgideyiz. Yani biz bugün meseleye bu çizgiyle bakmıyoruz, bu gözle bakmıyoruz. Avrupalılar gibi bakıyoruz. Ehli dünya gibi bakıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyurmuş ki sizin üzerinize ümmetler sofradaki tabağa yemek yiyenlerin ellerini uzatıp üşüştükleri gibi çullanıp üşüşecekler. Sizi yağmalayacaklar yani öteki milletler. O zaman sahabe-i kiram sormuşlar ki ya Resulallah bizim sayımız az olacak mı? Az olacak da mı onlar bize böyle çullanabilecekler? Nasıl Müslümana hücum edebilirler? Evelallah Müslüman her tarafta zafer kazanıyor. Yani nasıl yapacaklar bu işi? Ekilletin bina yevme izin ya Resulallah. O zaman sayımız az olacak da mı onlar bize böyle saldırabilecekler, hepsi birden çullanabilecekler? Bel entüm kesirun. Hayır, az olmayacaksınız. Bilakis belki çok olacaksınız ama kek usa is seyl. Selin üzerinde çörçöp gibi olacaksınız. Sele tabi, selin üzerinde çörçöp gibi olacaksınız. Size eski ümmetlerin İslami olmayan, Müslüman olmayan yaşantılarının iki zihniyeti bulaşmış olacak. İki hastalığı gelmiş olacak. Birisi hubbu dünya, dünyayı sevmek. İkincisi kerahiyetül mevt, ölümden korkmak. Allah yolunda şehit olmak en büyük rütbeyken ölümden korkacaksınız. Şehitlik mehitlik istemeyeceksiniz. Bucak bucak kaçacaksınız. Dünya fani olduğu halde efendim dünya sevgisi içinizi kaplayacak. Halbuki Müslüman aslında ahirete rağbet etmeliydi. Ahireti kazanmak için dünyayı gözü görmemeliydi. Efendim her türlü fedakarlığı yapabilmeliydi. O iki hastalık size bulaşmış olacak da onun için öteki ümmetler sizi yenebilecekler diyor yani. Bunları öğrenelim tabii. Biz onlar gibi değiliz, onlar da bizim gibi değil. Onlar mezardan kalksalar bizi sopayla kovalayacak durumdayız yani biz. Bunlar Müslüman. Ah, sopayla kovalarlardı. Bu böyle hani, bu kadınlar mı Müslüman? Bu erkekler mi Müslüman? Şu günahları işleyen şunlar mı Müslüman? Bunlara mı Müslüman diyorsunuz siz? Ben onlara şimdi gösteririm diye alırlardı, sopayı kovalarlardı bu zamanın Müslümanlarını. Bucak bucak kovalarlardı. Onların şakası yok çünkü yani onlar ciddi insanlar. Biz de onlara... Ya diyor onların akıl mı bu diyor yani. Dünyaya insan bir defa gelir diyor. Geldi mi zevk etmeli diyor. Bu zihniyet farkı çıksın bakalım ortaya. Kim daha haklıymış? Sonunda anlaşılacak. Zihniyetler farklı. 20. yüzyılın insanlığın zihniyeti ile işte o devrin insanlığın zihniyeti farklı. Bu farkı önce görelim sonra sonuç bakalım nereye varacak.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim.

ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

en önemlisi bizim için kader, Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz, Allah bize hayırları mukadder eylesin, hayırlar yazsın alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için bu şeyde önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni yılbaşı, neler yapabiliriz onu hatırlatmak. Efendim, bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapılır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, efendim aracı, vasıtası bu. Bakalım, Ramazan'da tutmuştuk orucu, sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak, sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak, sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tebbet Suresi. Sevgili dinleyiciler, öğüt verici rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Tebbet Suresini anlatacağız bugün. 5 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk kelimesinde geçen ve elleri kurusun, kurudu anlamına gelen Tebbet kelimesinden alır. Ebu Leheb ve karısı, Peygamber Efendimiz'e eziyet için gece geçeceği yollara çalı, diken atarlardı. Sure, İslam'a karşı tavır alan ve engel koyan Ebu Leheb, karısı ve benzerlerine yönelik olarak inmiştir. Tebbet suresinde inananlara eziyet edenlerin dünya ve ahiretteki kötü sonları anlatılır. İlk 3 ayette Ebu Leheb, son 2 ayette de Ebu Leheb'in karısı anlatılmaktadır. Ebu Leheb'in elleri kurusun, o kahrolsun, hem kahrolacak da. Malı ve kazandığı şeyler ona fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecektir. Odun hamalı gibi İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve fesat yükü taşıyan karısı da, boynunda hamallık simgesi bükülüp örülmüş bir ip olduğu halde ateşe girecektir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir. Bunu kolaylaştırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse

kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameriye takvime alışık olan Müslümanlar kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyü'l-Evvel, Rebiyü'l-Ahir, Cemazi'l-Evvel, Cemazi'l-Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son iki ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin birinci ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.

0: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
1: Biz bütün peygamberleri ancak Allah'ın izni, emri doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Akre FM frekanslarından sevgi ve saygılarımızla tüm dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Efendim, bildiğiniz gibi bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen ve az önce mealine sunduğumuz ayeti kerimede zikredildiği gibi biz insanların itaatleri için seçilmiş olan elçilerin, peygamberlerin hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de hep birlikte Süleyman Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız inşallah. Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Değerli dinleyenler, Hazreti Davud 40 yıl süren peygamberlik ve hükümdarlık hayatının nihayetinde Allah'ın davetine icabet edip ahirete göçerken geride 19 evlat bırakmıştı.

0: Bunların içinde babalarına manevi bakımdan mirasçı olmaya, onun yerine geçmeye en layık olanı Hazreti Süleyman'dı. Allahu Teala ona hem peygamberlik hem de saltanat vermek suretiyle ikram etmişti. Kudüs yakınlarındaki Gazze'de doğduğu rivayet edilmektedir. Soyu Davud bin İsa, Yahuda bin Yakup bin İshak'la İbrahim aleyhisselama dayanmaktadır. Ondan da Nuh aleyhisselama kadar uzandığı da rivayet edilmektedir. Süleyman aleyhisselam uzun boylu, beyaz tenli, iri vücutlu, nurlu ve güzel yüzlü, büyük gözlü, çok saçlıydı. Ekseriyetle beyaz elbise giyerdi. Çocukluğundan beri bilgili, iyilik ve adaleti seven biri olarak tanınmıştı. Çok edepli, hep Allah'tan korkar, alçak gönüllü, yüksek şanlıydı. 12 yaşındayken babasının yerine geçip sultan oldu. Miskin ve fakirlerle oturur, miskinin miskinlerle oturması uygundur buyururdu. Kendisine Allah katından hidayet ve yüksek ilim verilen bir peygamberdir. Hazreti Süleyman da diğer peygamberler gibi insanları Allah'a iman etmeye, şirk koştukları ilahlarından uzaklaşmaya, Allah'ın emir ve tavsiyelerine uymaya davet etmiştir. Ömrünün son anına kadar Allahu Teala'nın takdir ettiği izzetle insanları doğru yola sevk etmiş, herkes tarafından sevilerek hiç kimse onun söylediklerine itiraz etmiyor ve onun emri dışına çıkmıyordu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'la ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik, peygamberlik verdik. Biz iyi davrananlara işte böyle mükafat veririz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur'u vermiştik. Babası Davud Aleyhisselam'ın vefatından önce temelini attığı, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın inşaatını yapmaya devam etti. 7 sene süren inşaatı pek sanatkarane bir şekilde tamamladı. Yapılan binanın ihtişamı dillere destan olunca Süleyman aleyhisselam kendisine bu onuru bahşeden Allah'a niyazda bulunup mağfiret dileyerek hiç kimsede bulunmayan kudret ve devlet talebinde bulunmuştur. Bu hususu şu ayeti kerimeden öğreniyoruz. Dedi ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat ver. Çünkü sen çok lütufta bulunansın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şeriflerinde onun duası hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis, Mescid-i Aksa binasını bitirdikten sonra Allahu Teala'dan 3 dilekte bulunmuştur. Bunlar kendisinden sonra kimseye nasip olmayan bir mülk ve saltanat, ilahi hükme uygun hüküm verme kudretinin bahşedilmesi ve yalnız namaz kılmak için Mescid-i Aksa'yı kastedip gelenlerin analarından doğdukları gibi günahsız halde gelmeleri. Allahu Teala bunlardan ilk ikisini Süleyman aleyhisselama vermiştir. Üçüncü dileğinin de kabul edilmiş olmasını umarım. Hazreti Süleyman'ın duası Allah tarafından kabul edilip katından çok büyük nimetlerle ve üstün ilimlerle donatılarak ona hiç kimsenin ulaşamayacağı bir mülk, görkemli bir saltanat, eşi ve benzeri bulunmayan bir hakimiyet verildi. Onun zamanında barış, imar, sanat ve ilim iyice ilerlemiş, saraylar, binalar, kaleler inşa edilip çeşmeler, su kanalları, köprüler, barajlar yapılmıştır. Hükümdarlığının ve büyüklüğünün şöhreti bütün dünyaya yayıldı. Bugünkü Filistin'i, Ürdün'ü ve Suriye'nin bir kısmını içine alan hükümdarlığının yönetiminde bir yeniliğe imza atarak memleketini 12 eyalete ayırıp her birine birer vali tayin etmiş, böylece ülkenin daha iyi idaresini sağlamıştır. 12 eyalet olmasının sebebi her bölgeye yılda bir ay devlete karşı mükellefiyetler koymasındandır. Ayrıca cinlerin, rüzgarın ve hayvanların da insanlar gibi Süleyman aleyhisselama itaat etmeleri emredildi. peygamberlikle birlikte kendisine ihsan edilen ilim, hikmet ve sultanlık kudretini insanları doğru yola kavuşturmakla ve daha iyi bir hayat yaşamaları için kullandı. Şehirlerin kurulması, yeryüzünün imarı, yeşillendirilmesi, fen ve sanatta ilerlemesi için emrindekilerin her birine iş taksimi yapıldı. Yolların yapılması, taşların yontulup kasılması, demircilik ve derin sulara dalgıçlık gibi zor işleri cinlere verdi. Çiftçilik, çobanlık, ticaret, sanat gibi işleri de insanlara verdi. Hayvanları da nöbet tutma, yük taşıyıp çekme gibi işlerle görevlendirdi. İnsanlardan, cinlerden ve hayvanlardan büyük bir ordu kurdu. Hepsi ona tabi olup emrine itaat etti.
1: İslam Peygamberleri programı devam ediyor.

Değerli dinleyenler, Süleyman Aleyhisselam'ın dua ederek kendisine kendinden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat talebinde bulunmasına, Allah'ın icabet ederek çok büyük nimetler ve imkanlar verdiğini eser arasından önce anlatmıştık. Hazreti Süleyman'a verilmiş olan bu nimetler Kur'an-ı Kerim'de şöylece bildirilmektedir. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı kolaylıkla akar giderdi. Her türlü bina ustası ve dalgıç olan şeytanları, cinleri ve onlardan insanlara zarar vermemek için demir halkalara bağlanmış diğerlerini de emri altına verdik. Ey Süleyman, bu bizim bağışımızdır. İster dilediğine bol nimet ver, ister tut verme. Hesabı sorgusu yoktur dedik. Şüphesiz ona yanımızda elbette bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Süleyman'ın hizmetine de şiddetli esen rüzgarı verdik. Onun emriyle o, içine bereketler verdiğimiz yere akıp gider ve kendisini de götürürdü. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlardan inci için denize dalanları ve bundan başka işleri yapanları da onun emrine verdik. Biz onları kendisi için gözetim altında tutuyorduk. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde bir aylık alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerden bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli azaptan tattırırdık. Ona, Süleyman'a kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Ey Davut ailesi! Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Allah, Hazreti Süleyman'a büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik ve üstün ilimler lütfetmiştir. Öyle ki ona kuşların konuşma dilini öğretmiş ve bu üstün ilim sayesinde ordusunda kuşlardan oluşan bir bölük kurmasını sağlamıştır. Hazreti Süleyman bu vesileyle kuşlarla konuşarak bağlantı kurmuş, onları dilediği şekilde yönetebilmiştir. Bu durumun tümüyle Allah'ın kendisine olan rahmetinin bir sonucu olduğunu bilen Süleyman Aleyhisselam, halkına yaptığı açıklamada bu ilmi kendisine Allah'ın öğrettiğini özellikle belirterek, bu ilmin kendisine ait bir özellik olmadığını, her insanın Allah'ın öğretmesiyle böyle bir ilme sahip olabileceğini vurgulamıştır. Böylece Allah'a karşı olan teslimiyetini ve muhtaçlığını açıkça ifade etmiştir. Süleyman Aleyhisselam yaşadığı topraklarda hayatı boyunca adaletle hükmetmiş, yüksek yöneticilik ve hakimlik vasfıyla farklı toplulukları hizmetinde toplamıştır. Bu çerçevede memleketin savunması için son derece ileri görüşte kaleler ve istihkamlar inşa ettirmiş, lüzum görülen yerlerde

ordusunun ulaşımı için köprülere önem vermiştir. Asker sevki için seçilen kilit noktalarda yaptırılan istihkamlar bu bakımdan çok önemlidir. Bütün bunları yaparken kainattaki tüm ilimlerin, mülkün ve hükmün gerçek sahibinin, alemlerin Rabbi olan Allah olduğunu her zaman bilerek, her işinde Allah'a yönelmiş, ona karşı olan boyun eğici ve teslimiyetli tavrını hayatı boyunca muhafaza etmiştir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de şöylece vurgulanmaktadır. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bağışladık. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Hazreti Süleyman, Allah'ın kendisine lütfettiği tüm gücü ve mülkü, Allah'ın dinini en güzel şekilde temsil ve tebliğ etmek, Rabbimizin eşsiz ve görkemli saltanatının herkes tarafından fark edilmesine vesile olmak ve bu yolla din ahlakını yaymak için kullanmıştır. Onun bu akıl, ilim ve sanat gücü karşısında insanlar Allah'a iman etmeleri için yapılan davete daha kolay teslim olmuşlardır. Hazreti Süleyman, Allah'a olan bağlılığının karşılığını en güzel şekilde almış ve tüm dünyaca tanınan çok büyük bir hakimiyet elde etmiştir. Binlerce yıldan beri Hazreti Süleyman'ın güç ve iktidarı pek çok insanın gözünü kamaştırmış, çeşitli romanlara, tablolara, filmlere konu olmuştur. Hazreti Süleyman'ın hayatı, Allah'a gönülden iman eden bir Müslümanın ne kadar zeki, ufkunun ne kadar geniş olduğunu bütün insanlığa gösteren çok çarpıcı bir misaldir. Süleyman Aleyhisselam, cinlerden ve insanlardan oluşan ordusuyla kurduğu hakimiyeti, yaptırmış olduğu dillere destan muhteşem bir saraydan yönetiyordu. Ve bu saray, döneminin en ileri tekniği kullanılarak üstün bir estetik anlayışıyla inşa edilmişti. Sarayında göz alıcı sanat eserleri ve görenleri hayran bırakıp etkileyen değerli eşyalar benzersiz bir estetik anlayışıyla yerleştirilmişti. Elbette Hazreti Süleyman'ın bu mekanı görenlerde büyük hayranlık uyandırıyordu.

Kıymetli dinleyenler, din ahlakının getirdiği güzelliklerden uzak olan insanların çoğu, içine kapalı, etrafındaki olaylara ve varlıklara karşı duyarsız, umursamaz bir karakter geliştirirler. Oysa Hazreti Süleyman'ın tavırlarında da açıkça görüldüğü gibi, Müslüman etrafındaki güzelliklere karşı son derece duyarlı, güzellik, estetik ve sanattan zevk alan ince düşünceli bir insandır. İnsanların Hazreti Süleyman'ın yaptırmış olduğu saraydan bu kadar etkilenmelerinin nedeni ise, insan fıtratına en uygun olan estetik anlayışını ve ortamı birden karşılarında görmeleri olmuştur. Zira Hazreti Süleyman, yaptırdığı bu görkemli sarayı imanın nuru ve onun getirdiği üstün bir akılla yaptırmıştı. Ve bir Müslümanın hangi çağda veya hangi şartlarda yaşarsa yaşasın, Allah'ın kendisine verdiği imkanları en güzel şekilde kullanarak eşsiz bir mekan oluşturabileceğinin en güzel örneğini sergilemekteydi. Çünkü Allah'ın nimetlerinin farkındadır ve bunlardan zevk alıp şükretmeyi bilmekle beraber, içinde duyduğu sevgiyi hem sözle ifade etmekte hem de fiilen göstermektedir. Hazreti Süleyman bir gün pek sevdiği atlarıyla meşgul oluyordu. Cihad için hazırlanmış atlar, Allah rızası için üzerine binilip gaza edilecek binitlerdi. Elindeki diğer mallar gibi bunlara da Allah'ın rızasına ulaşma vesilesi olmaları hesabıyla ayrı bir sevgi beslemekteydi. Kur'an-ı Kerim'de bu husustan şöyle bahsedilmektedir. Hani ikindi üzeri ona, üç ayağının üzerinde durup, bir ayağını tırnağının üzerinde diken, çalımlı, saf kan koşu atları gösterilmişti de Süleyman, doğrusu ben bu mal yani at sevgisine sırf Rabbimi anmak için yöneldim demişti. Bu atlar koşarak uzaklaşıp perde arkasında gizlenmiş gibi gözden kayboluncaya kadar bu sözü tekrarladı. Onları tekrar bana getirin dedi. Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Değerli dinleyenler, Süleyman Aleyhisselam hükümdar olduktan ve Mescid-i Aksa'nın inşaatını bitirdikten sonra Kabe'yi ziyarete gitmiş, hac farizasını yerine getirerek dönüş yolculuğu hazırlığına başlamıştı.

Yola çıkmadan önce askerlerini teftiş ettiğinde keşif birliğinden hütüt kuşunun, çavuş kuşunun olmadığını gördü. Hütüt kuşu kendisinden izin almadan ortadan kaybolmuştu. Nerede olduğunu öğrenmeyi ve bulunmasını emrederken bir taraftan da makul bir mazereti yoksa cezalandıracağını söylüyordu. Çok geçmeden hütüt kuşu nefes nefese bir halde Hazreti Süleyman'ın huzuruna gelmişti. O kendisini sorgulamadan mazeretini bildirdi. Gidip gördüğü Sebe ülkesinden, oranın refah içinde yaşayan halkından, hükümdarınınsa gösterişli bir köşkte muazzam tahtlı bir kadın olduğundan, bunların tümünün Allah'ı unutarak güneşe secde etmekte olduklarından bahsetti. Şeytanın onlara yaptıklarını süsleyerek güzel gösterip doğru yoldan alıkoyduğunu, bu nedenle onların hakikati anlayamadıklarını söyledi. Hütüt kuşunun mazeretini kabul eden Süleyman Aleyhisselam ona yeni bir vazife vererek o kavimle melikesini doğru yola Allah'ın birliğine davet eden bir mektup yazmış ve bunu Sebe melikesi Belkıs'a götürerek ona bırak. Biraz uzaktan bakarak varacakları hükmü öğrenip bana dönerek bildir diye emretmişti. Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinin ayetleri bu konuda bizleri aydınlatmaktadır. Süleyman kuşlara teftiş ettikten sonra dedi ki, ''Hütüt'ü göremiyorum, yoksa kayıplarım karıştı. Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim.'' Derken çok geçmeden Hütüt gelip dedi ki, ''Ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm.'' Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş, bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman Hütüt'e, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız dedi. Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. Kıymetli dinleyenler, Hazreti Süleyman'ın Sebe Melikesi Belkıs'a hitaben yazmış olduğu mektubu alan Hütüt kuşu hemen havalanıp Sebe'ye vardı ve gün doğmak üzereyken Belkıs'ın odasına girip mektubu uyumakta olan Belkıs'ın göğsü üzerine bıraktı. Sonra bir kenara çekilip onu gözetlemeye başladı. Süleyman Aleyhisselam, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayan mektubunda, Allah'ı ilah olarak kabul etmeyip güneşe secde eden ve şeytanın kendilerine süslü gösterdiği bir sistemi kabul eden Sebe halkını ve melikelerini imana davet etmiş ve onları kendisine teslim olmaya çağırmıştı. Mektubu fark eden Belkıs onu okuduktan sonra meclisini toplayarak fikirlerini aldı. Onlar da kendilerinin kuvvetli ve harp ehli olduklarını beyan ederek kararın kendisinde olduğunu söylediler. Belkıs da bir müddet düşündükten sonra savaşın sonucunun hoş olmayacağını, mektup sahibine hediyelerle elçi göndereceğini, onların neyle döneceğine bakacağını söyleyerek toplantıyı bitirdi. Bunu öğrenen Hütüt derhal Hazreti Süleyman'ın yanına döndü ve hediyelerle elçilerin gelmekte olduğunu haber verdi. Hadise Neml suresinde şöyle anlatılmaktadır. Hütüt mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, ''Ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin.'' diyor. ''Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda hazır bulunmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim.'' dedi. Dediler ki, ''Biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör.'' Melike genelleme yaparak dedi ki, ''Hiç şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozarlar, tahrip ederler. Halkının şereflerini beş paralık ederler. Bunlar da adet

0: Ülkelerine döndüler ve melikelerine Hazreti Süleyman'ın mesajını ve onun muazzam bir saltanata sahip olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine melike bizzat Hazreti Süleyman'ın sarayına giderek durumu ilk ağızdan öğrenmeye, gerekirse öne sürülenleri kabul ederek sonu belli olan bir maceraya atılmadan ülkesini olacak kötü durumlardan kurtarmaya karar verdi. Sebe Melikesi Belkıs, komutanlarından, şehrin ileri gelenlerinden, seçkin kimselerden oluşan bir heyetle yola çıkarken bir öncü göndererek geleceğini haber verdi. Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, ''Bana malla yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir orduyla geliriz ve kendilerini esaretle hor ve hakir olarak oradan çıkarırız.'' Belkıs'ın yola çıktığını haber alan Süleyman aleyhisselam, o gelmeden emrindekilere onun tahtını getirtti ve hemen tanınamayacak hafif değişiklikler yaptırdı. Ayrıca onu misafir edeceği sarayda bir takım hazırlıklar da gördürdü. Nihayet topraklarına ulaşan Belkıs ve maiyeti karşılandı, izzet ve ikramla ağırlandılar. Derken kendisi için hazırlanmış saraya girerken sahanlık zemininde derin bir su varmış gibi görüp eteklerini topladı ve oraya dikkatlice adım attı. Halbuki taban kuruydu. Geçecekleri yer sanki suyun içine adım atıyormuş hissini veren sırça camdan yapılı cilalı bir sahanlıktı. ''Korkma, su değil, orası billur, şeffaf bir zemindir.'' diyen Hazreti Süleyman'la birlikte içeri girdiler. Çok şaşkın olan Belkıs, hayatında daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Biraz ilerlediğinde de kendi tahtına benzer bir taht görünce dikkatlice baktı. ''Senin tahtın da böyle midir?'' sorusuna ''Sanki bu odur ama buraya nasıl gelebilir ki?'' diye hayranlıkla cevap verdi. ''Hazreti Süleyman, bu senin tahtındır. Oturabilirsin.'' dediğinde gördükleri karşısında hem şaşkın hem hayran olan Belkıs, ona verilen kudret ve nimetleri düşününce onun bir peygamber olduğunu anladı ve hak davetini kabul ederek Müslüman oldu. Dilerseniz burada sözü hak söz olan Kur'an-ı Kerim'e bırakalım. Sonra Süleyman emrindeki başkanlara, ''Ey ileri gelenler! Onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir?'' dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, ''Sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var.'' dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, ''Gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm.'' dedi. Süleyman, onun tahtını yanında yerleşmiş olarak görünce, ''Bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir.'' dedi. Yine dedi ki, ''Tahtını onun tanıyamayacağı bir hale getirin. Değişiklik yapın. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı? Artık melike gelince ona, senin tahtın böyle mi?'' denildi. O da, ''Sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk.'' dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, ''O billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur.'' dedi. Melike, ''Ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum.'' dedi.
1: İslam Peygamberleri programı devam ediyor.

yapılmasına da müsaade etmişti. Değerli dinleyenler, Süleyman Aleyhisselam bir gün Yemen taraflarında ordusuyla yol alırken Karıncalar Vadisi'ne geldiğinde ordunun yaklaştığını gören Karınca Bey'i tebaasına hitaben evlerine girmelerini, Hazreti Süleyman ve ordusunun kendilerini ezebileceklerini söylemişti. Karınca olmasına rağmen Allah'ın vermiş olduğu bilmek duygusuyla Hazreti Süleyman ve ordusunu tanımış, reisi olduğu topluluğu korumak için gösterdiği çaba, şefkat ve merhamet, çağrıyı duyan Süleyman Aleyhisselam'ın hoşuna gitmiş ve gülümsemişti. Bu olay, onun tefekküre dalmasına ve kendisine verilen nimetlere yeniden şükretme ihtiyacını hissederek duada bulunmuştu. Olay, ayeti kerimede şöyle anlatılmaktadır. Nihayet, Karınca Vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza gelin, Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülercesine tebessüm etti. "Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın iyi bir iş yapmamı bana ilham et. Beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kulların arasında cennete koy," dedi. Hazreti Süleyman herhangi bir zorlukla, sıkıntıyla ya da bir nimetle karşılaştığında hemen Allah'a yöneliyordu. Her konuşmasında Allah'ı zikrediyor, her kararını Allah'ın adını anarak veriyordu. Allah Süleyman Aleyhisselam'ı çeşitli olaylarla denemiş, o da her seferinde çok güzel bir ahlakla karşılık vermiş. Az önce anlattığımız karınca olayındaki gibi her vesilede aklına ilk gelen şey Allah'a dua etmek, onun bağışlayıcılığına ve rahmetine sığınmak olmuştur. Hazreti Süleyman, Mescid-i Aksa'ya orada muhafaza edilmek ve gelecek nesillere sağlam olarak aktarılmasını temin etmek üzere Musa Aleyhisselam'dan beri nesilden nesile geçerek gelen Tevrat'ın içinde bulunduğu ahit sandığını tabutu koydu. Çünkü Musa Aleyhisselam, ümmetinin alimlerinden Tevrat'ın ahit sandığına konularak muhafaza edilmesini istemişti. Bu durum, Mescid-i Aksa'nın Bühtün Nasr tarafından yıkılmasına kadar devam etti. Bühtün Nasr, Kudüs'e alınca şehri yakıp yıktı. Mescid-i Aksa'da bulunan altın, gümüş ve diğer mücevherleri alıp Babil'e götürdü. Bühtün Nasr'ın Kudüs'ü yağmalaması esnasında hakiki Tevrat ve Zebur yakılıp yok edildi. Zamanla muhtelif kimseler hatırlarında kalan ayetleri parçalar halinde yazılı hale getirdiler. Rivayete göre Hazreti İsa'dan yaklaşık 400 yıl önce yaşamış olan Azra, bulabildiği bu parçaları bir araya topladı ve şimdiki Ahdi Atik'teki Tevrat'ı yazarak meydana getirdi. Pek çok peygamberin ölümü hakkında Kur'an-ı Kerim'de pek bilgi verilmezken Hazreti Süleyman'ın ölümü hakkında çok önemli bazı detaylar bildirilmektedir. Buna göre Süleyman Aleyhisselam bir gün yapılmakta olan büyük bir sarayın inşasını kontrol etmeye gitmişti. Bu bina bir su kıyısında çok heybetli bir saraydı. Ustalar, işçiler, cinler sarayın tamamlanmasıyla meşguldüler. Sarayın balkonuna çıkıp kendisini yalnız bırakmalarını, hiç kimsenin yanına yaklaşmamasını emretti. Sonra da balkonun kenarında asasına dayanıp durdu ve etrafı seyrederek tefekküre başladı. Bu sırada ömrü bitip eceli gelmişti. Azrail Aleyhisselam gelip, "Şu an dünyadaki hayatının son anıdır," dedi. Süleyman Aleyhisselam, "Allahu Teala'nın takdiri her neyse o haktır. Rabbime hamdolsun ki asla kimseye zulmetmedim. Rabbimin emrine itaat etmekle gecikmedim. Herkesin dönüşü Allahu Teala'yadır. Görevlendirildiğin emri yerine getir," dedi. Süleyman Aleyhisselam asasına dayandığı halde ayakta vefat edip uzun bir müddet öylece kaldı. Saray inşasında çalışanlar, onları seyre gelenler, Süleyman Aleyhisselam'ı uzaktan ayakta durur vaziyette görüyorlardı. Fakat vermiş olduğu emir üzerine hiç kimse yanına yaklaşmıyordu. Nihayet asasının yere temas eden kısmını kurdu yiyip asa kırılınca cesedi yere yıkıldı. O zaman bu halini görenler vefat ettiğini anladılar. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti kerimeyle anlatılmaktadır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı.

Rivayete göre Belkıs, Süleyman Aleyhisselam'ın evlenme teklifini kabul ederek onunla evlenmiş ve hanım sultan olmuştur. Bununla beraber Süleyman Aleyhisselam onun Sebe Melikesi olarak

0: Ki cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı. Rivayete göre Süleyman aleyhisselam Beyt-i Makdis'in inşaatına başlarken şöyle dua etmişti: Allah'ım, cinler ve şeytanlar benim vefatımı duyarlarsa Beyt-i Makdis'in yapımını bırakırlar. O halde vefatımı geç duyur. Öyle anlaşılıyor ki Hazreti Süleyman'ın bu duası da diğer duaları gibi Rabbi Zülcelal tarafından kabul görmüş ve vefat ettiği halde uzun zaman kimse bunu fark etmemişti. Yine rivayete göre Hazreti Süleyman babası Davud aleyhisselamın kabrinin yanına gömülmüştür. Allahümme salli ala Süleymane ve Davude ve ala alihi ve ashabihillezine tebeuhu bi ihsan.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
3: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuşlar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Eyyü şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Yani ya Resulallah, Eyyü şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Ramazan orucundan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye edersen, hangi ayda oruç tutayım, hangisini tavsiye buyursun demiş. Hazreti Ali Efendimiz de orada oturuyormuş. O anlatıyor. Ben orada oturuyordum, duydum bunu aynen böyle diyor. Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, İn künte saimen bade şehri Ramazan, fesumil Muharrem. Eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem ayında tut. Fe innehu şehrullah. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Eşru hurumdandır. Onun için o ayda tut. Ve fihi yevmin tâbeallâhu fihi alâ kavmin. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah müminlere, eski kavimlerden bazı kimselere tevbe nasip etmiştir. Daha sonra da ve yetubu fihi alâ kavmin âkherin. Başka insanlara da o evvelki insana tevbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tevbesini kabul etmeyi nasip eder. Onun için o ayda oruç tut buyurmuş. Tabi hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Rivayete göre Ebu'l-Leys-i Semerkandî'nin eserinde yazıldığına göre Hazreti Adem aleyhisselamın tevbesini Allahu Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş, ona işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. O bakımdan yani başka kulların da günahlarını affı mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi.

Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor.

0: Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Burada hani ahiretin tarlasıdır. Ne ekersiniz? Hasatınızla beraber gideceksiniz. Hasatınız ölçüsünde de değerlendirileceksiniz. Dolayısıyla burada yani ne ekmeliyim, ne biçmeliyim ya da bu ekip biçme işlemini yaparken ondan sonra hayatımda neler var, hayatta neler var. O yüzden hani her şeyin başı niyettir deriz ya. Bu Gandhi'nin, Mevlana'nın söylemiş olduğu bir şey var. Belki de ne nasıl dönüşürdü yani biz kader anlayışımız falan diye. Der ki düşüncelerinize dikkat edin, hisleriniz olur. Hislerinize dikkat edin, davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur. Onun için burada düşüncenin de temelinde ne vardır? Düş vardır. Yani öncelikle niyet aslında nedir? Yönelmektir. Deriz ya hayatta yok yoktur diye. Şimdi biz bir şeyde hani Hicri yılbaşına girdiğimiz zaman hayatta her şeyin olmuş olduğu bir şeyde biz neleri aslında hedefliyoruz, neler almamız gerekiyor? Bir sene sonrasına ya da 5 sene sonrasına ya da işte bir amaç uğruna. Şimdi yapmış olduğumuz şeylerden duymuş olduğumuz mutluluk ya da planlı programlı yaşamış olduğumuz zaman da onun getirmiş olduğu bir haz vardır. Burada hani insan nasıl ki 5 vakit namazını kıldığında ya da hani gün bakınca işte 24 saattir, 24 saat içerisinde değişik zamanlar vardır. Yani burada şunu hani bizim kişisel planımızı belirlerken aslında mesela neden 5 vakit namaz ve bu vakitte neden var diye. İşte uyku saati ya da işte 8 saat ibadet, 8 saat uyku, 8 saat iş mesela. Bunlar verilirken acaba hikmeti neydi? Niçin bunlar? Diğer taraftan baktığınız zaman biraz daha soyut düşündüğümüz zaman aslında insan bilinçaltı kişiyi eğer isterse o kodlama yaparsanız bir saat uyutup sanki her gün 8 saat uyumuş gibi dinç hale getirebilirsiniz. Fakat bir tarafta bir şey var hani zuhurat dediği tamam bir lafı da bir de zahir hayat vardır. Yani zahirde bedenimiz için bunların ihtiyacı vardır. Bedenimizin ya da işte sosyal çevreyle nasıl uyumlu hale gelebiliriz. O yüzden kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Bu geçmişte ben bu sene bilançomu yaptığım zaman bilançomu yaparken öncelikle yaşım, acaba yaşımın olgunluklarını hani gösteriyor muyum? Ya da işte ibadet aşamasında acaba ne kadar kârda ya da zarardayım? Neleri yapmam gerekiyordu ama neleri yapamadım? Bu neleri niçin yapmam gerekiyordu ama neden yapamadım? Kontrol edemediğim. Eğer ki yani bir önceki seneden zarar vermişsem dikkat etmediğim bir takım detaylar vardır. Gözden kaçmıştır ki zarar etmişimdir. Bir şeyi yönetiyorsunuz ya marka değeriniz yönetirken bilmediğiniz bir şey yönetemezsiniz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Efendim zaman zaman okumaktan, okur yazarlıktan dem vuruldu. Vakit düşünürüm düşlerim şöyle. Hatta niçin okulların yazın tatile girdiği noktasında Türkiye'de? Yani rençberlik var. Tarım toplumuyuz. Daha 80'li yıllara kadar efendim eker, biçer değil mi? Böyle yazın çoluk çocuk çalışacak. Eskiden niye okumazlarmış? Ya eskiden okuma yazma çok fazla işe yaramadığı için okumazlarmış. Eskilerin okumaları farklıymış. Onlar sohbet, irfan kültürüyle yetişmişler. İşte bak böyle bir türkü dinledik. Bir köyü, bir karyayı, bir mahalleyi, bir boyu, bir koyu, bir köyü, bir obayı düşünelim değerli dinleyenler. Büyükleri var, aksakallıları, pirleri var. Sözün, sohbetin namus olduğu, geçerli olduğu, kanun olduğu. Devletin zapt edemediği, kimseleri zapt eden sözün, sohbetin edildiği yerler. Böyle yerler var. O yerlerde çok az şeyler söylenir, okunur. Birkaç kitap vardır, birkaç okuyan vardır ama tutan baştan aşağı, eksiksiz. Yani harf bilmezler ama onların irfanlarını da arif yönünü de okumaya çok çok kitap devirmek lazım. Biz okur yazar oku yaz oku yaz oku oku oku oku oku, oku karıştırıyoruz. Bir kitabı anlayabilmek için hakikat öyle bir söz geliyor tamam diyorsun. Ha bu söz işte bitiriyor işi. Değerli dinleyenler çorba yapmamak lazım. Bu türküden başta işte Urfa ve civarı muhiti sıra gecelerinde olmakla beraber yaren geceleri, oturmalar, buluşmalar artık ne derseniz sık sık okunan, geçilen eserler, türküler. Burada ne anlatılır, ne olur, ne biter? Bakarsın bir anacık ağlar, bir babacık ağlar, hasrette olanlar, gurbette olanlar, bütün Yakup üzerinden babalar, Yusuf üzerinden Zeliha üzerinden yavuklular, kocalar gelir.

alnındaki nuru berk ormaz oldu. Yusuf'u götürdüler ölüm kastine. Attılar kuyuya baş üstüne. İhlas ile çıktı suyun üstüne. Bir bezirgan geldi, 3 aylık yoldan. Yusuf'u çıkardı 40 arşın kuyudan. Kerem kârı kıldı Mısır'a sultan. Cem olup geldiler, Kenan'ın kurdu. Biz yemedik deyu içtiler andı. Yakub'un feryadı arşa dayandı. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um deyu gitti de gelmedi. Ah yavrum deyu. Efendim hemen şöyle bir güzel dua niyaz edelim. Allah hiçbir kimseyi yavrusuyla, çoluğu çocuğu ile sınamasın. Onlara güzel ömürler versin. Göz aydınlığı, göz nuru olsunlar. Hoca bakınız saatinize. Ben...

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Ve an Ebu Hüreyre radıyallahu anhu kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den de şu hadis var. Efdalu siyamu ba'de Ramazan şehrullahil muharram ve efdalu salati ba'del farida salatul leyl. Revahu Müslim'in rahmetullahi aleyh. İmam Müslim rahmetullahi aleyh sahihinde rivayet etmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. En faziletlisi. Muharrem haram aylardandır biliyorsunuz. Senenin birinci ayıdır. Zilhicce'den sonra gelir. Haç'tan sonraki ilk aydır. Sene onunla başlıyor. Takvim sonradan çıkmıştır ama Haç'tan sonraki ay olarak bilelim. Efendim o ayda oruç tutmak çok faziletlidir. Muharrem'in biliyorsunuz 9'unda 10'unda veya 10'unda 11'inde aşure orucu tutmak var. Başında, ortasında, sonunda da tutmak olabilir. Bunları kendim söylüyorum. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur diyor Efendimiz. Sözü bu kadar. Ben izahla dediğimde öteki sözleri söylüyorum. Ve efdalus salati ba'del farida, farz namazlardan sonra en faziletli namaz da salatül leyl, geceliğin kılınan namazdır. Gece kalkıyorsun, uykunu biliyorsun, ışık yok, kimse görmüyor, gösteriş yok. Efendim, kendi başına Mevlan ile onun huzurunda dertleşiyorsun, yalvarıyorsun, tevbe istiğfar ediyorsun, gözyaşı döküyorsun, namaz kılıyorsun. Geceliğin kılınan bu iki rekat namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır kıymetini bilene. Çocuğa çikolatayı mı vereyim, şu zümrütü mü vereyim desen, çikolatayı alır, zümrütünü avcam der. Çünkü çocuk bilmiyor. Kıymetini bilene geceliğin kılınan iki rekat namaz şu dünyadan ve şu dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hatta Rabi Bey'deki iskeleli evlerden bile. Bunu da ben söylüyorum, hadiste yok Rabi Bey filan. Yani hepimiz beğeniyoruz ya, böyle sahil, deniz kenarı, vay be, aman ya diye ağzımızın suyu akıyor. Onların hepsinden, Brisbane'ın hepsinden, Avustralya'nın hepsinden, kıtaların hepsinden, dünyanın hepsinden, dünyanın içindeki bütün mücevherattan, toprağın altından, üstünden ne varsa kıymetli şeyler hepsinden daha hayırlı geceliğin kılınan iki rekat namaz. Vay be! Neler kaçırıyormuş millet meğerse. O namazı kılmayınca çok şeyler kaçıyor elden tabii.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulmasıyla ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anhaya sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki, bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu, diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız, dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle, diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem'de tut.
Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki, o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım? Bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden haccı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek. Bir de içtimai hazırlık, yani toplumsal olarak bütün Müslümanların bir takım şeylere hazırlanması, bu da çok önemli. Şimdi Bunu da tabii aydın Müslümanlar, münevver Müslümanlar, efendim mütefekkir Müslümanlar, alim Müslümanlar, lider Müslümanlar, gruplarının başında olan, önünde olan İslami meseleleri iyi bilen Müslümanlar ayarlayacak. Bu sene İslam için topluca neler yapabiliriz? Ne gibi güzel kararlar alırız? Şehrimizde neler yapabiliriz? Oturduğumuz beldemizde neler yapabiliriz? Ülkemizde neler yapabiliriz? Efendim, İslam ülkeleri arasında neler yapabiliriz? Topluca, grup halinde ve dünyaya açılmış bir İslami çalışma olarak neler yapabiliriz? İslam'ı başka nerelere yayabiliriz? Nasıl tanıtabiliriz? Nasıl reklamını yapabiliriz? Nerelerde ne gibi çalışmalar yaparsak İslam oralara yerleşir? Nerelerde ne kadar Müslüman var? O kardeşlerimizle tanışıp acaba onlarla ya onlara yardımcı olabilir miyiz? Onlardan istifade edebilir miyiz diye bir de içtimai planlamalar yapmalıyız.
1: Dostça bir tavsiye. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl, daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl, hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl, ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri Yeni Yıla merhaba.
3: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
1: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, putperest şairlerden Velid bin Mugire, Nahl suresinin 90. ayetini peygamberimizden dinlediğinde duygularını şöyle dile getirmişti. Vallahi onun okuduğu sözlerden daha üstün söz olamaz. O bir nurdur. Onun öyle bir tatlılığı var ki, sanki kökü çok verimli toprakta, bol sulu bahçelerde, yükselen dalları etrafa gül salkımlı bir hurma ağacı o. Çünkü o öyle büyüleyici bir sözle gelmiştir ki. Vaktiyle bir Arap şairi de bir sayfa yazıda bütün edebi sanat inceliklerini göstermiş ve konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde metnin arasına bir hadis-i şerif ve bir de ayeti kerime yerleştirmişti. İslam'dan ve Kur'an'dan haberi bulunmayan ama Arabi bilgisi kuvvetli olan birkaç kişiye de "Bunlar bir şairin sözleridir." diyerek okutmuştu. Okuyan kişilerin hepsi hadisi şerife gelince durup "Bu bölüm yukarısına benzemiyor. Burada sanat daha yüksek." demişler. Sıra ayete gelince ise hepsi hayretler içinde. "Burası hiçbir söze benzemiyor. Mana içinde mana yüklü. Hepsini anlamaya imkan yok." demek zorunda kalmışlardır. O Kur'an ki edebi inceliklerini layıkıyla anlayabilmek için pek çok ilim dalına vakıf olmak gerekiyor. O Kur'an ki kelamını anlamaya yalnızca lügat, sarf, nahiv, mantık ve tefsir ilmi yetmiyor. Çok çok da bedi, beyan, meani ve belagat anlamak gerekiyor. Bütün bunlar bilinince belki bir ayetin dil açısından mucizevi manasıyla yüz yüze gelinebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biri ve başlıcası lisanında gizlidir. Lisanı mucizelerle dopdolu olan Kur'an-ı Kerim hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak ve anlam derinliğini hissettirmek son derece önemlidir efendim. Bu hususta bilhassa kıraat dersi alanlara büyük iş düşmektedir. Konuyla alakalı Mesnevi-i Şerif'te ibret verici bir hikaye anlatılır. Güzel sesli bir hafız.

Kız Kur'an okuyordu. Kulağına gelen bu güzel sesten duygulanan Hazreti Mevlana da onu gözyaşlarıyla dinliyordu. Bu sırada elini ağzına kapayarak esneyen uykulu bir adam Mevlana'nın bu gözyaşlarına bir mana veremeyerek sordu. Efendi Hazretleri, niçin ağlıyorsunuz? Ağlanacak bir şey mi var ortada? Mevlana esneyen adama anlayacağı dilden şu cevabı verdi. Güzel sesli hafızlardan gelen Kur'an sesi bana cennet kapısının açılış sesi gibi geliyordu ondan. Esneyen uykulu adam bu kez bana da öyle. Cennet kapısının açılış sesi gibi geliyor dedi. Mevlana tam bu noktada küçük bir düzeltme yaptı ve şöyle dedi. Senin duyduğun ses cennet kapısının açılış değil kapanış sesi olmalıdır. Çünkü dedi açılış sesi gözyaşı döktürür. Kapanış sesi uyku hali getirir. Sevgili dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ve gür sese hayatı boyunca önem vermiş, İslam'ın sembollerinden olan mübarek Kur'an'ın ve hususiyetle ezanın güzel sesli ve musikiye vakıf insanlar tarafından okunmasını tavsiye etmiştir. Güzel ses, Kur'an tilaveti açısından da son derece önemli ve gereklidir. Çünkü Kur'an hem mana hem de lafız açısından mucizevi bir etkiye sahiptir. Manasını anlayabilmek için nasıl müçtehitlere ihtiyaç varsa, lafız güzelliğini ve ses insicamını ortaya koyabilmek için de güzel sesli okuyuculara ihtiyaç vardır. İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim'i güzel bir sesle okumanın müşriklerin iman etmelerine vesile olduğunu gösteren nice örnekler vardır. Günümüzde de güzel bir ses ve eda ile okunan Kur'an-ı Kerim ya da ezanın tesiriyle imanla şereflenmiş birçok insan mevcuttur. Ecdadımız da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ses konusundaki hassasiyetini idrak etmiş olsa gerek, Darül Kurra adı verilen kurumları inşa etmiştir. Burada sadece hafız yetişmemiştir. Darül Kurra'nın asıl işlevi, kari denen, kıraat ilmine vakıf, Kur'an'ı en güzel biçimde okuyan, kurallarını bilen ve uygulayan imamlar yetiştirmekti. Güzel okuma gayretleri 7. ve 8. yüzyıllarda da önemsenmiş ve kıraat ilmi bir din bilimi olarak o vakitler gelişmiştir. İlk İslam medreselerinde sürekli Kur'an okunan özel mekanlar bulunmaktaydı. Bu mekanlarda özellikle hafızlar bir tür yarış havası içerisinde farklı üslup ve makamlarda Kur'an okurlardı. Bu tür bir eğitim Kur'an talebelerinin sistemli biçimde yetişmelerine olanak verdiğinden cami ve medrese vakfiyelerinde eleman alımı yapılacakken bilhassa Darül Kurra'lara ve burada eğitim görenlere önemli paylar ayrılırdı. Osmanlı Devleti'nde Kur'an'ı ses incelikleriyle öğretmeye dönük çalışmalar yapan diğer bir kurumsa Darül Huffaz'lardı efendim. Bu medreselerin ortak amacı hafız, cüzhan, mevlidhan, imam, hatip ve müezzin yetiştirmekti. 1924 yılında medreselerin kapatılmasından sonra gittikçe azalan Darül Kurra ve Darül Huffaz geleneği, o zamandan bu zamana camiler, dernekler ve Kur'an kursları aracılığıyla sürdürülmeye çalışılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişimleriyle Kur'an-ı Kerim'in okunmasında yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, ses, seda ve mana bütünlüğü içerisinde Kur'an'ın güzel okunmasını sağlamak amacıyla başlatılan kıraat eğitim çalışmaları ise günümüzde halen devam etmektedir. İslam ülkelerinde de kıraat çalışmalarına önem verilmekte ve bu çalışmalar sırasında ünlü kıraat alimi Kısai'nin kıraat ekolü büyük bir ilgi görmektedir. Dilerseniz bugün Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Naina'dan bir aşr-ı şerif dinleyelim. Ardından İmam Kısai'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Nayına'dan farklı kıraat ve makamlarda okuduğu Aşr-ı Şerif'i dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat ilminin önde gelen isimlerinden biri de İmam Kısai Hazretleri'dir. O, kıraat, nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının imamı olup diğer İslam ilimlerinde de söz sahibi bir alimdi. Asıl adı Ali bin Hamza bin Abdullah bin Osman bin Firuz'dur. Dedelerinden Firuz, Esed oğullarının azatlı kölelerinden olduğu için El Esedi, nahiv ilmi olduğu için En Nahvi, kıraat dersi verdiği için El Mukri, lügat alimi olduğu için El Lugavi, Kufe'de yetiştiği için El Kufi, Bağdat'ta yerleştiği için El Bağdadi olarak tanınmıştır. Kendisinin ifadesine göre, kilim elbise içerisinde ihrama girip Kabe'yi tavaf ettiği veya Hamza Zeyyad'ın meclisinde dizinin üzerine kilim koyduğu için El Kısai nisbesini almış ve bu nisbeyle meşhur olmuştur. İmam Kısai'nin dedelerinden, Firuz'un isminden ve bazı kaynaklardaki Fars oğlu şeklindeki kayıtlardan İranlı olabileceği söylenmiştir. Bazı kaynaklarsa Kureyş oğullarından olduğunu söylemektedir. Kısai Hazretlerinin doğum yeri ve tarihi hakkında ise bilgi yoktur. Kaynaklarda Harun Reşid'in mahiyetindeyken İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri ile aynı gün ve aynı yerde vefat ettiği ve oraya defnedildiği yazmaktadır. Mezarı Rey yakınlarında Rembuye köyündedir. 70 yaşlarındayken vefat etmiştir. İmam-ı Kısai, Kufe'de Reisül Kurra ve 6. Kıraat İmamı olan Hamza bin Habib Ez-Zeyyad'ın talebelerinin arasına katıldı. 4 defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hocasına dinletti ve tasdikini aldı. Hocası İmam-ı Hamza'dan sonra Kufe'de Reisül Kurra oldu. Kendisinden sonra Kufe'den bir daha Reisül Kurra çıkmamıştır. Kısai Hazretlerinin ilk lisan hocaları arasında Muaz-ı Herra ve Ebu Cafer Ruasi gibi meşhur alimler vardır efendim. Nahiv ilmini Amr bin el-Ala, Yunus bin Habib, İsa bin Ömer ve Süleyman bin Mihran'dan aldı. Süleyman bin Erkam ve Ebu Bekir bin İyyaş'tan hadis okudu. Abdurrahman bin Ebi Leyla, Caferi Sadık, Seleme bin Ahveş, Hammad bin Seleme de yine ders aldığı hocalar arasındadır. İmam Kısai, Kufe'den sonra nahiv ve lügat ilmi tahsil etmek üzere Basra'ya gitti. Meşhur nahiv alimi Halil bin Ahmet'ten dersler okudu. Onun dil üzerindeki bilgilerine hayran olup bu bilgilere nasıl sahip olabileceğini sordu. Çöllerdeki bedevilerden öğrenebileceği cevabını alınca yine hocasının tavsiyesiyle Necid, Tihame ve Hicaz bedevileri arasına gitti. Onların arasında bir müddet kalıp buradan öğrendiği lügatleri günlerce göz nuru dökerek kayda geçirmiştir. Kısai Hazretleri Kufe'ye gelişinden sonra Abbasi Halifesi El Mehdi'nin olduğu Harun Reşid'e mürebbiyelik teklifini kabul ederek Bağdat'a gitti ve oraya yerleşti. Ömrünün sonuna kadar Harun Reşid'in yanında kalmıştır. Onun oğulları Muhammed Emin ve Mutasıma'dan mürebbiyelik yapmış, gerekli olan ilimleri sohbet yoluyla öğretmiştir. O, kıraat ilminin yardımcı ilimlerinden olan nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının bir tanesiydi. Ömrünün 15 senesini lehçeleri en beli ve en fasih, dilleri hiç karışıma uğramamış olan Necid, Tihame ve Hicaz bedeviler arasında geçirdi. Bu bedevilerden çok istifade eden İmam-ı Kısai, nahiv ve lügat ilimlerindeki otoritesini günümüze kadar korumuştur. Kendisi, nahiv ve lügat ilimlerinde otorite olmayanın, kıraat ilmine tam sahip olamayacağı düşüncesindeydi. Bu düşüncenin ışığında kıraat ilminde, hocası Hamza el-Zeyyad'ın kıraati ile diğer rivayetlerden birinin arasında bir kıraati seçmiş ve onu rivayet etmiştir. Böylece tarihe 7. kıraat imamı

münazaralarda bulunmuş, onlarla sohbetlerde beraber olmuştur. Basra Nahvi Mektebi'nin koruyucusu sayılan Sibeveh ile yaptığı münazara meşhurdur. İmam-ı Azam Hazretleri'nin talebelerinden İmam-ı Muhammed ile sohbet etmiş, İmam-ı Yusuf Hazretleri ile yaptığı bir münazarada talakla ilgili bir meselenin hallini nahiv ilmi yardımıyla kolaylaştırdığı için takdir edilmiştir. Şafii Hazretleri onun hakkında nahivde engin bilgi sahibi olanlar Kisai'nin çocukları gibidir buyurmuştur. Basra'da büyük alimlerin önünde 60 sene namaz kıldırıp bir defa bile hata yapmamasıyla meşhur olan Ebu Hatim Seh bin Muhammed Es-Sicistani de şunları anlatır. Basra'ya Kufe'den bir vali geldi. Alim ve fazıl bir zattı. Ziyaretine gittim. Bana Basra'nın alimleri kimlerdir diye sordu. Kıraatte Zeyyadi, Nahiv'de Mazini, Fıkıh'ta Hilal bin Yahya, Hadis'te El-Sazekuni en iyi alimlerdir. Benim de Kur'an ilminde vukufum olduğu söylenir, dedim. Vali hepsinin toplanmasını emretti. Meclisinde herkese ilim sahasının dışında sorular sordu. Hepsi ilgili alime sorması gerektiğini, kendilerinin o hususta malumatları olmadığını söylediler. Bunun üzerine vali, 50 sene ilimle meşgul olup da sadece bir sahada ilim sahibi olan ve bundan başka bir şey sorulursa halledemeyen insana yazıklar olsun. Bizim Kufeli alimimiz El-Kisai bunların hepsine cevap verirdi, dedi. Ebu Bekir El-Enbari de, İmam Kisai başkalarında olmayan meziyetlere sahiptir. Kur'an-ı Kerim hususunda bir taneydi. Herkes onun kıraatini öğreniyordu. Halkı etrafına toplayıp Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okurdu. Bazıları ellerinde musaflarla gelir, onun okuyuşuna göre harekelerdi. Nahiv'de de en büyük alim oydu. Lisanın nadir kelime, tabir ve kaidelerini bilmekte üstüne yoktu diyerek onun ilmi hususiyetlerini ortaya sermektedir. Efendim, 3. asırda gelerek Kisai'yi Kurra-i Seba'dan 7.si olarak kabul eden İbn Mücahid, o asrında kıraat ilminde insanların imamıydı buyurmuştur. Meşhur şair Yahya bin Mübarek ise iki büyük alimin vefatı üzerine yazdığı mersiyesinde Kisai'nin ölümü bana hayatı ve lezzetlerini zehir etti. Bunlar gibi alim artık bu aleme gelmez demiştir. İmam-ı Kisai hayatını bilhassa kıraat ilmine adamış ve birçok eser kaleme almıştır. Kitab-ül Müştebihat fil Kur'an isimli eserinin bir nüshasının Beyazıt Kütüphanesi'nde bulunduğunu hatırlatıyor. Bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.
1: Akra dinliyorsunuz.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Arafat'a kadar, Müzdelifi'ye kadar gelmiş, fakat Ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup, hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan bu olay, Araplarca meşhur, çok olağanüstü bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor, fakat Mekkeliler çarpışmadan bir takım manevi musibetlerle perişan olarak, yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bilinen bu meşhur olay Araplar için bir nirengi noktası oluşturuyor ve bir olayı anlatacakları zaman fil yılında oldu, fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izn dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş. Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer, sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının, yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 27.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim onların melek olduklarını bildi ve "Ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir?" dedi. Onlar, "Biz günahkar bir kavme, Lut kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik," dediler. O taşlar, haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. Orada, Sodom'da, Lut'a inananlardan kim varsa çıkardık. Orada Müslüman olan bir ev halkından, Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet, inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için ibretlik olarak orada bir işaret bıraktık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. O, taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya "Ya sihirbazdır veya mecnundur," demişti. Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize atıp boğduk.

sırada kendisini ayıplayıcı durumdaydı. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani üzerlerine köklerini kazıyıp helak eden bir rüzgar göndermiştik. O uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir zamana kadar faydalanıp eğlenin denilmişti. Onlarsa Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar, keyiflerine göre yaşıyorlardı. Bu yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Daha evvel Nuh kavmini de helak ettik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Her türlü şeyden çift çift, erkek dişi, soğuk sıcak, artı eksi, elektron nötron, hayat ölüm, tatlı acı, karanlık aydınlık gibi yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın, ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanına başka bir ilah daha katmayın. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Resulüm, onlardan öncekilere de bir peygamber geldiğinde mutlaka onun içinde bir sihirbaz veya bir mecnundur dediler. Bunu nesilden nesile birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır. Doğrusu bu onların azgın bir topluluk olmalarındandır. Artık onlara aldırış etme. Onların yola gelmemelerinden dolayı sen kınanacak değilsin. Yine de sen Kur'an ile öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz bilsinler ki o Allah bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de geçmiş arkadaşlarının azaptaki payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. O vaat edilen azap günlerinden dolayı vay o kafir olanların haline. Tur Suresi Mekke döneminde inen ilk surelerdendir. 49 ayettir. Adını birinci ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Musa'nın vahiy aldığı Tur Dağı'na yayılıp açılmış, kağıt gibi ince deri üzerine yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, Kabe'ye yahut semada Kabe'nin hizasında meleklerin tavaf ettiği bir makama, yükseltilmiş tavan gibi göğe dolu ve coşkun yahut kaynatılmış olan denize ki Rabbinin azabı elbette vuku bulacaktır. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur. O gün gök çalkalandıkça çalkalanır. Dağlar yerinden kopup yürüdükçe yürür, toz duman olur. Artık inanmayıp yalanlayanların o gün vay haline. Onlar daldıkları batıl içinde oynayıp oyalanıp duranlardır. O gün onlar cehennemin ateşine şiddetle itileceklerdir. İşte bu sizin kendisini yalan saymakta olduğunuz ateştir denilecektir. Vahye sihirdir dediğiniz gibi şimdi bu ateş de sihir midir? Yoksa siz yine mi görmüyorsunuz? Girin ona, ister dayanın, ister dayanmayın. Artık sizin için birdir, durum değişmez. Siz ancak yapmış olduklarınıza göre cezalandırılacaksınız. Şüphesiz ki muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğini tada tada cennetlerde ve bol nimet içindedirler. Rableri onları
o çılgın cehennemde

cehennemin azabından korumuştur. Yaptıklarınız iyi amellere karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmış olarak afiyetle yiyin, için denilir. Ayrıca biz onlara güzel iri gözlü hurileri eş yaptık. İman edenler, Allah'a teslimiyet gösterenler ve nesilleri de imanla kendilerine Allah yolunda tabi olanlar var ya, biz onları cennete koyarken nesillerini de kendilerine katarız. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır. Ona göre muamele görür. Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik. Onlar orada neşe içinde birbirleriyle kadeh tokuştururlar. Onun içiminde ne bir saçmalama ne de bir günaha girme vardır. Sanki sedefte gizlenmiş inci gibi civanlar hizmet için çevrelerinde dolaşırlar. O cennettekiler birbirlerine yönelip hal hatır sorarlar. Şöyle derler: hakikaten biz bundan önce dünyada, ailemizde ve çevremizde bir günaha düşmekten ve sonumuzdan korkan kimselerdik. Allah da bize bu sebeple rahmetiyle lütfetti ve bizi cehennemin sam yeli gibi kavurucu azabından korudu. Doğrusu biz bundan önce ancak ona yalvarır, ibadet ederdik. Çünkü o iyiliği ve merhameti bol olandır. Resulüm, sen öğüt ver ve hatırlat. Sen Rabbinin nimeti sayesinde kahin de değilsin, mecnun da değilsin. Yoksa senin için o bir şairdir, ona çarpacak olan zamanın felaketini gözetliyoruz mu diyorlar. De ki, bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber felaketi, azabı bekleyenlerdenim. Yahut bunu kendilerine kısa hayalci akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar? Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, onlar bu tavırlarıyla iman etmezler. Eğer onlar doğru söyleyenlerseler, onun gibi bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey, hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yahut kendilerini yaratan yine kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin kesin inanmak istemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut üstün ve hakim olan her şeyi idare eden kendileri midir? Yoksa onlara ait bir merdiven var da onunla göğe çıkıp meleklerin sözlerini ve onlara vahyedileni mi dinliyorlar? Öyleyse onları dinleyenler açık bir delil getirsin. Yoksa hoşlanmadığınız için kızlar onun da, oğullar sizin mi? Yahut sanki tebliğ için onlardan bir ücret istiyorsun da onlar böyle bir borçtan dolayı ağır yük altına mı girmişler? Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar istediklerini mi yazıyorlar? Yahut sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat inkar edenler asıl kendileri o tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Onunla teskin oluyorlar da Allah'a teslim olmaya yanaşmıyorlar. Allah onların kendisinden başkasına bağlılık göstererek ortak koştukları şeylerden uzak ve şanı yücedir. Başlarına gökten bir parçayı düşerken görseler bile inatlarından inanmayıp üst üste gelmiş bir buluttur derler. Allah'tan gelen bir felakettir demezler. Artık çarpılacakları felaket günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak onları. O gün hile ve planları kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlara yardım da edilmez. Hiç şüphesiz zulmedenlere bu dünya azabından başka bir de ahiret azabı vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman bir topluluk içinden veya uykudan kalkınca veya namaza kıyam edince yahut Allah için davet ve tebliğe başladığında
Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra sabah vakti onu tesbih et, namaz kıl, Sübhaneke oku. Necm Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 62 ayettir. 32. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnen yıldıza, peyderpey inen Kur'an'a andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanıp azmadı da. O hevasına, arzusuna göre konuşmaz. Onun dini konulardaki sözleri vahiy ile bildirilenden başkası değildir. Ona bunları müthiş kuvvetleri olan Cebrail öğretti. Hem de o güzel bir heybete sahiptir ki en yüksek ufuktayken kendi suretinde doğruldu, Resul'e göründü. Sonra Cebrail ona yaklaştı, aşağı doğru sarktı. Aradaki mesafe üst üste getirilen iki yay kadar, hatta daha yakın oldu da o sırada Allah'ın vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Peygamberin gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında tartışıyor musunuz? Andolsun ki onu, Cebrail'i, diğer bir kere Miraç'tan dönüşte Sidre-i Müntehan'ın 7. semanın yanında gördü. O Cennetül Meva, takva sahiplerinin ve şehitlerin ruhlarının barındığı cennet de onun yanındadır. O gördüğü zaman Sidre'yi, onu bürümekte olan bürüyordu. Peygamberin gözü gördüğünden kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden, delillerinden bir kısmını gördü. Bana haber verin, o Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı, onlarda güç ve ilahlık alameti var, öyle mi? Demek erkekler sizin de hoşlanmadığınız ve dişi zannettiğiniz melekler onun, öyle mi? Bu insafsızca bir taksim. Onlar, o putlar, sizin ve babalarınızın, kendilerine Tanrı diye isim verdiği boş isimlerden başkası değildir. Allah, onlara ait hiçbir delil, yetki indirmemiştir. O puta tapanlar ancak zanla, bir de canlarının istediğine uyuyorlar. Halbuki onlara Rablerinden doğru yol rehberi Kur'an gelmiştir. Yoksa her umduğu şey insanın kendisinin mi olacaktır? İşte sonrası da, öncesi de, ahiret de, dünya da ancak Allah'ındır. Göklerde nice melek vardır ki şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak şefaat, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır. Doğrusu ahirete inanmayanlar, meleklere dişi adı takıyorlar. Halbuki kendilerinin ona dair hiçbir bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına uymazlar. Şüphesiz ki kuruntu gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez. Zan ile kesin bilgi elde edilmez. Onun için bizi anmaktan ve Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşacakları nokta işte bu dünya hayatını elde etmektir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir. Doğru yolu bulan kimseleri de çok iyi bilendir. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ındır. Bu da kötülük yapanları aynen yaptıkları ile cezalandırması, güzel hareket edenlere de daha güzeliyle, cennet ve cemaliyle karşılık vermesi içindir. Güzel davranışta bulunanlar, küçük kusurlar hariç, günahların büyüğünden ve hayasızlık sayılan bütün çirkin işlerden kaçınanlardır. Şüphesiz ki Rabbin, şirk hariç, bağışlaması geniş olandır. O sizi topraktan yarattığı zamanda
siz annelerinizin karınlarında cenin halindeyken de ne olduğunuzu çok iyi bilendir. O halde kendinizi beğenip temize çıkarmayın. O Allah, takvalı olan, emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanı çok iyi bilendir. Gördün mü, imandan döneni, malından azıcık verip sonra cimri kesileni? Yoksa gaybın ilmi onun yanında da her şeyin sırlarını kendisi mi görüyor? Musa'ya gelen Tevrat'ın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrahim'in sayfalarında da olan bilgiler, yoksa kendisine haber verilmedi mi? Doğrusu hiçbir günahkar, diğerinin günahına sebep olmadığı şeyi yüklenmez. Hakikaten Allah'ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında insana kendi çalışmasından başkası yoktur. Hakikaten çalıştığının karşılığı görülecektir. Sonra ona tas tamam karşılığı verilecektir. Şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. Şüphesiz güldüren de O'dur, ağlatan da. Şüphesiz yaşatıp öldüren de O'dur, sonra dirilten de. Hiç şüphesiz ki atılan bir meniden, erkek ve dişiden ibaret çifti O yarattı. Şüphesiz öldükten sonra tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Şüphesiz cahiliyede tapınılan Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Şüphesiz Ad kavmini de O helak etti, Semud'u da, hiçbirini bırakmadı. Daha evvelden Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın, Allah tanımaz insanların ta kendileriydiler. Lut kavminin alt üst olan Sodom ve çevresindeki kasabalarını da kaldırıp yere çarpan, batıran O'dur. Oraları yağan taşlarla azap kapladıkça kapladı. Ey insan! O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? İşte bu peygamber de evvelki uyarıcı resuller gibi bir uyarıcıdır. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. Onun vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak olan yoktur. Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da günahkar halinize ağlamıyorsunuz. Siz Kur'an'dan uzak gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Hadi şimdi Allah'a secde edin ve O'na ibadet edin. Kamer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 55 ayettir. Adını aynı kelimenin geçtiği ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti. Onlar, müşrikler bir delil, mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu, devam ede gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaştırılmış, Allah'ın dilediği gibi gerçekleşecektir. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onları tehdit eden hadiseler fayda vermedi. O halde onlardan yüz çevir, onları kendi hallerine bırak. O davet edicinin benzeri görülmemiş ve tanınmamış bir şeye davet edeceği gün, halleri nicedir bir görsen. Gözleri korkudan yere eğik bir halde kabirlerden çıkarlar. Onlar tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibidirler. O çağırıcıya boyunlarını uzatıp koşarlarken, kafirler o zaman içlerinden, bu çok çetin bir gündür derler. Resulüm, bunlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalancı saydılar ve mecnun dediler. O, yapılan eziyetle davetten alıkonulmuştu.
Bunun üzerine Rabbine, "Ya Rab, doğrusu ben yenildim, bana yardım et," diye yalvardı. Biz de şarıl şarıl dökülen bir suyla semanın kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki su, helakleri takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi. Onu, kulumuz Nuh'u da tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemi üzerinde taşıdık. O gemi, kendisine nankörlük edilmiş bulunan kulumuza bir mükafat olarak gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki biz bunu bir işaret ve ibret olarak bıraktık. Hani düşünüp ibret alan yok mu? Benim azabım ve uyarmalarım nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. O fırtına insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi yerlerinden koparıp atıyordu. İşte benim azabım ve uyarmalarım nasılmış gördüler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları, peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapıklık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır, dediler. Salih'e dedik ki, yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şimdi sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Hem de onlara kuyudan içecekleri suyun o dişi deveyle aralarında gün aşırı nöbetle taksim edilmiş olduğunu haber ver. Su sırası gelen herkes hazır bulunup suyunu alsın. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet Kudar bin Salif adındaki arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcı aldı ve o deveyi ayağından biçerek devirip öldürdü. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu, düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik. Helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın, dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın, dedik. Andolsun ki Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Andolsun ki Firavun'un kavmine yani Kıptilere de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Biz de onları güçlü ve mutlak galip olan zatımızın yakalayışıyla yakaladık. Ey Allah'tan başkasına kulluk edenler! Sizin kafirleriniz bu isimleri geçenlerden daha mı hayırlı ya da üstün? Yoksa ilahi kitaplarda
sizin için bir kurtuluş belgesi mi var?''

Şüphesiz biz her şeyi bir kader, hikmetli bir ölçüyle yarattık. Bir şeyin olması için bizim emrimiz bir göz kırpması gibi ancak bir tek ol sözünü söylemekten ibarettir. Andolsun ki inkarcılıkta, isyanda sizin gibi olanları helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük hepsi defterlerde yazılmıştır. Şüphesiz takva sahipleri, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar, cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde, hem de doğruluk meclisinde, hoşnutluk içinde, gücü sonsuz olan hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O çok merhametli Allah, Resulüne Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretmekle anlama, düşünme ve ifade yetisi verdi. Güneş de, ay da hesapla cereyan etmektedir. Bitkiler de, ağaçlar da Allah'a secde ederler. Bak gör semayı, onu o yükseltti ve her şeyde ölçü ve dengeyi koydu. Hak ve adalete ait ölçüde taşkınlık, haksızlık etmeyin. Ölçüyü adaletle ve tam yapın. Tartıları da eksik yapmayın. Allah yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi. Orada meyveler ve salkımlarla dolu hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, ilk insanı son aşamasında ateşte pişirilmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı, cinlerin babası İblis'i ise halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel ve bir perde vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor, birbiriyle karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Dağlar gibi yapılıp ya da yükseltilip denizde yüzüp giden gemiler O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ancak ondan ister. O her gün, her an hikmetine uygun bir işte, bir yaratıştadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey insan ve cin toplulukları! Verdiğimiz mühletten sonra sizin hesabınıza yöneleceğiz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu! Siz o hesabınızı görme ve azabımız geldiği zaman göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye, kurtulmaya gücünüz yeterse hadi geçip gidin. Ama bizden bir yetki, kudret olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İnkar ve isyanınızdan dolayı üzerinize saf ateşten bir alev ve kıpkızıl, zehirleyici bir duman veya erimiş bakır gönderilecek ve siz de yardımlaşıp kurtulamayacaksınız. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sonra gök cisimleriyle yarılıp da içinden kaynayıp çıkanlar kırmızı gül halini aldığı zaman

erimiş bir yağ gibi olduğu zaman, şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O gün, insana ve cine, günahından sorulmaya lüzum kalmayacaktır. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Günahkarlar, simalarından tanınır da, cehenneme atılmak için onlar, alınlarının perçemiyle ayaklarından yakalanır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu, o günahkarların yalan saydığı cehennemdir ki, onlar bununla kaynar su arasında şaşkınca dolaşırlar. Böyle bir azap varken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cennetler çeşitli ağaçlara sahiptirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlarda akıp giden iki kaynak vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Cennetlerin ikisinde de her meyveden çift çift çeşitler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hepsi de yüz bezleri parlak kalın atlastan döşemelere yaslanarak iki cennetin meyvelerini yakından zahmetsizce toplarlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Oralarda bakışını yalnız eşlerine çeviren öyle dilber huriler vardır ki, bunlardan önce henüz kendisine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar yakut ve mercan gibidirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka mıdır? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar için o iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennet de yemyeşildirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmayıp fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kadınlar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Otağlar içine kapanıp çekilmiş huriler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bunlara o cennetlik olanlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cenneti kazananlar yeşil yastıklara ve çok güzel döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir. Vaka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 96 ayettir. 81 ila 82. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Adını 1. ayette geçen aynı kelimeden alır. Bir hadiste her gece Vaka Suresini okuyanın fakirliğe düşmeyeceği ifade edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet olayı vuku bulduğu zaman, onun oluşunu artık hiçbir yalanlayan yoktur. O kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir. Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca, dağlar ufalandıkça ufalanıp dağılmış bir toz haline gelince, siz de o gün 3 sınıf olursunuz. Sağın adamları, salih amel işleyip amel defterleri sağından verilenler ne mutlu, uğurlu kimselerdir. Solun adamları,

Allah'ın hükümlerine değer vermeyerek yaşayıp amel defterleri solundan verilenler de ne uğursuz, bedbaht olanlardır. İman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenlere gelince onlar ahirette mükafatta da önde gidenlerdir. İşte onlar Allah'ın katında yakınlığa erdirilmiş olanlardır. Naim cennetlerindedirler. Birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birazı da sonrakilerdendir. Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı yaslanmış olarak onların üzerinde otururlar. Ölümsüz gençler, içmekle başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen içeceklerin kaynağından doldurulmuş kaseler, ibrik ve kadehlerle hem de seçecekleri her bir meyve ve canlarının çektiği her çeşit kuş etiyle onların etrafında hizmet için dolanırlar. Oradaki iri gözlü huriler, sedef kabuğu içindeki saklı inci gibidirler. Bunların hepsi müminlere yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada birbirinden boş ve günah içeren bir laf işitmezler. Ancak işittikleri söz selam, selamdır. Sağ ehli olan, defteri sağından verilen, sevabı fazla gelenler var ya, nedir o sağ ehlinin mükafatı? Onlar cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstünde hurilerledirler. Doğrusu biz onları, hurileri, defteri sağdan verilen bahtiyar kimseler için yepyeni yarattık. Onları bakireler, kocalarına düşkün, hep aynı yaşta kalan sevgililer yaptık. Bunların da birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Defteri solundan verilenlere gelince, onlar ne bedbaht sol ehlidirler. Onlar kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği ve faydası olmayan kapkara dumandan bir gölgededirler. Çünkü onlar bundan önce dünyada zevklerine düşüp azmışlar ve aldırmadan büyük günah üzerinde ısrar edip gidiyorlardı. Bunlar diyorlardı ki, biz hakikaten öldüğümüz bir toprak ve bir kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımızla mı? Resulüm, o inkarcılara söyle. Şüphesiz hem evvelkiler hem sonrakiler belli bir günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanmış olacaklardır. Sonra hakikaten siz, ey sapıklar ve dirilmeyi yalanlayanlar, elbette cehennemin zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Susuzluk hastalığına tutulmuş develerin içtiği gibi içeceksiniz. İçtikçe de susuzluğunuz artacak. İşte ceza gününde onların ağırlanması bu şekildedir. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? Rahimlere döktüğünüz meniye, onun insan olmasına ne dersiniz? Onu bir insan olarak siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir ve vaktini tayin eden biziz. Sizi öldürüp veya helak edip yerinize benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir alem olan ahirette yeniden var etmemizin kimse önüne geçemez. Andolsun ki ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde öldükten sonra da yeniden diriltileceğinizi düşünmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, ekip durduğunuz şeyi siz mi onu yerden bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik elbette onu bir çerçöp yapardık. Siz de şaşar kalır ve emek verdiğinize pişman olurdunuz. Hakikaten biz borç altına girdik, ziyandayız. Daha doğrusu yiyecekten bile mahrumuz
derdiniz. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, iki yeşil ağaçtan çakmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlara da bir fayda vesilesi yaptık. O halde pek yüce Rabbinin adını tesbih et. Yıldızların yerlerine, Kur'an'a yemin ederim ki, doğrusu bu yemin, eğer bilirseniz, büyük bir yemindir. Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta yazılı olan pek şerefli, değerli bir Kur'an'dır ki, ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz, bu ilahi kelamı mı küçümsüyor, hor görüyorsunuz? Siz, o Kur'an'dan faydalanmak yerine, ondan nasibinizi yalanlamakla mı alıyorsunuz? Hele can boğaza gelince, o vakit siz ölenin yanında bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz. Eğer kıyamette dirilip hesaba çekilmeyeceğiniz sözünde doğruysanız, o çıkmakta olan canı geri çevirseniz ya, eğer ölen kişi Allah'a yakınlık kazanmışlardansa, artık ona rahatlık, hoş kokulu güzel rızık ve naim, bol nimet cenneti vardır. Eğer ölen kişi amel defteri sağ eline verilen bahtiyar kimselerdense, ey bahtiyarlardan olan, selam sana, sen selamettesin denilir. Fakat o ölen kimse Kur'an'ı yalanlayanlardan ve sapıklardansa, onun için kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Hadid suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Hadid, demir demektir. Sure adını demirin önemine işaret eden 25. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem diriltir hem öldürür. O her şeye kadirdir. O Allah hem ilktir hem sonsuz kalacak olandır. Zahirdir, varlığının delilleri açıktır. Batındır, zatının hakikati gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükümran olandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni hep O bilir. Nerede olsanız sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı ancak Allah'ındır. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceden bir kısmını gündüzün içerisine katar, böylelikle gündüzler uzar. Gündüzden de gecenin içerisine katar, böylelikle geceler uzar. O, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne inanın, sizi üzerinde tasarrufuna, harcamasına vekil kıldığı maddi şeylerden Allah uğrunda harcayın. Sizden iman edip de Allah için harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Size ne oluyor da peygamber sizi Rabbinize inanmanız için çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki inanmanız için Allah ezelde sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaklardansanız hemen inanın. Sizi her türlü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah
size karşı

0: çok şefkatli, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin bütün mirası Allah'ındır. Her şey asıl sahibi olan Allah'a kalacaktır. İçinizden Mekke fethinden önce Allah yolunda harcayan ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz. İşte onlar derece bakımından fetihten sonra harcayan ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah yine de bunların her birine en güzel mükafat olan cenneti vaat etmiştir. Allah bütün işlediklerinizden haberdardır. Kim ki Allah'a karz-ı hasenle bir borç verirse, Allah da ona onun karşılığını kat kat artırır. Hem ona değerli bir mükafat da vardır. O gün mümin erkeklerle mümin kadınların Allah'ı gerektiği şekilde tanıma ve amellerinin nurlarının önlerinden ve sağlarından aydınlatıp gitmekte olduğunu görürsün. Onlara, bugün sizin müjdeniz, içlerinde ebedi kalacağınız, alt tarafından ırmaklar akan cennetlerdir denilecek. İşte bu, büyük kazanç ve kurtuluşun ta kendisidir. O gün, münafık erkekler ve münafık kadınlar, o iman etmişlere, ne olur, bize bakın, bizi bekleyin de nurunuzdan alalım, biraz faydalanalım derler. Onlara, dönün arkanıza, tekrar dünyaya da burası için bir nur arayın denilir. Sonra aralarına kapılı bir sur çekilir. Öyle ki onun iç tarafında rahmet, dış tarafında da azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz dünyada sizinle değil miydik? Müminler de, evet, görünüşte beraberdik. Fakat siz fitnelik yapıp kendi canınızı yaktınız. Kur'an'ın hükümlerini hiçe saydınız. Hep müminleri dışladınız. Eksik tarafları ve felaketleri için fırsat gözlediniz. Şüphe ettiniz, tam inanmadınız. Kuruntular sizi, Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar aldatıp oyaladı. O çok aldatıcı şeytan, Allah'a karşı bile inanç ve ibadet hususunda sizi aldattı. Ey münafıklar! Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtuluş için bir fidye alınır. Barınacağınız yer ateştir. Size layık olan yer orasıdır. O ne kötü gidilecek bir yerdir. İman edenlerin Allah'ı anma ve hak olarak inen Kur'an'a karşı kalplerinin ürpermesi, saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Müminler, sakın bundan önce kendilerine kitap verilip de onunla alakayı keserek üzerlerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri artık katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Çünkü onlardan çoğu Allah'ın emrinden çıkmış, fasık olmuşlardır. Bilin ki Allah yeri ölümünden sonra diriltir. Hiç şüphesiz biz akıl erdiresiniz diye size ayetleri böyle açıklarız. Doğrusu sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a karz-ı hasende bulunanlar, gönül hoşluğuyla güzel ödünç verenlerin karşılıkları kendilerine kat kat verilecektir. Onlar için ayrıca değerli bir mükafat vardır. Allah'a ve Resullerine inananlar, hem Rableri yanında dosdoğru olanlar, hem de Allah için şehit olanlar, şahitlikte bulunanlardır. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Bilin ki, ahiret kazancına önem verilmeden geçirilen dünya hayatı, ancak geçici bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. Bu tıpkı şuna benzer. Bir yağmurun bitirdiği o yeşil bitki, ekincilerin hoşuna gider. Fakat sonra o bitki kurur da, sen onu sararmış halde görürsün. Sonra da çer çöp olur. İşte dünyadaki her şey de böyledir. Ahirette ise günahkarlara şiddetli azap, iyilere de Allah'tan mağfiret ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir faydalanmadan, bir rüyaya sevinmeden başka bir şey değildir. O halde dünyanın bu aldatıcılığına aldanmayıp tevbe ve salih amellerle Rabbinizden bir mağfirete ve Allah'a ve Resullerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete girmek için koşuşun, yarışın. Bu Allah'ın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Gerek yerde, gerek kendi canlarınızda meydana gelen kıtlık, afet ve hastalık gibi herhangi bir musibet, biz onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Her şeyin önceden yazılmış olması, elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz, Allah'ın takdiri diye boyun eğmeniz ve onun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. İşte onlar cimrilik yaparlar ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim de Allah yolunda malını vermekten yüz çevirirse, şüphe yok ki Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamd edilmeye en layık olan O'dur. Andolsun ki biz Resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti vahye uygun olarak ayakta tutmaları için onlarla beraber hükümleri bildiren kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü de indirdik. Bir de kendisinde çetin bir kuvvet ve insanlara birçok faydalar bulunan demiri indirdik, var edip ikram ettik ki böylece Allah'ın kendi dinine ve Resulüne gıyaben görmediği halde kimin bundan faydalanıp yardım edeceğini belli etsin. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, daima galiptir. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı da artık onların nesillerine verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Sonra onların izleri üzerine ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Ruhbanlığa gelince, onu kendileri icat ettiler. Biz onu üzerlerine yazmadık. Ancak Allah'ın rızasını aramak için böyle bir şey ortaya koydular. Fakat ona da hakkıyla uymadılar. Teslis inancına ve riyakarlığa saptılar. Biz de onlardan ortak koşmadan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlar, kafir olmuşlardır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Onun son Resulüne de inanın ki rahmetinden size iki pay versin. Size hem imanınızdan dolayı ışığıyla yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin, hem de sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Böylece son peygambere inanmayıp Yahudiler Yahudi, Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız diyen ehli kitap kesin olarak bilsin ki Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde etmeye asla güç yetiremezler. Muhakkak ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 27'yi dinlediniz.
2: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girir. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 27.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 27'yi dinlediniz. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız...

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: o, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina.